Öyleyse soy açısından peygamberlerimizin babası Hazreti İbrahim'dir. Öbür taraftan Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünde de aynı hususu görüyoruz. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Tevrat'ta. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala İncil'de. Ve gene bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in hanif dininin üç özelliğini sayıyor Allah Teala. Birinci özellik vahdet. Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır. Dinin temeli budur. Tek bir Allah. İkinci bir ilah hiç olmamıştır. Olması da mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir topluluk. Tevhid. Allah'a müdaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Ve üç, teslim. Sırasıyla ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte din bundan ibarettir. Allah-u Teala'nın bizlere nasip kıldığı husus odur ki, dinler yoktur. Her ne kadar artık insanlar ayrı ayrı dinlerin müntesipleri olarak kendilerini görüyorlarsa da realitede bu olay tahakkuk etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de o kitapta gösterilen, bahsedilen, izah edilen, açıklanan dinin üç kitaplı dinde de Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu ifade ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve bu dinin üç kitaplı dinde de 7 safa ve 4 tane teslim ihtiva ettiğini açıklıyor Allah-u Teala. Birinci safa, üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncü safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. Dördüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Beşinci safa, nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Altıncı safa, irşad olmak. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirmek, Allah-u Teala'nın huzurunda Tövbe-i Nasuh'la tövbe etmek. Ve yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmek, irşada memur ve mezun kılınmak. İşte bütün bunlar üç tane dinin var olduğunu zannedenlere Allah-u Teala'nın açıklamalarıdır. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in hanif dini vardır. Ve bu dinin 7 safhası üç dinde de
yaşanmıştır. Üç dinde de farzdır. Böyle olmasına rağmen insanlar hala birbirine düşman hüviyetlidirler. Ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını zannettikleri için. Kin ve husumet, hasımlık, düşmanlık bitmemektedir, devam etmektedir. Bu zamanımızdaki en büyük yanlıştır. Mutlaka düzeltilecektir. Bu yanlışın ortadan kalktığını göreceksiniz yakın gelecekte. Bütün insanlar aslında dinlerinin tek bir din olduğunu, birleşmeleri lazım geldiğini öğreneceklerdir. Yetmez ve bunu tatbik sahasına mutlaka koyacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde din vardır. O din Hanif dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu Hanif dini 7 safa ve 4 isim ihtiva ediyor. Ve Kur'an bunu bütün boyutlarıyla açıklamakla kalmıyor. İncil de açıklıyor, Tevrat da açıklıyor. Şu anda Kur'an'ı açıyoruz ve bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de İncil ile alakalı ayetleri inceliyoruz. Allah Teala diyor ki Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde ve İskale İsa ibn-i Meryem'e, Allah Meryem oğlu İsa'ya dedi ki ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları, inni Resulullahi, muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. Meryem oğlu İsa, İsrail kavmine diyor ki, ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi, İni Resulullah'ı muhakkak ki ben Allah'ın Resulüyüm. İleyküm müsaddikan lima beyne yedeyye minet tevrati ve mübeşşiren bir Resulün yeti min badismuhu Ahmet. Ahmet'im. Fellemma ca'ühüm bil beyinati kâlu hâzâ sihrim mübin. Hazreti Meryem oğlu İsa diyor ki ey İsrailoğulları muhakkak ki ben sizin için Allah'tan gönderilmiş bir Resulüm. Ve İskale dedi ki İsa ibn-i oğlu Meryem'e İsa ibn-i Meryem'e, Meryem oğlu İsa, ya beni İsrail'e, ey İsrail kavmi, inni muhakkak ki ben, Resulullahi, Allah'ın Resulüyüm, ileküm size, musaddikan lima beyne yedeyye, minet tevrati, Tevrat'tan verilmiş olan, burada Allah-u Teala'nın söylediği şey, Hazreti İsa tarafından söyletildiği hüviyet, Hazreti İsa diyor ki, benden sonra gelecek ve ismi Ahmet olan bir Resul'ün bir tasdikçisiyim ve müjdeleyicisiyim. فَلَمَّا جَاءَهُمْ onlara geldiği zaman bil beyinati, beyineler ile
bu hakikat geldiği zaman kalu dediler ki haza sihrun mübin. Bu apaçık bir sihirdir. Şimdi yedi safhadan bahsedelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zuhru 64'te Allah Teala diyor ki İnna Allahe huve Rabbi ve Rabbikum fa'buduh. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Muhakkak ki o Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Zuhruf 64'te Allah Teala Tevrat'taki bir hususu açıklıyor. Hazreti İsa diyor ki muhakkak ki o Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Şeytanın kuluyken Allah'a kul olmak ancak bir tek hüviyetle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vellezîne eştenebut tâgûte en yâbuduhâ enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Sahabe şeytana kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdeleyin diyor Allah Teala. Allah'ın kulları olmuşlar sahabe. Allah'a ulaşmayı dileyerek ve müjdeleniyorlar. İşte tıpkı onun gibi Hz. İsa da kavmine diyor. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Zuhruf 64. İnna Allah'a muhakkak ki Allah ve o Rabbi, benim Rabbim ve Rabbikum ve bizim Rabbimizdir. Rabb sizin Rabbinizdir. Fa'budu öyle sonra kul olun. Hâzâ sırat-ı müstakîm, işte bu sırat-ı müstakîmdir. Mürşide tabi olmak farz kılınmış. İskalallahi ya İsa. O zaman Allah Teala dedi ki ya İsa ey İsa inni mütevaffike. Hiç şüphesiz ki ben seni vefat ettireceğim ve rafiuke ve seni bana kendime katıma yükselteceğim ileyye bana katıma rafiuke refedeceğim kaldıracağım yükselteceğim ve mutahhiruke. Ve seni tahir kılacağım, arınmış kılacağım. Minellezine keforu, kafir olanlardan ayırmış kılacağım, beri kılacağım. Arınmış kılacağım. Ve câilüllezîne tebeuke câilû ve kılacağım ellezîne tebeuke sana tabi olanları hep kallezîne keferû kafirlerin üzerinde tutacağım. İlâ yevmil kıyamet, kıyamet gününe kadar, kıyamete kadar. Sümme ileyye merciukum, sonra bana döndürüleceksiniz. Fe ahkumu beynikum, fima kuntum fihi muhtelifun. O zaman ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Sümme ileyye merciukum. Sonra bana rücu edeceksiniz. Sonra dönüşünüz banadır. Ve o zaman ahkumu beynüküm aranızdaki ve o zaman ahkumu hüküm vereceğim. Beynüküm aranızdaki fima kuntum fihim tahtelifun ihtilafa düştüğünüz şeyler hakkında.
aranızda hüküm vereceğim. Ruhu Allah'a teslim etmek konusunda Bakara Suresi'nin 62. ayet-i kerimesi İnnellezine aminu vellezine hadu. Şüphesiz ki iman eden, aminu olanlar ve Yahudiler hadu. Ennesara ve Hristiyanlar, Es-Sabiine ve Sabiiler. Ben amene billahi vel yevmel ahire. Lardan kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve yevmil ahire inanırsa, ruhu Allah'a ulaştırmaya inanırsa ve amile salihan ve salih amel işlerse felehüm ecruhüm inde rabbim. Onların ecirleri Allah'ın katındadır. Rablerinin katındadır. Ve la hafün aleyhüm ve la hüm yasünün. Ve onların da, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Burada hem Hristiyanlardan, Nasara'dan hem de Yahudilerden bahsediyor Allah-u Teala. Hadu. Ve bakıyoruz ki fizik vücudun Allah'a teslimi de farz. Yahudiler için. Zuhruf 63'te Allah Teala diyor ki velemma cae İsa bil beyinati ve Hazreti İsa beyinlere geldiği zaman kâle dediler ki katça citikum bil hikmeti. Andolsun ki size hikmeti getirdim. Veli bu beyine ve beyan etmek için lekum size badellezi tahtelifun hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için hikmeti getirdim. Veli ubeyyine lekum badellezi tahtelifun hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Fettekullahi öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve etüini ve bana itaat edin. Hazreti İsa diyor. Yani Yahud kavmine Allah Teala Hazreti İsa zamanında beyanları yaptığını Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Ve bu vakta nefsin Allah'a tesliminde gene Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Maide 47 ve yahkum ehlül İncil'i bima enzelallahu fihi ve ehli İncil, İncil'in ehli, İncil sahipleri yahkum hükmetsinler. Bima enzelallahu fihi onda Tevrat'ta Allah'ın indirdikleriyle hükmetsinler. Ve men lem yahkum ve kim hükmetmezse bima enzelallahu Allah'ın indirdiği şeyle fe ulâike humul fâsıkûn işte onlar fasıklardır. İhlasa ulaşmak da muhlis olmak da farz kılınmış. Yine Hazreti İsa adıyla ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis kullar olmakla emrolundular. Ve yukumus salate ve namazı kılmakla ve yutu zekatı ve zekat vermekle emrolundular ve zalike dinül kayyume. İşte bu kayyum olan din budur. O zaman da Allah Teala Hazreti İsa zamanında da kayyum olan dinin bu tek din olduğunu, hanif dini olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
söylediği gibi Allah-u Teala. İhlasa ulaşmayı da Allah-u Teala farz kılmış beyne beşle. Ve ma umiru illa liyabudullahe. Söylediğimiz gibi iradenin Allah'a teslimi konusuna giriyoruz. Onu da farz kılmış Allah-u Teala Ali İmran 52. Saf 14. Ali İmran 52'de diyor ki felemma ehassa insa min humul küfre. Ve Allah onlarda ve Hazreti İsa onlarda inkar hissettiği zaman kâle dedi ki men ensari illallah. Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimdir? Kâlel havariyyûne, havariler dediler ki nahnu ensarullah. İşte biz Allah'ın yardımcılarıyız. Âmennâ billah, Allah'a iman ettik. Veşhed bi ennâ müslümûn. Şahit ol ki biz hiç şüphesiz ona Allah'a teslim olanlarız dediler. Yani iradelerinde havariler Allah'a teslim ettiklerini içerliyorlar. İfade ediyorlar. Saf suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ya eyyüellezine aminu, ey amin olanlar, kânu, kûnu, olun, ensarallâhi, Allah'ın yardımcıları. Kemâ kâle İsa ibn-i Meryem'e. Meryem oğlu İsa havarilerine, lil havariyine, havarileri için, men ensâri, Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir? Kâlel havariyûne, havariler dedi ki nahnu ensarullah, Allah'ın yardımcıları biziz. Fe âmenet taifetün min beni İsrail'e, böylece İsrailoğullarından bir taife, bir topluluk âmeni olmuş, iman etmiş. Ve keferet taife, bir topluluk da küfretmiştir. Yani inkar etmiştir. Fe eyyednellezine aminu ala aduvvihim. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik. Yedettik. Ve asfehu zahirin. Onlar da üstün geldiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, İncil'deki Hanif dininin yedi safhasının da farz kılındığı, İncil'de farz kılındığı, Tevrat'ta farz kılındığı bir gerçek olan bu yedi safa dört teslimi Allah-u Teala İncil'de farz kıldığını, Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kıldığını nasıl İncil'de açıklamışsa Kur'an-ı Kerim'de de açıklıyor. Yedi safa ve dört teslimi Hazreti İsa'nın etrafındaki herkese farz kıldığını açıklıyor Allah-u Teala. Öyleyse yedi safa ve dört teslim İncil'de farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de, yedi safhanın yedisini de Hazreti İsa ve Hazreti İsa'ya tabi olanlara farz kılmış. Bir başka sohbetimizde de bu yedi safhanın yedisinin de Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın
açık bir şekilde ifade ettiğini göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız. Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık, o kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir o Allah'tır. El ilah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani 3,2 katrilyon. Aynada kendini bir tane

Beni gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap harfleriyle fizik vücudunun şu fizik kalbinde hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap harfleriyle Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım bunu ben yarattım. Bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala kendini ve çini Hanif olarak dine doğrult. O Hanif dinine ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala bütün insanları biz Hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların Hanif fıtratıyla yani sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu ev sahtasınız. Nedir Hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir Hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zulmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki
yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestûre isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestûre, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşada müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam, rüyanızda da eğer bizi görürseniz, size gene böyle bir konuşma yapıyorsak, o bizim nefsimizdir.
Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz, bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel
Allah Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara verilen için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür, derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şakide olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime, onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça, Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi
İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. Yedi safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, dördüncü safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, beşinci safha, irşada ulaşmak, altıncı safha ve yedinci safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. İkinci safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Üçüncü safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Dördüncü safa, 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama
Sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır ve dilsizmişsiniz. Yani daha sonraki safa için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp gözü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah-u Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah-u Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah-u Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah-u Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah-u Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz.
fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah-u Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Setedin müntaha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi
herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Duve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Maktûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha beraberiz. Allah, sizler ve biz. Dünyanın neresinde olursanız olun, fark etmez. Sizinle beraberiz. Şu anda biz de sizin salonunuzdayız. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbetin içindeyiz. Aramızda bizleri birleştiren Allah var. Onun sevgisiyle çarpıyor yüreklerimiz. Öyleyse sizden bize doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Bizden size doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Öyleyse biz bir üçlüyüz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, bizden mutlu kim var ki? Bu güzelliği kimler yaşayabilir ki? Allah'ın dostu olmak, onun sevgilisi olmak, kalbinizin bütün afetlerden temizlenmesi, kurtulması, saflaşması, hiç kimseye karşı en ufak bir kin, öfke duymamanız, size düşman olanları da sevmeniz, bir gün bunları yaşayacaksınız. Nasıl yaşayacaksınız? Allah yolunda gayret ederek yaşayacaksınız. Arabayı çekenler ve arabanın içinde olanlar konumuz. Sevgili kardeşlerim, biz bizeyiz. Laf aramızda. Arabayı çekenlerden misiniz? Yoksa arabanın içinde oturanlardan mı? Söyleyin bana, hadi bakalım şimdi. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, bu verdiğiniz bir şeylerin emek olsun, bir tebessüm olsun, bir hal hatır sorma olsun, onu mutlu ettiğini, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Her söze kızıyorsanız, kardeşlerinizin size söylediği her sözde kendinizi müdafaa etmek, haklı çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, ben hataları yapayım ama başkaları hem bunu bilmesinler hem de bana hatamı söylemesinler diye düşünüyorsanız, arabanın atlarından değilsiniz. Arabanın içindekilerdensiniz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ve ruhlarımız Allah'a ulaşmış. Şu anda beni dinleyenlerin %90'dan daha fazlasının ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler en azından yarıdan aşağı indi. Siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanını hep Allah yaptı. Ama güzel yaptı. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Görelim Mevla neyler? Eylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Ama sevgili kardeşlerim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de bu şiiri böyle yazmakla güzel eylemiş, öyle değil mi? Allah gelmiş geçmiş bütün evliyalarından zaten razıdır da biz de bir defa daha razı olsun diyelim. Sevgili kardeşlerim, bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Onu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşarsanız, onu yaşamaya değer bulacaksınız. Arabanın içindekiler olursanız, öyle bulamayacaksınız ömrünüz boyunca. Ama ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, ki hiçbir zaman yalnız kalmazsınız etrafınızda, hep o arabanın atlarını çekenler olacak. Hiç boş kalmaz Allah'ın arabası. Mutlaka çekinir. İşte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, nasıl dünyanın bütün dertlerinden sıyrıldığınızı, onların çok gerilerde kaldığını, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Şimdi en ufak bir tenkide tahammül edemeyen kardeşlerimiz var. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Tenkit edileceksiniz. Tenkit edilmeye açık olmalısınız. Bu tenkitlerde kendinizi müdafaa etmek yerine tenkidi yapan kardeşimize şunu sorun. Haklısın. Gerçekten ben bu hatayı yaptım. Şimdi herkesin içinde hepinize soruyorum. Benim bu hatadan kurtulmam için ne yapmam lazım? Hadi gelin bana, benim dertlerime beraberce çözüm getirelim. Ne oldu? Etrafınızdaki insanlar artık sizi tenkit etmeyecekler. Onlar da sizinle beraber oldular. Onlar da sizin derdinize ortak oldular. Herkes hata yapar. Yeter ki siz hata yapmaktan vazgeçtiğinizi, onların da yardımıyla daha güzele ulaşacağınızı düşünün ve yerlerine oturtun. Allah'ın yolu birdir. Ruhunuzun hasletleri istikametinde gideceksiniz. Allah'ın yolu birdir. Şeytanın size fısıldadıklarının tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yolu birdir. Nerede sıkışırsanız, size çözüm yokmuş gibi görünürse, o zaman bize ulaşın. Allah'ta çözüm tükenmez. Mutlaka çözüm vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sormaz mıyız şimdi size, neden mutsuzsunuz? Bunca yıldır ...76'da başladığına göre bu öğretim görevimiz
1: 86, 96, 2000, 24 yıl. 2001, 25 yıl. Ondan evvelkileri saymayalım. Ama en az 25 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretebilmek ve yaşatabilmek gayretimiz sizde meyvasını vermeyecek mi? Sevgili kardeşlerimin, ne zaman bazılarınızın yanlışlıklar yaptığını, bazen büyük hatalar yaptıklarını görürsem, hep onu hatırlarım. Neyi? Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. 25 yıldır o ahlat ağacı meyve veriyor. Ve çok taşlanıyor. Meyve veren ağaçlar taşlanır. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.

Onun Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretemedik demektir. Emeğimize bugüne kadar hiç acımadık. O ağacın meyveleri yense de yenmese de ağaç meyve vermeye devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz sizlerle bir bütünüz. Bizi bütün kılan, birleştiren şeytan değil, Allah. Öyleyse şu dünyada en güçlü olan bizleriz. Ki Allah'ın öğretisini, hidayeti başkalarına öğretmekle görevli kılınmışız. Siz onu öğrenenlersiniz. Ve geleceğin ışıklı yolunda öğretecek olanlarsınız. Öyleyse arabanın atları olmalısınız. Hiçbir şey sizi Allah yolunda hizmetten alıkoyamamalı. Dünya sıkıntılarla doludur.

Öyleyse Allah yolunda ne diyor Allah-u Teala? Sabredin, sabrın sahibi olun ve rabıta kurun diyor Allah-u Teala. Allah yolunda azimle yürüyün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Hiçbir insan eli ona bir yardımda bulunmamıştır. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. O Hüdayi Nabit olarak çıkmıştır. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Vermekle vazifelidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meyve ağaçları meyve versinler tarafından, meyve versinler diye insanlar tarafından ekilir. Allah'ın ektiği ağaçlar da vardır. İnsanlar o meyveleri yeseler de yemeseler de ahlat ağacı meyvesini vermeye devam eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu ülkemizin şu perişan haline dikkatle bakın. Her taraf en kötü bir görüntünün sahibi. Ekonomi Türkiye tarihinin en kötü noktasında. Borçların durumu öyle ama üzerinde durmak istediğimiz konu onlar değil. Ahlak, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ahlaksızlık furyası bütün ülkeyi kasıp kavuruyor. Ve hala insanı ahlaklı yapacak olan tek faktör din müessesesi ahlaksız bir ortamın içinde yeşeren insan müessesesini ona karşı teşkilatlandırıyor. Din ahlakın temelidir. Osmanlı ahlakı Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dünyaya ibrettir. Osmanlı'nın adaleti, ahlakı. Bugün o ahlakın yerinde yerler esiyor. Sevgili kardeşlerim, boşuna mı acaba bu? Ülkenin bu hale gelmesi bir takım gayretlerin sonucu değil mi diye düşünüyorsunuz? İnsanımız, unutmayın, aynı kanı taşıyor. O, yükselme devresindeki Osmanlı'nın kanını taşıyoruz. Onlar bizim atalarımızdı. Hepiniz Osmanlı'nın torunlarısınız.

Onlar ahlakı temsil ettiler. Bugün bizim ülkemiz ahlaksızlığı temsil ediyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70 ile 80 arası ödenmiyor. Hiç kimse bunun bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyor. Her tarafta rüşvet, ihtilas kol geziyor ve devletin emrinde çalışanlar bunları yapıyor. Hapse girmek, otobüse binmek gibi bir şey oldu. Herkes hapislerde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği her şey serbest ve Allah ve onunla beraber olanlar düşman. Ahlakı yerine oturtacak olanlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Tehlike gelirken haber vererek gelir. Türkiye her geçen gün biraz daha iflasa doğru yürüyor. Arkasında kol gezen büyük tehlike ahlaksızlıktır. O tehlikeyi temsil edenler, dine sarılan insanları düşman olarak görüyorlar. Kendilerinden mutlaka vatanın kurtulması lazım gelen bir tehlike olarak görüyorlar. İftica olarak görüyorlar. Bu vatanın gerçek kurtarıcılarını. Bütün savaşlarda öne atılanlar evvela Allah'ın dostlarıdır. Şehit olanlar Allah'ın dostlarıdır. Bu vatan uğrunda. Öyleyse Allah'ın dostlarına düşman olanlar, kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Ahlaksız bir toplum dejenere olma yolunda hedefine doğru gidecektir. Bu hedef mahvolmaktır. Öyleyse bize düşman olanlar, hatamızı söyleyin. Eğer görebildiğiniz bir hata varsa onu söyleyin de bilelim. Bizim etrafımızdaki insanların ahlaklı insanlar olması mı hata? Bizim Türkiye ekonomisini bilmemiz mi hata? %100 ülkeyi kurtaracak olan çözümleri üretmemiz mi hata? Öyleyse neden bize düşmansınız? Bize düşman olanlar, Allah'a karşı savaş veriyorsunuz, dikkatli olun. Biz sizin tarif ettiğiniz insanlar değiliz. Biz mürteci değiliz. Allah'ın dostlarıyız. Ve bu vatanı en çok sevenleriz. Öyleyse ülkenin kurtuluşunu ekonomik açıdan en iyi bilen kişi konuşuyor. O araştırmaları bize aklımız yaptırmadı. Dünyanın hiçbir yerinde likit mekanizma ölçüleri oluşmamıştır. Bu sadece Türkiye'ye has bir olgudur.
Bunu biz yaptık. Ondan aldığımız emirle yaptık. Ve Kurtuluş Reçetesi'ni biz biliyoruz. Bir gün onun tatbiki için siz bizi çağıracaksınız. Çünkü çözümünüz her geçen gün yıllar evvel söylediğimiz noktaya doğru hızla çözümsüzlük olarak yürüyor. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ülkemizin bu duruma düşmesi mümkün değildi eğer sözlerimiz dinlenseydi. İki buçuk milyon işsiziyle her geçen gün küçülen gayri safi milli hasılasıyla insanları her gün ahlaksızlaşan bir Türkiye, yazıklar olsun. Osmanlı'dan geriye bu mu kalacaktı? Sevgili kardeşlerim, geleceğe dair size şunu söylüyorum. Gelecekten emin olun. Mutlaka bir gün çözümü gerçekleştirecek olanlar davet edilecektir. İşte o günler gelmeden evvel, çözülemeyecek bir noktaya gelmeden evvel olur mu, olmaz mı? Bu Allah'ın bileceği şey. Türkiye'nin ne kadar güç şartları içinde olduğunu görmemiş gibi davranıyor insanlar. Masallar anlatılıyor. Ve hakikat herkesten gizlenmeye çalışılıyor. Enflasyonun önlenmesi konusunda hiç para sarf etmek gerekmiyor. İki ayda Türkiye'nin problemi, enflasyon problemi çözülür. Azalan bir borçlar dizisiyle borçlar azaltılır. Bir yatırım politikasıyla insanlar işe kavuşur. Allah'a yaklaşmalarıyla da ahlak sahibi olurlar. Öyleyse son 6-7 yıldır bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasında. Hiç kimse bize iftira atamaz. Ne söylediysek hepsi bilgisayarın hafızasına girmiştir. Öyleyse onları dikkatle inceleyin. Hakkımızda hüküm verecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda sadece huzur vardır, mutluluk vardır, ahlak vardır. Ahlak Allah'a yakınlıkla kurulur. Bu sözleri size söylemeyelim diye bütün radyolarımızı kapattılar, televizyonlarımızı kapattılar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bilgisayara ve uydumuza şu anda dokunamıyorlar. Ellerinden gelse onları da kapatacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, geleceğiniz Allah-u Teala tarafından
teminat altına alınmıştır. Zor günler geçireceksiniz ama güzel günler gelecek. Endişe etmeyin, sıkı durun. Ülke daha karanlık günlere doğru gidecek. Bize hüzün veren nokta, çözümün var olduğunu bilmemize, bunu ispat etmemize rağmen çözüme gitmek yerine en kötü standartlarda ülkenin mahvına doğru gidiliyor. Böyle bir muhteva inşallah çözümsüz bir noktaya ulaşmadan evvel müdahaleyi mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce iş arayan kardeşimizin e-mailini alıyoruz. Biliyoruz ülkemizin durumunu. Sadece hakikati bilmeyenlerin yanlış yönetmesi, sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz arabanın atları olarak herkese en iyiyi vermeye devam edelim. Kaybetmeyiz. Biz kazanırız. Unutmayın, Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse en kuvvetli biz olmakta devam edelim. Hayır, bu silah kuvveti değil. Manevi kuvvet, Allah'a duyulan güvenin kuvveti. Eğer hepiniz arabayı çeken atlardan olursanız, Allah yolunda hizmeti her şeyden üstün tutarsanız, birbirinize karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, siz arabayı çeken atlarsınız. Biz de öyleyiz. Sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Ülkenin kurtuluşu mümkün olduğu halde özellikle gerçekleştirilmediğini görmenin huzursuzluğunu kaygıyla yaşıyoruz. Onca yere yazdığımız mektuplar bu gidişe dur diyemedi. Dürüst olduğundan %100 emin olduğumuz makamlar da sessiz.

Böyle bir dizaynda çok güçlü olmak mecburiyetindesiniz. Allah'a güvenin. Biliyorsunuz ki ahlak müessesesi sizlerin örnek olmanızla gerçekleşecektir. Rüşvetlerin, suistimallerin bittiği bir devreye mutlaka bu ülke ulaşacaktır. Eğer bu tahakkuk etme istikametinde bir yolu işaret ediyorsa, o zaman bilin ki sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Sizler parçalanmaz bir bütünsünüz. Örnek olacaksınız. Hangi şartların içinde olursanız olsun, olun, size Allah'ın öğretisini, dürüst olmayı, örnek olmayı devam ettirin. Siz gelecekte gerçek anlamda bir örnek oluşturacaksınız. Allah'ın dostlarının hangi ölçüde güvenilir olduğunu tatbikat gösterecek. Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun. Arabayı çeken atlar. Hepimiz öyleyiz. Arabayı çeken atlar. O günler geldiğinde vazifeniz çok daha ağır olacak. Arabanın çok daha ağır şartlar altında çekilmesi söz konusu olacak. Şu anda omuzlarınızda öyle vazifeler yok. Sadece Allah yolunda bir vasat çalışmanın içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah yolunda hizmet aşkı içindeyseniz, o zaman bu sizi hep daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir. Toplumun çok büyük bir kesiminde ahlakın sıfıra ulaştığı bir noktada sizler ahlakın öncüleri olacaksınız. Sizin gibi de bir yaşamın yaşanabileceğini herkese ispat edeceksiniz. Her devirde zulüm var olmuştur. Ama zulüm sonsuza kadar devam edemez. Sağduyulu insanlar da yaşıyor. Onlar hakikati göreceklerdir.
Herkesin Allah'ın dostlarına çamur attığı bir ortamda bir gün dinleyeceklerdir. Acaba neler söyleniyor? O zaman ülkenin panoramasını görecekler. Doğrulardan ibaret bir panorama ve o doğruları incelemek gereğini duyacaklar. Düşünecekler neden bu haldeyiz diye. Ve ana fıkdanlardan, ana krizlerden birinin ahlak olduğunu anlayacaklar. Konumuz din olduğu için bunları söylüyoruz. Ama ekonomi konusunda söylediklerimizi de tarih yazacaktır. Türkiye bir gün bu mahkûs standartlardan mutlaka kurtulacaktır. Kurtulmanın teminatı biziz. Eğer yıllar önce altın karşılıklı parayı tatbik mevkiine koyabilseydik, Türkiye enflasyonu sona erecekti ve Türkiye'ye yazık olmayacaktı. Fırsat geçti. Bir takım insanların eline ülkenin ekonomik nizamını alt üst etmek için ve kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbirisi sizi korkutmamalı, yıldırmamalı. Yaşantınızı en güzel standartlarda örnek olarak devam ettirmelisiniz. Fırtınalar sizi sarsamamalı. Daha büyük krizlere doğru Türkiye yuvarlanacaktır. Metin olun. Bir gün mutlaka her şey düzelecektir. Bize söylediğimiz gibi en hazin gelen nokta, bildiğimiz halde, kurtuluşun mutlak olduğunu bildiğimiz halde, nasıl olduğunu bildiğimiz halde, ne yapılacağını bildiğimiz halde ve bunları her tarafa duyurduğumuz halde tam tersi müesseselerin, işlemlerin, tatbikatın daha baş döndürücü bir şekilde ülkeyi mahva götürdüğünü görmenin hüznü içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu şartlar içinde de gelecekten ümidinizi sakın kesmeyin. Hangi şartlar içinde olursanız olun, bilin ki bir gün mutlaka bu zorluklar yenilecektir.

Sevgili kardeşlerim, biz sizlerle beraber bir bütünüz. Hiçbir zaman ahlaki değerlerini yitirmeyen ve en güzel ahlakı yaşayan etrafımızdaki insanlara örnek olmak mecburiyetinde olanlarız. Öyleyse ait olduğunuz yeri iyice kalbinize yerleştirin. Başkalarına ahlak konusunda en üstün davranış biçimlerini sergilemekte devam edin. Allah insanların karşısına güçlükler çıkartır, sonra onlara yardım ederek güçlükleri birer birer çözer. Sonunda güzellikler yaşanır. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkat edin. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki peçete bizde. Öyleyse kurtuluş mutlak. Ülkenin ekonomik durumunun çıkmazdan kurtulması ve güzele ulaşması mümkün. Öyleyse korkmayın. Bu bizim manevi kişiliğimiz sebebiyle ülkenin ekonomik kurtuluşunun onun tersi olan işler yapılması sebebiyle önerilerin tamamen tersi olan işler yapılması sebebiyle hızla aşağı doğru gitmesi, devamlı değer kaybetmesi, bu ortamın tabii bir neticesidir. Ama çözümün var olduğunu hiç unutmayın. O zaman gelecekten emin olarak tasavvufu en güzel şekilde, en örnek şekilde yaşamaya çalışın. Öyleyse Allah'ın yolunda herkese onun sizlere emrettiği, bugüne kadar yürütmekte olduğunuz o en güzel davranışlarla davranın. Birbirinize karşı en güzel davranışların sahibi olun. Başkalarına hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Mutluluğunuz başkasına verebildiğiniz mutluluğun size sağladığı kadardır. Ama etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Kime onu memnun edebilecek olan ne verirseniz karşılığını toplum size otomatik olarak iade eder. Allah'ın kanunu. Bunu yaptığınız zaman gördünüz geçerli olduğunu kanunun. Ve bize soruyorlar, sen hep diyorsun ki her şey çok mu güzel, bana mı öyle görünüyor? Neden mutlusun? Biz de onlara diyoruz ki, çünkü biz başkaları için yaşıyoruz. Her şeyimizle kendimizi onlara adamışız. Öyleyse
Bize ait ne var ki mutsuz olabilirim? Kendimizi düşünecek zaman mı var? Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman hızla ilerliyor. Bu kısa zaman parçaları içinde sizlere daha çok nasıl ulaşabiliriz? Nasıl sizleri mutlu edebiliriz diye çırpınıyoruz. Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Kendimizi düşünmeye zamanımız olmadığı için mutluyuz. Daha çok mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın her saniyesinde sizler varsınız, sizler dolduruyorsunuz. Programlar boyunca, eve gittiğimiz zaman telefonlar boyunca, gönderdiğiniz yüzlerce e-mailler boyunca hep hayatımızın her dakikası sizlere ait. İşte bu güzellikleri el ele, gönül gönüle yaşayanlar olarak mutluluğumuz devam edecek. Hep mutlu olanları kıskanmışlardır. Hep onlar gibi olmak yerine onlara karşı çıkarak cephe almayı tercih etmişlerdir. İblis insanları devamlı ona kışkırtıyor. Ama Allah Teala da dostlarını hep insanların mutluluğu için kullanır. Allah'ın istediği tek şey hepinizin, sadece sizlerin değil, bütün dünyadaki insanların mutluluğudur. Ama atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş. Yani iblis insanları negatif istikamette öylesine örgütlemiş ki Osmanlı'nın torunları da ahlak buhranına düşmüşler. İşte o buhrandan çıkabilmenin sadece bir tek yolu var. Ahlakı yeniden tesis etmek. Hayır, zor değil. Ama zaman alıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün daha çok insanın bizi dinlediğini, hakikatlere aşina olduğunu ve hakikatlere sahip çıktıklarını görmenin huzurunu yaşıyoruz. Hamdolsun ki herkes yanlış yolda değil. Ve bu örnek olanlar sizler, onlara ışık olacaksınız, karanlıkta olanlara. Sizlerle yollarını bulacaklar. Sizlerin sarsılmayan imanınızla, sarsılmayan gücünüzle, sarsılmayan iradenizle bütün krizlerden çıkmak mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse Osmanlı'ya dikkatle bakın. Ne zaman Allah ile beraber oldularsa cihan hakimiyetini kurdular. Ne oldular? Cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Sonra Allah'tan uzaklaştılar. Ve önce duraklama devri, sonra gerileme devri. İçinde yaşadığımız devrede ise din
bir düşman olarak değerlendiriliyor toplumun bir kısmı tarafından, ama o bir kısmı kilit noktalarındaki söz sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bunun sadece bir felakete yol açacağını daha yeni yeni akılları basıyor. Ahlakın kaybolmasının çok önemli bir şey olmadığını düşünenler, İstanbul'da her gün 3000'den fazla sadece çanta çalınması olduğunu, artık dikkat edilmesi lazım gelen bir faktör olarak değerlendirmeye başladılar. Bütün konularda devreye giren ahlaksızlıkların, ihtilasın, rüşvetin, her türlü yolsuzlukların artık dikkat çekici boyutları var. Ahlakın önem kazandığı bir devrede yaşıyoruz. Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bu vasıflarla idame etmesini, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın ümitsiz olmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İşte yeni bir gün, yeni bir güneş doğuyor ve yeni bir konuda birlikteyiz. Konumuz ahsen-i takvim. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı bir ahsen-i takvime ulaşabilecek hüviyette yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi. Allah Teala burada biz insanı ifadesini kullanmış. Ama aslında söylediği insanın nefsidir. Ahsen-i takvime ulaşacak biçimde yarattık demesi, halk ettik demesi, onun ahsen-i takvime ulaşabilecek olan özelliğini ifade ediyor. İnsan ahsen-i takvim seviyesinde yaratılmış değildir. Ama ahsen-i takvime ulaşabilecek olan bir nefs bütün insanlara verilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayata adaletli bir şekilde bir eşitlikle başlanır. Bu eşitlik bütün insanlarda aynıdır. Bir insan bir fizik vücuttan, bir nefsten, bir de ruhtan oluşur. Fizik vücudumuz yaratılmıştır, halk edilmiştir. Allah Teala diyor ki biz insanı halk ettik, yarattık. Sonra nefsimizden bahsediyor. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Şems suresi. Yedinci ayet-i kerime. Allah Teala biz nefsi seva ettik diyor. Seva edilen bir nefsimiz var, dizayn edilen bir nefsimiz. Ve nefaha fihi Allah Teala ve nefsin ve ma sevaha ve elhamaha fucuraha ve takvaha. O nefse fucuru da takvası da ilham edilir diyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse ayrı ayrı hüviyetler söz konusu. Nefsini tezkiye eden felaha erer. Yani cennetin üst kademesine gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennetin sahibidir. Ama nefsini tezkiye eden üçüncü kat cennete girer. Nefsini tasfiye edense, daimi zikre ulaşansa,
5. 6. ve 7. kat cennetlerin sahibidir. Öyleyse kim ruhunu alalaştırmışsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eden 4. kat cennetin sahibi olur. Nefs tezkiyesini gerçekleştiren kişi bu kademede 5. kat cennetin sahibi olur. Sonra daha üst kademelerde 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olmak söz konusudur. İradesini Allah'a teslim eden kişi mutlaka 7. kat cennetin yani adın cennetlerinin bir tanesinde yerini alacaktır. Öyleyse Ahsen-i Takvim müessesesi nerede oluşur? Yolun sonunda oluşur. Kim ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, işte o kişi Ahsen-i Takvim'e ulaşmıştır. Öyleyse Ahsen-i Takvim bir takım içinde Ahsen'e ulaşmak. Bir zaman parçası içinde Ahsen'e ulaşmak. Olguyu beraberce izleyelim sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dilediğimiz an cehennemden mutlak olarak kurtuluruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7. ve 8. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena erradu bil hayatet dünya وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, Allah-u Teala kendisinden bahsediyor, kendisine mülaki olunacağını söylüyor. Onlar bize mülaki olmayı kesin olarak gerçekleştirmezler, dilemezler. Bize mülaki olmak gibi, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmak gibi bir gayeleri yoktur diyor Allah Teala onların. Sonra ne diyor? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya hayatını dilerler, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar diyor. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sahneyi hiç unutmayın. Ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Ama dilemeyenlerin durumu gerçekten korkunçtur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar cehennemden kurtulurlar. İşte burası
yolun başıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ahsen-i takvim olmak konusunda, ahsen-i takvime ulaşmak konusunda ilk adımı atmış oldunuz. Bu adım yoksa gerisi gerçekleşemez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Sonra ne olur? Biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledik ya, Allah'ın bize vermiş bir sözü var. Bizi mutlaka kendisine ulaştıracak, yani ruhumuzu. Biz bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracak. Gerekeni yapar mı? Mutlaka yapar sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilediysek, Allah-u Teala hep kalbimize bakan Allah-u Teala o dileği gördüğü anda bizi mutlaka hedefe ulaştıracak, ulaştırmak üzere harekete geçer. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledi kişi, dilediği anda cenneti zaten hak etti. Cehennemden kurtuluş garantilendi o kişi için. Sonra ne olur? Sonra Allah Rahim ve Esma'sı tecelli eder. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden birisidir. Ama davetinde bir şey henüz yok. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden açılmış olan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet biraz sızar. Bu rahmet, Rahim esmasının o kişi üzerinde tecelli ettiğini gösteren bir ispat vasıtır sadece. Ve de %2'yi geçmez bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet nurlarının miktarı %2'yi geçmez. 12. basamakta bu olay gerçekleşir. Kişi zikrini biraz arttırdığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar %1'e, neticede %2'ye ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi huşu sahibi olmuştur. Mürşidini isteme hakkı doğar. Bir de hacet namazını kılar. Allah-u Teala'dan irşat makamını diler. Allah-u Teala da ona mürşidini gösterir. Bu kişi gider mürşidine tabiyetini gerçekleştirir. Ruh derhal vücudu terk eder. Çünkü devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelmiştir. Bu kişinin ahsen-i takvim olabilmesi için gerekli şartları hazırlar Allah-u Teala. Devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi demek, o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması demek. Allah'a doğru yapacağı yolculuğu bu ruh kendi kendime gerçekleştirir? Hayır. Kafile halinde yükselmeler söz konusudur. İki bölüm halinde. Bir, yedinci kata kadar çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki grup seyri sülkatlı bir yolculuğa çıkacaklardır. Ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacaktır. İşte ahsen-i takvim olmakla nefs tezkiyesi arasında kesin bir illiyet rabıtası vardır. Ahsen-i takvim olmak, daimi zikrin sonunda ulaşılan bir konudur. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça ve daimi zikrin ötesine geçmedikçe, yani zikrin ötesinde
tesbihe ulaşmadıkça ahsen-i takvim olamaz. Nefsinin kalbi ahsen olamaz. Öyleyse bu kişinin zikir yapması söz konusu, Allah'ın katından gelen nurların da o kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelmesi söz konusu. Her ikisinde de rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıl ve salavat ise onun getirdikleridir. Bu nurlar gelir, nefsimizin kalbine girer, Allah'ın katından gelir, nefsimizin kalbine girer ve nefsimizin kalbindeki iman kelimesi Allah Teala tarafından tabiyetimiz sırasında yazılmıştır. O iman kelimesi fazıllara karşı duyarlıdır. Fazılları çekme imkanını veren bir manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple kalbe giren fazıllar bu manyetik alan tarafından çekilir ve o manyetik alan onları muhtevasına alır. Kalpte fazıl birikimi başlar. İşte ahsen-i takvim olma yolunda adımlar birer birer atılıyor. Kişi zikir yapıyor, nefsinin kalbine gelen fazıllar birikiyor. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişi nefsi emarede olur. Nefsi emmare, bir kişinin nefsinin kalbinin ilk aşamasıdır. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşen kişinin ruhu, vücudundan ayrılmış olan ruhu, birinci gök katına ulaşanlar arasındadır artık. Yusuf, Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bis su'i illa ma rahime.

kişi zikrini daha çok arttıracaktır ve yeni bir noktaya ulaşacaktır. Bu ikinci nokta nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmediyor, kınıyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse kasem ederim ki diyor. Ruh ikinci gök katına yükselir. Nefsin kalbinde ikinci bir %7 fazla birikimi gerçekleşir. Burası nefsi levvamedir. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi levvameyi Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde veriyor. Ya eyyetüven nefsül mutmain diyor ki Allah Teala Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor. Nefsinin kalbinde ikinci defa %7 fazla birikimi gerçekleşti kişinin. Eğer bu %7 üçüncü defa olursa kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems Suresi 7. 8. ve 9. ayetler. Ve nefsim ve vasevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kateflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene

O nefse, şeytanın fücuru da, Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Allah'ın takvası da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi felaha erer. İşte bu noktadan sonra bir dördüncü kademede o kişi mutmain olur. Nefsi mutmain ne? Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü diyor. Rahat suresinin 28. ayet-i kerimesi. Agah oldun ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya Allah kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi? Beşinci ve altıncı gök katlarına radiye ve mardiye kademeleriyle çıkılır. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayetler. Ya eyyetven nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbici radiyeten vardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Nefsin Allah'tan razı olduğu kademe beşinci gök katıdır. Ve Allah'ın rızasını kazan mardiye altıncı gök katıdır. Allah Teala diyor ki Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, böylece ruhun beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşsın. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, sen de kullarımın arasına gir ve cennetime gir.

Beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşan ruhun yedinci kata ulaşması tezkiye olmasıyla mümkün. Ne diyordu Allah Teala? Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. İşte bu felaha erme noktası Fatır 18'de Allah Teala'dan ifade ediliyor. Femen tezekâ fe innemâ yetezekâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o zaman o kişi bunu kendisi için tezkiyeyi yapmış olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta. Kişi asr-ı takvime ulaşmış mıdır? Hayır, ulaşmamıştır. O kişinin ahsen-i takvim olabilmesi daha ötelerde bir olaydır. Burada fizik vücudun, ruhun Allah'a teslimi söz konusudur. Ruh Allah'a teslim olduğu zaman nefsin kalbindeki nurlar 7 defa %7 fazıl, %49 eder. 2 defa da %2 de rahmet nuru, %51 nurla kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Buna fena fillah olmak deniyor. Ondan sonra bu kişinin nefsinin kalbi %51 nur olduğuna göre aklanma %50'yi aşmıştır. Kişi asr-ı takvim olmamıştır. Sadece ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Sonra daha çok zikredecektir. Ruhu Allah'ın zatında yok olduktan sonra o kişi beka makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbinde %7 daha nur birikimi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşacaktır. O kişi günün yarısından daha fazla her gün zikretmeye başlamıştır. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Daha fizik vücudun teslimi de gerçekleşmedi. Bu noktadan sonra kişinin daha çok zikir yaptığı bir noktada nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşar. Açtığı zaman bu zühd makamı da sona erer. Kişi muhsinler makamının sahibi olur. Fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Fizik vücudunu Allah'a teslimi nefsin ahsen olmasını ifade eder mi? Hayır, etmez. Nefsin kalbindeki nurlar henüz %81'dir. Bu noktadan sonra kişi daha çok zikretmeye başlar. Öyle bir gün gelir ki daimi zikrin sahibi olur. İşte daimi zikrin sahibi olduğu zaman bu kişi ulul-elbab makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu kişinin birinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Nefsinin kalbi %98 fazılla %2 rahmet nuruyla tamamen dolmuştur. Bu kişi bu noktada kalp gözü ve kalp kulağı açılarak Allah Teala tarafından mükafatlandırılan birisidir. Ahsen olmuş mudur? Ahsen olmamıştır ama nefsinin kalbi tamamen afetlerden temizlenmiştir. Bu sebeple Allah Teala kalp gözü ve kalp kulağını ona ikram etmiştir. Sonra bu kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşabilir, Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kendisi de ona söyler. Öbür taraftan bu kişi ehli hayır olmuştur. Devamlı zikrin, daimi zikrin sahibi olduğu için
kesintisiz zikir sebebiyle her an derecat kazanan birisidir. Daha ötesi bu kişi hikmet sahibidir ve hüküm sahibidir. Kararlarını hep Allah'tan sorarak vereceği için, hakem veya hakim olarak görev yaptığı zaman adaletle hükmeder. Daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazandığı, hayır kazandığı için ehli hayırdır. Asli takvim olmuş mudur? Hayır olmamıştır. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Zemin katın altında -1, -2, -3, -4, -5, -6 diye değerlendirebileceğimiz 7 kat cehennemi görür bu kişi. Yukarıda ise 7 kat gökler söz konusu olacaktır. En alttaki cehennemden en üstteki cehenneme kadar bütün cehennemleri gören bu kişi yerlerin melekûtunu görmüştür. Ve bir gün göklerin melekûtu gösterilmeye başlanır. O zaman bu kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. İşte İhlas makamının sahibi olan kişiye evvela birinci kat gökler, göğün birinci katı gösterilir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat gökler birer birer gösterilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yedi kat göklerin görüldüğü bu nokta ihlas makamını ifade eder ve kişi bu ihlas makamında yedinci gök katının yedi alemini gördükten sonra, yani kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini görüp de zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra o kişi Allah'a doğru yola çıkacaktır. Sitetin müntahadan yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, burada göğün yedinci katında yedi tane alem gösterilir bu kişiye. En son göreceği Sitret-ül Münteha'dır. Sitret-ül Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. İhlas makamındaki bu kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. O zaman salah makamına geçer. Ahsen-i takvim olmuş mudur? Hayır, ama dört kademesi kalmıştır. Bu kişinin günahları örtülecektir. 1. Kendisine salah nuru verilecektir. Başın üzerinde ikinci bir nur oluşacaktır. Çünkü başın üzerinde devrin imamının ruhu var. Onun başın üzerinde de zaten bir nur var. Bu kişiye salah nuru verildiği zaman ikinci bir nur oluşur. Sonra o kişinin günahları sevaba çevrilir. Salah makamının üçüncü kademesi. Allah-u Teala bu kişinin iradesini teslim alır. Dördüncü kademe ve ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap ederek onu irşat makamının sahibi kılar. Burada da beş mertebe daha kalbi müzeyyen olur. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim, bu nokta ahsen-i takvim noktasıdır. Nefs ahsen olmuştur. Kişinin iradesi de
bağlandığı için, irade bağlanması söz konusu için, cüz'i irade, ilahi iradeye bağlandığı için, artık bu kişi hiçbir şeyi kendiliğinden yapamaz. Mutlaka Allah'ın emirlerini bekleyecektir. Emirler birbiri ardından her an gelir. Bu kişi Allah neyi emrettiyse onları birer birer gerçekleştirir. Yapacağı her işle Allah Teala meşguldür. Her konuda, her an Allah Teala'nın emirleri o kişiye ulaşır. Bir yere gitmesi emredilir. Orada ki görevini tamamlayınca başka bir yere gitmesi emredilir. Orada aradığını bulamayabilir Allah Teala. O kişiyi başka bir sebeple oraya göndermiştir. O zaman ne yapması lazım geldiğini sorar. Başka bir yerin işareti verilir. O zaman da oraya gider. Allah'ın neden birinci kesime uğrayıp da orada aradığını bulamadığının sırrı ikinci yerde çözülür. Böylece bu kişi ömrü boyunca Allah-u Teala'dan hep emirler alacaktır ve bu emirleri gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iradenin bağlanması ahsen-i takvim noktasına kişiyi oluşturur. Ahsen-i takvimin sahibi olan kişinin sırların tamamına aşina olması sağlanır, Allah'ın zatını da görür. Öyleyse bir nefs ahsen olduğu zaman ruh hüviyetine yükselmiştir ve bu noktada o kişi için Allah'ın bir nimeti söz konusudur. Ahsen-i takvim olmak. Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde nefsin ahsen olması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu tabi olanlar, tabi'in adını alıyorlar. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olanlar. Tebe-i tabi'ine tabi olanlar da mutlaka var ama artık sayıları eskisi kadar çok değil. Böylece tabi olanlar yavaş yavaş insanların anılarında yer almamaya başlamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki ahsen-i takvim olmak demek, İradeyi de Allah'a teslim edip Allah'ın zatını görmek demek. Öyleyse ahsen olmak bir rüyetullah müessesesini de içeriyor. Ama gördüğünüz gibi bu mutlaka belli bir zaman parçasını gerektiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Hedefiniz ahseni takvim olmalıdır. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için hedef bellidir. Ahseni takvim olmak ve kapılar mutlaka ve mutlaka herkese açıktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıdan girmiş olur. Ondan sonraki gayretler o kişiye kalmıştır. Hangi seviyede bir gayretin sahibi olursa, o derece üst seviyede Allah'a yakın bir insan olur. Muhakkak ki ahsen-i takvim ulaşılması lazım gelen son merhaledir. Ahsen-i takvimin temel özelliği Allah'ın zatına şahit olmaktır. Allah'ın zatına şahit olan bir insan vardır artık. O kişi riyetullah olmuştur. Nefsi ahsen olmuştur. Bu zaman parçası herkese göre değiştiği için Allah Teala takvim kelimesini kullanıyor. Bir zaman parçasında ahsene ulaşabilme özelliği. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi ahsen-i takvim kılmasını, ahsene ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, teyzu billahi mineşşeytanirracim. Lillahi rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinas sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz Ulul Elbab. Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Lüb, beş duyumuzla ulaşamadığımız, onun ötesindeki hissiyata, hissetme muhtevasına Allah Teala lüb diyor. Yani fizik ötesi bir görüş, fizik ötesi idrak. Allah'ın söylediklerini işitme gücü, Allah'ın gösterdiklerini görebilme gücü, fiziğin ötesini görebilme gücü. İşte Allah Teala tarafından kime böyle bir imkan verilirse o kişi ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olmanın birinci özelliği, olmazsa olmaz şartı, daimi zikirdir. Daimi zikrin sahibi olmayan kişi ulul elbab olamaz. Ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3- Bu afet kalmaması sebebiyle kalp gözü açılmıştır. Ve kalp kulağı açılmıştır. Yani Allah'ın söylediklerini işitebilmekte kalp kulağıyla ve Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görebilmektedir. Bunlar ulul elbab'ın temel 4 özelliğidir. Bu özellik ulul elbab'a 3 tane sonuç vasfı kazandırır. Birincisi ehli tezekkür olmak. Allah-u Teala ile her konuyu ehli zikir olmak, ehli tezekkür olmak, Allah-u Teala ile her konuyu konuşabilmek, Allah'ın söylediklerini işittiği cihetle karşılıklı bir konuşma imkanının sahibi olmak. Ehli tezekkür olmak. İkincisi, ehli hayır olmak. Ulul elbab olan kişi ehli hayırdır. Yani devamlı hayır kazanan birisidir. Böyle bir vasfın sahibi olabilmesi, devamlı hayır kazanan birisi olabilmesi bir şarta dayalıdır. O şart, daimi zikretmektir. Zikir, derecat kazandıran bir işlevdir. Ve de
Ulul Elbab daimi zikrin sahibi olacağı cihetle her an derecat kazanan bir hüviyete sahip olacaktır. Öyleyse bu muhtevada bir yedinci husus ve özelliklerin üçüncüsü, vasıf şartlarının üçüncüsü ehli hikmet olmaktır. Buna ehli hüküm olmak da demek mümkün. İkisi de aynı kökten geliyor. Böyle bir kişi, ulul elbab olan kişi eğer hakim veya hakem oluyorsa o zaman her konuda Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka Allah'ın iradesine uygun kararlar verecektir. Bu onun birinci özelliğidir. Diğer taraftan Kur'an ayetlerine baktığı zaman ehli hüküm olan kişi hangi ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangi basamağa ait olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse ulul elbab 7 tane özelliğin sahibidir. Bunlardan 4'ü o kişinin muktesebatına giren esaslı, esas şartlardır. Daimi zikrin sahibi olmak mecburiyetindedir. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Kalp gözü açılmıştır ve kalp kulağı açılmıştır. Bunlar ulul elbab makamının temel vasıflarıdır. Bu vasıflar ona sonuç şartı kazandırır. 3 tane. Ehli tezekkür olur kişi, ehli hüküm olur ve ehli hayır olur. Bunlar diğer vasıflarının kendilerine kazandırdığı sonuç özellikleridir. Ulul elbab makamı daimi zikrin birinci makamıdır. Ulul elbabın ötesinde ihlas makamı, onun da ötesinde salah makamı söz konusudur ki bu üç makamın üçü de daimi zikri muhtevasına alır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ulul elbab dediğimiz zaman bu vasıfların sahibi olan insanları düşüneceğiz. Allah Teala buyuruyor ki o Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Müteşabih ayetlerin anlamını, gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Ama kalbinde zevk olanlar, kötü niyetli olan insanlar müteşabih ayetleri emellerine uygun olarak yorumlayıp başka insanların derecat kaybetmesine sebep olurlar. Dinde kökleşmiş olan rüsuh sahipleri, ki bunlara rasihun diyor Kur'an-ı Kerim, derler ki müteşabih ayetler Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetlerin anlamını
bilemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Yani müteşabih ayetlerin manasına varabilen, hükmüne varabilen ulul elbaptır diyor Allah Teala. Lüplerin sahipleridir. Aslında ulul elbab makamı da, ulul elbaptan sonraki ihlas makamı da, ihlas makamından sonraki salah makamı da ulul elbab bazına dayalıdır. O yedi vasfın hepsi onlarda da vardır. Ama daha da öteye geçmişlerdir onlar. Öyleyse Allah Teala'nın ne söylediğini bakalım. Diyor ki, Habibim senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Sonra da herkese hitap ediyor Allah Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Öyleyse bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bunun manası ne? Eğer siz bilmiyorsanız zikir ehline soracaksınız. Zikir ehli bilir mi? Muhtemeldir ki o da bilmez. Ama o Allah'a sormak hakkının, o yetkinin sahibidir. Bu sebeple onun için bir problem yoktur. Siz ona sualinizi sorarsanız, o da Allah'tan sorar. Aldığı cevabı da size iletir. İşte ulul-elbabın yapacağı iş bu kadar basittir. Ulul-elbab, insanların bilmediklerinin hepsini bilen birisi midir? Hayır. Ama Allah'tan sorabilen birisidir. İşte bu sebeple ehli tezekkür olmak, ehli tefekkür olmanın ötesinde bir müessesedir. Mütefekkir düşünür ama ulaşabileceği yer düşünce standartlarının sonuna kadar gider. Düşünebildiği noktada son hududa geldiği zaman durmak mecburiyetindedir. Daha ötesi onun için yoktur. Ama ehli tezekkür öyle değildir. O bir hududa ulaştı mı Allah-u Teala'dan yardım ister. Allah-u Teala mutlaka o hududun ötesine onu geçirir. Eğer Allah-u Teala uygun görüyorsa. Sevgili kardeşlerim, bir insan nasıl ulul elbab olur? Ulul elbab makamı nerededir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26. basamağı ulul elbab basamağıdır. Kimdir ulul elbab? Allah Teala bu sualin cevabını veriyor. Li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de ulul elbab için daima Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Yan üstü yatarken de diyor, muradı ne? Allah Teala hepinizin aslında kıbleyi sağa alarak yatmasını ister ve sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyumanızı ister. Acaba muradı ne? Sağ kulağınız yastığa dayalı oldu. Ne olur? Eğer birazcık yastığın üzerinde kulağınızı sağa sola doğru şöyle birazcık oynatırsanız bir noktada kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Kalbiniz hep Allah diye atar. Yani çift tecili. Allah, Allah, Allah. Hep bu ritimle atar, çift tecili atar ve hep Allah kelimesini tekrar eder. İşte kulağınız bu tekrarı duyduğu noktada
duracaksınız. Ve dilinizi de oynatmadan kalbinizdeki sesle Allah demeye başlayacaksınız. Dilinizi de oynatmayacaksınız. Ve de formunuzu bozmadan, o şeklinizi değiştirmeden uyuyakalacaksınız. Muhtemeldir ki günlerden bir gün uyandığınız zaman da Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sesin tekrar ettiğini duyacaksınız. İşte bu bir müjdedir. Ulul Albab'ın yaklaşmış müjdesi. Zaman Allah'a göredir. Sizin Allah'tan alabileceğiniz onun mükafatlarına göredir. Ama daimi zikrin sahibi olmak ulul albab olmayı mutlaka muhtevasına alır. Peki ulul albab olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Emir. Kur'an-ı Kerim'de hangi konu emir şeklinde tecelli etmişse bu bir farzdır sevgili kardeşlerim. Bu farz emri yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Bütün farz emirler gibi. Bu da farzdır. Muhlis olmak da farzdır. Salih olmak da farzdır. İradeyi Allah'a teslim etmek de farzdır. Ama insanlar bütün bu farzları unutmuşlar. Dini İslam'ın 5 şartına oturtuvermişler. Demişler ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Bir de kelime-i şehadete getiriyorsan tamam, cennete mutlaka gideceksin. Şimdi kişi düşünüyor, iyi de diyor yahu ben çok günahkar bir insanım. Bunları yapıyorum gerçi ama günahları da devam ettiriyorum. Nasıl cennete gideceğim? Onun da kolayını bulmuşlar. Önce diyorlar seni Allah Teala cehenneme gönderecek. Böyle leblebi gibi hafif tertip orada bir seni kavuracak. Ondan sonra da hop oradan cennete gideceksin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yok. İnsanlar ya cehenneme giderler ya da cennete. Şöyle bir olay var. Cehenneme mutlaka herkes gidecektir. Ama cennete girecek olanlar cehennemi görüp de oradan çıkarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürlerde bulunmak için cehenneme uğrarlar. Allah-u Teala onu söylüyor Meryem 75-71'de. Aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Ama Allah-u Teala günahkarları, cehennemde kalacakları dizüstü bırakır ve diğerlerini cennetine alır. İşte böyle bir olay söz konusu sevgili kardeşlerim. Bir insanın ulul elbab olabilmesi, bakınız nasıl bir diziyi ifade ediyor. Bu kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra bunun üzerine Allah-u Teala onun üzerinde, bu kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli ederek onun görme, işitme ve idrak etme hastalarını açacak. O kişi irşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini
işitebilen manasına varabilen ve neticede kalbine indirip mananın ötesinde idrak edebilen birisi olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bu kişinin bu noktaya ulaşması Allah'ın ona yeni imkanlar vermesiyle devam edecektir. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Sonra ne yapacaktır Allah Teala? O kişinin göğsünü yaracaktır. O kişinin kalbini Allah'a çevirecektir. O kişi göğsü Allah Teala tarafından yarıldıktan sonra zikir yaptığında Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu, rahmet ve faz kalbe kadar ulaşır ama bu aşamada fazlın kalbe girmesi mümkün değildir. Sadece %2 rahmet girer. Sonra bu kişi kalbinde bu birikim olunca huşu sahibi olur. Mürşidini ister Allah-u Teala'dan ve mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. O kişi Allah-u Teala'dan birçok mükafat alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahlarını örter. Yani günahları sıfırlanır. Ama bu noktada mürşidine ulaştığı noktada tabiyetiyle beraber o örtülen günahları bir de sevaba çevrilir. Allah Teala ona bugüne kadar herkes gibi yaptığı, kazandığı her sevap derecesinde 10 katını verirken bu noktadan itibaren 100 katını vermeye başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası o kişinin bire 100 aldığı bir yerdir.

Bu noktadan itibaren o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Çünkü devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelip vücudu terk et, Rabbine doğru yola çık emrini verecektir. O ruha ve ruh vücudu terk edecektir. Daha sonra başladığı yolculukta ne zaman o kişinin kalbinde bu başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7 fazıl birikimi gerçekleşirse ruh zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. Burası nefsi emmaredir. Nefsinin kalbinde henüz sadece %7 nur var kişinin. Sonra ikinci bir %7 nur nefsi levvame kişinin nefsini lehmettiği, kınadığı bir nokta sevgili kardeşlerim. Sonra üçüncü defa %7 nur nefsi mülhime kişinin Allah'tan ilham almaya başladığı nokta. Ruh üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur mülhime nefsi mutmainne kişi Allah'ın kendisine verdikleriyle doyuma ulaşıyor, tatmin oluyor. Öyleyse buradaki, buraya kadar olan kesimi bir şekle soktuğumuz zaman şunu görüyoruz. Kişi Allah-u Teala'nın dizaynında en güzel bir noktaya ulaşmak üzere yola çıkmış durumda. Ruh dördüncü kata ulaşmış, mutmain. O kişinin nefsi mutmain. Doyuma ulaşmış Allah'ın kendisine verdiği her şeyin kendisine yeterli olduğu konusunda kesin bir kanaate sahip. Sonra Allah'tan razı oluyor radiye makamı. Ruh beşinci katta. Sonra Allah ondan razı oluyor merdiye makamı. Ruh altıncı katta. Ve yedinci defa %7 rübrikimi burası yedinci makam. Tezkiye. Nefs tezkiye oluyor. Ruh vuslattan ayrı oluyor. Yedinci gök katına ulaşıyor. Yedi tane alem geçiyor. Soldan sağa bir yolculukla. Ve Sitetil Müntaha'yı görüyor neticede, zikrine zikir hücrelerinde tamamladığında ve ruhu Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ulaşınca da Allah'ın zatında yok oluyor. Fena fillah oluyor. Fena, fani olmak demek. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde fani oluyor kişi. Kişinin ruhu Allah'ta ifna oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Burası o kişi için bir muhteva taşır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından Rabbine ulaştırılmıştır. Ulu'l-elbab olmuş mudur? Hayır. Daha zikrin günün yarısına kadar olan kısmını bile tamamlamamıştır. Daha sonra bu kişiye Allah'ın katından bir taht verilecektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Burası
22. basamaktır. Sonra bu muhtevada kişiye bir taht verilir. Allah'ın huzurunda bir tahta sahip olur. La mekana kavm olur. Yunus'un tabiriyle mekansızlığa kavm olur. Oranın ahalisinden olur. Buraya göre mekansızlık, bu aleme göre orası fizik değildir. Ama Allah'ın mekanında Allah'a devamlı ibadet söz konusudur. Günde 7 vakit namaz orada da kılınır. Devrin imamı Allah'ın huzurunda o namazı kıldırandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra ne olur? Daha çok zikrini artıran kişi, ne zaman zikrini günün yarısından öteye ulaştırabilirse, her gün 12 saatten fazla zikreder bir hale gelirse, işte bu nokta sevgili kardeşlerim, o kişinin yeni bir noktaya ulaşmasıdır. Buna zühd deniyor. Böyle bir insan zikrini günün yarısından öteye taşıyan insan zikirsizliğe karşı zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. İşte bu makamın sahipleri günün yarısından daha çok Allah'ı zikrettikleri için dünyaya karşı değil Allah'a karşı bir yönelmenin ağırlığı Allah'la ilişkilere vermenin başarısı içindedirler. 12 saatten fazla her gün zikreden kişi zahit olur. Yani o kişi Allah-u Teala'ya onu ne kadar sevdiğini her gün 12 saatten günün yarısından daha fazla Allah'la meşgul olarak Allah'ı zikrederek ispat ediyor. Dünyaya ayırdığı zamanın daha fazlasını Allah'a ayırıyor. Aslında sevgili kardeşlerim, zikrin bu noktasında da, zikrin daimde de kişi bütün işlerini yapar, konuşmalarını yapar ama kalbi devamlı zikretmektedir. Kalbindeki sesi o kişide her an hissetmektedir, duymaktadır. Sistem artık günün yarısını aşmıştır. Kişi elindeki zikir tesbihiyle 12 saatten daha fazla zikir yapıyor. Ulu'l-Elbab makamını yakalamak, Ulu'l-Elbab'a ulaşmak, hayır bu noktada böyle bir olay söz konusu değil. Burada kişi sadece zahit olmuştur, daha fizik vücudunu bile Allah'a teslim etmemiştir. Nitekim buradaki nefsin kalbindeki nurlar %70'e ulaşır, 70'i burada aşar. Kişi zahit olduğu takdirde nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşabilir. Yoksa %70'e zahit olana kadar o kişi ulaşamaz. Nefsinin kalbi %70 nura ulaşamaz. Bundan sonra ne olur? Zahit olan kişi zikrini daha da arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki nefsinin kalbindeki nurlar %80'i de aşacaktır. İşte aştığı noktada
yeni bir teslim söz konusudur. Bu kişi fizik vücudunu teslim etmiştir Allah-u Teala'ya. Sonra sahabe geliyor aklımıza. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Evet. Mürşitlerine ulaştılar mı? Evet. Tabi oldular mı? Evet. Üçüncüsü, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Teslim ettiler mi? Evet. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Evet. Bu fizik vücudun tesliminden sonraki merhale daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab olmuştur. Lüplerin sahiplerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün insanları sever. Az sevdiğinden çok sevdiğine doğru bir merhaleler dizisi bütün insanları muhtevasına alır. Herkes bu dairenin içindedir. Allah'a doğru yola çıkanlar, daha Allah'a ulaşmayı yeni dileyenlerden başlayın da, ulul elbab olan, muhlis olan ve salih olan kullarına kadar bu denge devam eder. İşte ulul elbab olan kişi ulul elbab makamına geldi. Söylediğimiz yedi özelliğin sahibi. Allah Teala ulul elbab makamına alışmış olan kişiye yerlerin melekutunu gösterir. Yedi tane yerler, yani yedi kat cehennem her biri bu kişiye gösterilir. Bu gösterilen muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kişinin tüyleri ürperir. Gördüğü o korkunç şeylerden Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğini, nasıl şükredeceğini şaşırır. Büyük bir hamd ve şükrün içine girer. Allah-u Teala'ya hamd eder ve şükreder. En üst kademede bir hamd ve şükür bu kişinin muhtevasındadır artık. İşte ulul elbab olmak, bu noktada kişiye o saydığımız yedi tane özelliği kazandırır. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine

sebepten bir, o ne zaman konuşursa kalbinde yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i anlatır sahabeye. Kur'an-ı Kerim ahsen olduğu cihetle sözleri ahsendir, ona tabi olur sahabe. İkincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu zaman yine ahseni ifade edecektir. O Allah'ın Nebi Resulüdür. Son Nebidir, son Peygamberdir. Peygamber Resulüdür. Kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim'i ister Kur'an-ı Kerim olarak okusun, isterse Allah'ın o sırada kendisine söylettiklerini söylesin. Onlar da Allah-u Teala tarafından söyletildiği için gene ahsendir. Öyleyse böyle bir dizaynda konunun sonrasına bakalım. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala sözün. Ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bir şey daha söylüyor Allah-u Teala. Ve ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermiş sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde bu hedefe ulaşmak herkes için mümkün müdür? Herkes için mümkündür. Kim Allah'a has kul olmak istiyorsa, has kul olabilmek daimi zikrin sahibi olmakla mümkündür. Ulul elbab olmakla mümkündür. Ve ulul elbab kademesi daimi zikrin birinci kademesidir, ilk kademesidir. Daha ötede ihlas var, daha ötede salah makamı var. Bu kişi, ulul elbab makamındaki kişi neyini teslim etmiştir Allah-u Teala'ya? Ruhunu teslim etmiştir. Bir, fizik vücudunu teslim etmiştir. İki, nefsini de teslim etmiştir. Peki ulul elbab makamındaki kişinin teslim etmediği şey iradesidir. Salah makamının beşinci kademesinde teslim edecektir iradesini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ulul elbab olmak Allah'ın bir büyük dizaynına sahip olmaktır. Ulul elbab makamında henüz gök katları görülmez. Ama yer katlarının, cehennemlerin hepsi mutlaka gösterilir. Ve bir şey daha ilave edilir. Devrin imamının dergahı gösterilir. Devrin imamının dergahındaki altın kapı gösterilir. Oradaki işlevler gösterilir. Onarlık insan ruhları sıralaması gösterilir. Herkesin önündeki Kur'an-ı Kerim gösterilir. Onarlık sıraların bütün sahipleri önlerindeki rahlelerde bir Kur'an-ı Kerim'in sahibidirler. Yani göklere yükselecek olan bu ruhlar mutlaka Kur'an-ı Kerim öğretisinden geçiyorlar. Mutlak olarak Allah-u Teala onlara Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesini emreder. Öyleyse orada Kur'an-ı Kerim'in ruhu öğretilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Ulul Elbab makamını sizlere anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi Ulul Elbab makamına, İhlas makamına ve Salah makamına ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın. İnsan olarak yaratılan sizlerin Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden, Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, sizlerle yepyeni bir programla bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben öncelikle misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Carlos Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim?
1: Rabbe şükür iyiyiz bir kez daha sizlerle
0: ayrılık
1: beraber.
0: Ayrılık sürecinde neler yaptınız?
1: Neleri yapmadık ama burada tekrar olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
0: Biz de sizleri görmekten çok mutlu olduk. Evet. Ali Bey siz nasılsınız?
2: Hamdolsun her şey çok güzel.
0: Allah razı olsun size tekrar olsun. Sizleri bir arada görmekten çok mutlu olduk.
2: Size de çok mutlu.
0: Emre Bey Stuttgart'tan geldiniz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Dinin Evi Derneği'nin kurucu üyesisiniz. Aslında sizi tanıtmadan direkt konuya girmek istiyorum. Müsaade ederseniz. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de vaaz etmiş olduğu bir ayet var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi, şeriatı, dini ikame edin, ayakta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Şura 13 bildiğiniz gibi. Bu ayet ışığında yapmış olduğunuz faaliyetleri bizlere açıklayabilir misiniz?
3: Söylemiş olduğunuz ayet-i kerimeyi müsaade ederseniz hem Tevrat'tan bir ayet-i kerime ile hem İncil'den bir ayetle birleştirmek istiyorum. Bir bütün oluşsun.
0: İnşallah.
3: Çünkü Allah-u Teala bütün zamanlarda aynı kanunu bize farz kılmış. Ve önce Tevrat'la başlamak istiyorum. İkinci Krallar, Bab 17. Ve Rab İsrail'e ve Yahuda'ya bu kötü yollarınızdan dönün, atalarınıza emrettiğim ve kullarım peygamberler eliyle size gönderdiğim bütün şeriata göre emirlerimi ve kanunlarımı tutun diye bütün peygamberler ve bütün görenler vasıtasıyla şehadet etmişti. Allah-u Teala bütün zamanlarda kendi şeriatını bize ulaştırıyor ve aynı ifadeyi İsa Aleyhisselam'ın ağzından da duyuyoruz. Matta Bab 5, 17. ve 18. ayet kelimeler. Sanmayın ki ben şeriatı yahut peygamberleri yıkmaya geldim. Ben yıkmaya değil fakat tamam etmeye geldim. Çünkü doğrusu size derim ki gök ve yer geçip gitmeden her şey vahiy oluncaya kadar şeriattan en küçük bir harf veya bir nokta bile yok olmayacaktır. Ve bunu daha evvel okumuş olduğunuz Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesiyle birleştirirsek temel bir gerçeği görüyoruz ki Allah-u Teala bütün insanlarına bu temel kanunu, şeriatını göndermiştir. Derneğimizde bu gerçekleri görmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun.
3: Allah sen razı olsun.
0: Allah razı olsun. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konu aslında insanların Yaradan'a, Rablerine yöneldiklerinde ilk başvurdukları şey tövbe. Dört kitapta insanlar için en önemli unsurlardan bir betire. Ben öncelikle Carlos Bey'e tövbe konusunun önemi hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Kaç çeşit tövbe var ve inanışlar açısından tövbeyi nasıl tarif edebiliriz? Carlos Bey bunu ifade edebilir misiniz lütfen?
1: Tabii ki. Şimdi İncil'i okuduğumuzda Mesih İsa'nın ortaya çıkınca mesajını şu cümleyle özetlediğini görüyoruz. Allah'ın hükümranlığı yaklaştı. Tövbe edin ve ihavere İncil o anlama gelir ve İncil'e inanın. Yani birincisi Allah hayatımıza hükmetmek istiyor. Kendi irademizi tecavüz ederek veya zorlayla değil ama kendi hükümranlığının güzelliklerini bizlerle paylaşmak istiyor. Bunun için ikinci cümlesi tövbe edin. Üçüncü cümlesi tövbe etmenin beraberinde getirdiği bir ihaver vardır. O ihavere inanın. Tövbe kelimesi İncil'de metanoia şeklinde bir kelimedir. Dilimizde metamorfoz kelimesi gibi bir kelime aynı kökten geliyor. Meta, değişim, noya, düşünce değişimi, düşünce biçiminin değişmesi. Metamorfoz ise değişim ama neyin değişim? Biçiminin değişimi. Sadece fiziksel görünüşün, biyolojik görünüşün işte başkalaşım olarak dediğimiz kelebeklerin yaşadığı, iribaçların kurbağa dönüştüğünde yaşadığı bir fiziksel ve biyolojik değişikliği. Burada bir fiziksel biyolojik değişikliğinden söz etmiyoruz. Bir düşünce değişikliğinden, hayata bir bakış değişikliğinden. Şimdi Tövbe Edin davetiyle ortaya çıktığında sahnede aynı zamanda Vaftizi Yahya da vardır. Adı üzerinde Vaftizi Yahya vaftiz ediyor. Vaftiz töreni bir geçiş törenidir. Yani bir kapıdan, yine Mesih İsa dedi ki dar kapıdan girin ve dar ve çetin yoldan devam edin. Çünkü hayata götüren kapı dar, yol çetindir ama helaka götüren yol enlidir, geniştir. Şimdi demek ki bir kapı vardır, bir de kapı ardındaki yol vardır. İkisinde de tövbe gereklidir ama ilk tövbe özellikle bir vaftiz ile sahneleniyor. Niye? Aslında vaftiz ne anlama geliyor? Vaftiz ben şöyle ifade ediyorum. Vaftiz bir cenaze törenidir. İnsanın kendi nefsine öldüğü ama nasıl bir cenaze töreni? Merhumun tekrar hayata kavuştuğu bir cenaze törenidir. Çünkü suya girerken eski hayata gömüldüğünü, öldüğünü, sudan çıkarken yeni bir hayata kavuştuğunu, yeni bir hayata adım attığı simgelenmektedir. Eski hayata öldüğü ne demek? Nefsine göre yönettiği, nefsin arzularına göre şekil verdiği bir hayata hayır diyor. Bundan sonra ben Allah'ın gönlüne göre, isteklerine göre yaşamak istiyorum diyor ve bu yüzden diriliyor. Ölümden tekrar dönüyor ve bu yeni hayata başlıyor. Tabi burada fiziksel ölüm yok, fiziksel diriliş yok. Ne var? Ruhsal bir ölüm var, ruhsal bir diriliş var. Şimdi burada tabii ki tövbe, bu şekilde tövbe eden kişi aslında hayatına 180 dereceli bir istikametin dönüşünü yapıyor. Daha önce kendi isteklerine göre yaşıyordu, şimdi Allah'ın isteklerine göre yaşayacaktır. Ama böyle yaşarken mükemmel, hatasız, kusursuz mu oluyor? Hayır. Yine de hayatında kusurları oluyor. Çünkü hala nefsi tümüyle Allah'a teslim olmamıştır. Veya zaman zaman nefsi onu ele geçirerek kötüye yöneltebiliyor. Ama çok önemli bir fark var. Hayat artık günaha doğru yönelmiyor. Benim anlayalım diye birbirinden ayırdığım iki tür günah var. Tepkisel günahlar var. Bir de planlı günahlar var. Yani birisi bize ters bir söz söylediğinde güceniyoruz. Bunu planlamıyoruz. Bir tepkidir. Belki verdiğimiz cevap tatsız da olabilir. Bunu planlayarak yapmıyoruz. Bu tepkisel bir günah. Bunlardan da kurtulmamız gerekiyor. Bir de planlı günahlar var. Yani komşumuzun malını gasp etmek veya kastetmek gibi. Orada bir plan yapmak lazım. Pencereden mi gireceğim, bacadan mı gireceğim gibi. Bunlar farklı. Allah'a yönelen kişi o planlı günahlardan vazgeçiyor. Ve tepkisel günahlardan da arınmayı öğreniyor. Nasıl öğreniyor? Tövbeleri tekrarlayarak. Ama bu tövbeleri tekrarlayabilmek için ilk tövbeye dayanması gerekiyor. O da 180 derece o dönüşü yapmış olması gerekiyor. Allah'a bir yöneliştir. Mutlaka o mesafe giderek, mesafe olarak anlatacak olursak, o mesafe giderek kısalıyor. Çünkü yöneliş oraya doğrudur. Ve yavaş yavaş belki üzerimizde taşıdığımız o nefsin yüklerinden kurtularak Rab'be daha da yakın oluyoruz. Bir anlamda da Allah'ın bizden istediği kendisi kadar kutsal olmamız. Ama bu mümkün müdür? Şimdi genellikle hayata baktığımızda bir sınav olarak bakıyoruz. Yani üniversite sınavı, matematik sınavı varsa dersi geçmek için kaç puan almak gerekiyorsa, %50 almak gerekiyorsa, %100 alırsak kafidir. Ama tabii %60, %70, %90, %100 de alabiliriz. Öyle değil. Allah önce diyor ki siz aslında bu hayatta bana dönmediğiniz sürece matematik sınava giriyorsunuz ama ben sizden istediğim felsefe sınavıdır. Belki siz bütün matematik sorularına doğru cevap veriyorsunuz ama benim sizden istediğim benim kadar kutsal olmanız. Veya başka bir örnekle anlatacak olursam, Allah basketbol liginde oynuyor. Bizlerse ona futbol ligiyle yaklaşmak istiyoruz. Şimdi basketbol kuralları, kutsallık kuralları insanın kendi nefsine göre yaşayamadığı bir şeydir. Dolayısıyla Allah'a yaklaşırken basketbol kurallarına göre yaklaşmamız istiyor. Biz ise ayağımızla vuruyoruz. Diyoruz ki ama ben Messi kadar, ben Barcelona'dayım o yüzden ondan bahsedeceğim. Messi kadar mükemmel futbol oynuyorum. Ama Allah diyor ki ben senin insan kendi iradesiyle, gücüyle, kendi becerisi olarak mükemmel olmanı istemiyorum. Benim istediğim senin nefsin liginden ruhun ligine geçmeni, benim kurallarıma göre derken benim sana yardım edeceğim, güç vereceğim şekilde bana yaklaşmanı. İlk tövbe budur. Ve bu şekilde Rab'be yöneldiğimiz zaman bizden mükemmel olmamızı aramıyor. Bizden tamamen ona yönelmemizi arıyor ki bu çok büyük bir farktır. Tövbe budur. Metanoia yani kafa biçimi, düşünce biçimi değişikliği olarak dediğimiz zaten insanın kendisi becerdiği bir şey değil. Bu şekilde onun kapısını çaldığımız zaman Allah'ın bizlere ihsan ettiği bir lütuftur ve ancak onun yardımıyla bu ilk tövbe yapıyoruz. Sonra kendisine yöneldikçe bizlere frenleyen, engel olan, aradaki tökezler olan bütün engelleri ortadan kaldırmak için tövbeleri yeniliyoruz. Bu anlamda bir temel yöneliş, istikamet değişikliği tövbesi var. Ondan sonra hayatta bizi frenleyen, adımlarımızı frenleyen durumlarda o tekrar Rab'be yönelişi hızlandırmak için tövbeler var diyebiliriz.
0: Allah razı olsun Carlos Bey. Ali Bey, tövbe etmemizi gerektiren şey nedir? Hangi hususlar noktasında tövbe etmeliyiz? Kaç çeşit tövbe vardır? Ortak bir soru olarak size de sormuş olayım. Tövbenin insan hayatında etkisinin sürekli olabilmesi için kişinin ne yapması lazım? Bu konuda bize biraz aydınlatabilir misiniz?
4: Tabii inşallah. Tövbe demek yapmış olduğum bir günahtan pişman olmaktır. Yapmış olduğum bir günahtan dolayı mahcubiyet duyup yanlış olduğunu idrak edip pişmanlığını Allah'a bildirme tövbesi ve buna pişmanlık tövbesi deniliyor. Ve bu şekilde tövbe eden bir insan da ya Rabbim ben bunu bir daha yapmayacağım diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var bu konuda. Diyor ki ıslah-ı nefs yapmayanın tövbesi, ki bu adam şu anda ıslah-ı nefs yapmıyor, ben bunu tövbe, yalancıların tövbesidir diyor. Onda ne değişti ki bir daha o suç işlemeyecek? Yani nefsini terbiye etmekle ilgili hiçbir mücadelesi yok. Sadece yapmayacağım diyor ama yine yapacak onu. Çünkü onda değişen bir şey yok. Nefsi ona hükmedecek yine. Allah-u Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde açıklıyor. Dilerse ben istersem kabul ederim. İşte bir garantisi yok. Kabul ettiğini kabul edelim. Kişi yine zarardadır. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyelim ki o günahı işlemek için bir saatini harcadı. Bir saatlik bir günahı Allah-u Teala sıfırladı. Kabul etti diyelim tövbesini. Ama onun hayat sermayesinden bir saat kardan zarar etti. Yani orada kazanması gereken bir bölümde hiçbir şey kazanmadan bir saati boşa gitti. Yine zararda o şekilde. Gelelim ikinci bir tövbe. İkinci bir tövbede bu vaktis edilerek yapılan tövbeye benzer İslamiyet'teki bir tövbedir. Nedir? Yaşıyorsa peygamberin önünde, yaşamıyorsa herhangi bir Resul'ün önünde, onu da bulamazsan bir velinin önünde, onu da bulamazsan onun bir vekilinin önünde, yetki almış bir kişinin önünde, aslında banyo yaparak, usul abdesti alarak bir tövbe etmektir. Onun şahadetiyle tövbe etmektir. Bu, Kur'an-ı Kerim'de iki isimle geçiyor. Allah açısından, Allah ile o kul açısından mağfiret tövbesi, Resul ile o kul açısından şefaat tövbesi. O Resul'ün yardımından şefaat yardım demektir. Şefaati yani onun yardımıyla yapılan bir tövbedir. O olmasa kendi başına bunu yapamaz. Onun mutlaka desteği gerekiyor. İşte nerede bunu görüyoruz? Ali İmran suresi, Nisa suresi 64. ayet-i kerimede. Allah-u Teala diyor ki, estağfirullah, ben Türkçesini direkt söyleyeyim orada. Biz Resullarımızı onlara itaat edesiniz diye göndeririz. O nefslerine zulmedenler eğer senin yanına gelselerdi ve senin önünde Allah'tan tövbe dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görürdünüz. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi demektir. Normal bir tövbe değil. Günahların sevaba çevrilmesi demektir. Şimdi ne yapıyor? Diyelim ki 100 tane, 100 puan bir günahım var. Diyorsun ki ya Rabbim, ben pişman oldum. Bunu ama o şefaat tövbesine gerçekleştiriyorsun. Ben pişman oldum. Bir daha bu günahı işlemeyeceğim. Bana mağfiret et. Allah Teala ne kadar borcum var diyor? 100 puan mı var? Al sana bir 100 puan. Şimdi ne oldu? Borcun sıfırlandı. Günah bakımından. Günah borçtur. Gelelim ikinci bir gruba. Hemen Resul de onlar için ne diyor? İşte Müminin suresi 7. ayet-i kerimede Allah Teala onu açıklıyor. Arşı tutan melekler ve devrin imamının ruhu onlar için tövbe edip Allah'ın yoluna girip de ıslah edici amellere başlayanlar için, yani tabiyetle beraber tövbe yapanlar için Allah'a bir talepte bunlar. Ya Rabbim, bu senin tövbe ederek yoluna girene mağfiret et. Onu cehennem azabından koru derler. Bu şefaattir. Allah Teala ne diyor? O Nisa 64'e göre onun da tövbesini kabul ettim. Bir 100 puan da senin için verdim. Şimdi ne olmuş oldu? Eksi 100 puanın varken artı 100 puanın oldu. Yani o hayat sermayendeki açığı da kapatmış oldun. Boşa gitmemiş oldu. Orada puan kazanmış oluyorsun. Aynı şekilde. Bu tövbede Allah Teala'nın affedeceği işte Furkan 70'te kesinlikle Allah'ın bir vaadi olarak var. Kim Allah'ın önünde tövbe ederse, mürşidin önünde tövbe ederse Allah onun seyyiatlerini mutlaka hasenete çevireceğine dair Allah Teala'nın Furkan 70 ayet-i kerimesinde buyurur. İlle men tabe diye başlıyor. Bir tövbe daha var Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de. Bu tövbe de tövbe-i nasuh diye Tahrim 8'de geçiyor. Tövbe-i nasuh tövbesini yapan kişi nefsini %100 temizlemiş bir kişidir.
0: Ali Bey, ben nasuh tövbesiyle ilgili kısmı bir sonraki soru aşamasında cevap olarak almak istiyorum.
4: O zaman burada bizi de bırakalım.
0: Allah razı olsun. Emre Bey, tövbe etmemizi gerektiren şeyler Ali Bey'in ve Carlos Bey'in ifadeleriyle mutlaka insanın bir pişmanlık duyması. Tövbe konusunu nasıl tanımlamamız lazım?
3: Allah razı olsun. Tövbe hakikaten zaten Carlos Bey ve Ali Bey çok kapsamlı açıkladılar. Aslında insanı insan kılan bir durum. Müsaade ederseniz belki de tarihin ilk tövbesini size okumak istiyorum Araf suresinin 23. ayet-i kerimesinden. Çünkü Hazreti Adem ve Havva annemizin yaptıkları bir tövbe. İkisi şöyle dediler. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Bu çok önemli çünkü buna iblisin davranışını kıyaslarsak ki o kovulduğunda kendi nefsini değil gene Allah-u Teala'yı ya da işte başkalarını haksız gördü, suçlu gördü. Ama burada çok önemli bir nokta, bu olayın püf noktası, burada Hazreti Adem'in ve Havva annemizin hatayı kendilerinde görmeleri. Bu çok önemli. Ve bir sır daha var ki siz de zaten açıklamıştınız Ali Bey. Mağfiret olayı. Sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Hakikaten bu mağfiret olayı gene Kur'an-ı Kerim başka ayeti kerimelerinde açıklanıyor. Müsaade ederseniz tamamlamak
0: İnşallah,
3: açısından.
0: İnşallah buyurun devam edin.
3: Mümin suresi zaten Furkan suresinin 70. ayet kerimesini okumuştunuz. Mümin suresi 15. ayet kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini ihtar etmek için emrinden bir ruh ulaştırır. Bunun ötesinde daha evvel İncil'de gördüğümüz ayet-i kerimede gibi Allah Teala kişi donatıyor, kişiyi donatıyor bu olayda. Bu özel bir durum, mağfiret durumu. Ve Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde işte onlar ki Allah onların kalplerinin içine imanı yazdı ve onları kendinden bir ruh ile destekledi. Burada insanlar yalnız kalmıyorlar artık. Bir ruhla destekleniyorlar. Ama bunun başında yatan olay bu kişilerin bu hem Allah'a yönelmeleri ve daha sonra bu istikametteki tövbeyi gerçekleştirmeleri. Bu gene bir aktif bir olay, kişinin idrakini gerektiren bir olay. Ve son olarak iki ayetler grubu, Nebe 38-39 okumak istiyorum size. O gün ki ruh ve melekler saf saf hazır bulunurlar, Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşmaz ve sadece sevap söylemiştir. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisini Rabbine ulaştıran yol itaz eder. Allah meyap sığınak olur. Yine Allah'ın sığınak olduğunu İncil'de de yani bütün kutsal kitaplarda çeşitli ayetlerinde bulacaksınız. Tövbe konusuyla ilgili bir şey daha müsaade ederseniz eklemek istiyorum. Bu ilk tövbeydi. Daha evvel Nasuh tövbesinden belki daha sonra işlenecek ama Eyüp Aleyhisselam'ı Allah-u Teala konuşturuyor. Başka bir ayet vermek istiyorum size bugün görürseniz. Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında, şimdi ise gözlerimle gördüm seni. Yani burada özel bir durum söz konusu. Allah Teala'yı gördüğünden bahsediyor. Bu yüzden kendimi hor görüyor, toz ve kül içinde tövbe ediyorum. Buradaki belki de en zirve noktaki bir tövbeyi temsil ediyor benim kendi idrakimce. Çünkü burada Allah Teala'nın önünde yine bir tövbe ama Rabbimizi gördüğü bir noktada. Rabbimiz bizim tövbeye ihtiyacımız olduğunu biliyor, nefsimizin olduğunu biliyor, o şekilde yaratmış ama bizi bekliyor. Ve bununla ilgili gene bir ayet-i kerime okumak istiyorum size Tevrat'tan. Yeşaya Bab 65, 2. ayet. Kötü yolda yürüyen, kendi tasarıların ardınca giden asi bir halka, bütün gün ellerimi uzatıp durdum. Rabbimiz bizim tövbe etmemizi bekliyor ve bizi kendisine davet ediyor. Biz de bu davete icabet etmemiz gerekiyor.
0: Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederim. Ali Bey, Carlos Bey'den müsaade isteyerek yine aynı sorunun benzerini size sormak istiyorum. Yapmış olduğunuz açıklamalar gereği. Tövbe farz mı? Farz olduğunu her üç misafirimizin konuşmalarından da anladık. Bu farziyetin yerine getirilebilmesi için mürşit gerekli mi? Mürşidi nasıl bulmak lazım? En sonunda da tövbe-i nasuha ulaşabilmek için kişi ne yapması lazım? Bu soruların cevapları konusunda bizleri aydınlatmanız mümkün mü acaba?
2: Şimdi tabii mürşit konusunu ele alırsak, mürşit kelimesi geniş anlamlıdır. Eğer bir peygamberin yaşadığı bir devirdeysek, mürşidimiz odur zaten direkt. Onun önünde gidip tövbe etmemiz gerekir. Onun şefaatini almamız gerekir. Eğer onun yaşamadığı bir devirde yaşıyorsak, Allah Teala'nın vekaleten bu göreve atadığı Allah dostlarından birine ulaşmamız gerekir. Ama şefaat konusu sadece her devirde bir kişiye aittir. Herhangi bir mürşide tabi olursa olsun şefaati gerçekleştiren o devrin imamıdır. Yani şöyle söyleyelim, o devrin ruhani lideridir. Allah'a göre, Allah Teala tarafından atanmış. Şimdi kişinin mürşide ulaşması, kişinin önce Allah'a karşı aciziyetini ortaya koymasıyla ortaya çıkar. İlk pişmanlık tövbelerinden bahsederken Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi ne yapıyor? Bakın, Araf suresi 23. ayet-i kerimeydi söylediğiniz. Rabbena zelemne enfüsene ve illem tagfirlene ve terhamne lenekünene minel hasirin. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sözü, ya Rabbi biz nefsimize zulmettik, suç üstüne alıyor. Hiç savunması yok. Sonra da diyor ki, eğer senin merhametin ve bağışlaman olmazsa, bizi hiçbir şey ateşten koruyamaz. Bu tamamıyla Allah'a sığınmayı gerektiren bir tövbe. Ben bir daha bu günahı işlemeyeceğim falan demiyor.
4: senin o merhametin ve yardımın bana olmazsa ben ateşten kurtulamam. Şimdi vazgeçerim, 5 dakika sonra yine işlerim bu günahı. Çünkü mutlaka senin yardımın gerekir ki benim bu günahlardan kurtulmam gerekir. Yani bu günah işleme özelliğinden kurtulmam gerekir. Esas bütün davası bu. Nefsimi temizlemeni istiyorum. Ben hatırladığım kadarıyla belki biraz eksik olacak ama Carlos Bey iyi bilir. Ben bir anlattığı olayı, İncil'den anlattığı bir olayı hatırlıyorum. Beni çok etkilemişti çünkü o. Bir Felisili ile bir vergicinin muhabbete beraber girmeleri değil mi? Evet, siz biraz orijinalinden okuyun.
1: Evet, şöyle diyor. Bazıları salih kişiler olduklarına inanıyor. Başkalarını küçümsüyorlardı. İsa onlara şu misali anlattı. Bir gün iki adam dua etmek için mabede gitmiş. Bunlardan biri Ferisi, diğeri de vergiciymiş. Ferisi dedi dindar, vergici dedi dünyasal, dünyevi. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etmiş. Allah'ım sana şükrederim. Başka insanlar gibi hile, zina, hırsızlık etmiyorum. Şu vergici gibi de değilim. Haftada iki gün oruç tutar, kazancımın onda birini veririm. Vergici ise bir köşede durmuş dua ederken utancından başını göğe doğru kaldırmak bile istememiş. Göğsüne vurarak Allah'ım bana merhamet et, ben günahkarım demiş. Hazreti İsa soruyor, size söylüyorum, Ferisi değil vergici evini affedilmiş olarak döndü. Çünkü kendini yücelten küçülecek, kendini küçük gören ise yüceltilecektir.
4: Allah razı olsun. İşte burada Allah-u Teala'nın sonsuz merhametini görüyoruz. O Allah'ın merhametini dilediği için kurtuluyor. Çözümü onda buluyor. İşte bizlerin şu anda tövbelerimizin geçerli, ilk tövbeden bahsediyorum. Yani bu tövbe insanı Allah'a uğraşmaya götüren bir tövbedir. Daha müşriden uğraşmaktan bahsetmiyorum. O kişinin Allah'ın merhametini dilemesi mutlaka Allah-u Teala'nın ona bir nimet olarak bir velisini göndermesine sebebiyet verir. Bu velisi dediğim gibi peygamberden başlar, o dini bilen bir kişiye kadar inebilir yani en aşağıya kadar. Ama bu sinsile içerisinde ona Allah'ın yolunu öğretecek biridir. Nasıl Allah'ın yoluna girecek, neleri yapması gerektiğini. Allah'ın işte çok güzel bir standardı söyledi Carlos sağ olsun. Her insanın bir çözümü var. Kendince. Allah-u Teala diyor ki o sizin aklınızın ürünüdür. Ben ise vahyin ürünü olan şeyi istiyorum sizden. Benim emrime itaat etmenizi, çözüm benim çözümü uygulamanızı istiyorum. Size göre yapmış olduğunuz çözüm kendinize göre bir çözüm getirse de benim katımda değerli yok. Çözümün tam karşılığı dinimiz, din demek. Allah'ın çözümü dindir. Dini indirir, bununla yapın. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki Allah, Allah'a teslim olmaktan başka dini kabul etmiyor. Senin çözümün ne olursa olsun, ne yapar? İşte biliyoruz, siz de bilirsiniz, bir humanistik çıkartırlar. Ondan sonra bir iyi insan olmayı, bir çeşitli yollar çıkartırlar. Ama aklın ürünü olan şeyleri çıkartırlar. Allah Teala diyor ki, bunlar benim yanımda hiçbir anlam ifade etmiyor. Ben size çözümü gönderdim ve çözüm sadece buradadır. İşte bizim mutlak surette kendi çözümümüzü terk edip buna ulaşmamız nereye bağlıdır? İşte Zümer 17'de Allah-u Teala bu konuda bir açıklama yapıyor. Sahabe örneği var bizde. Sahabe diyor ki, o sahabe onlar tağutu inkar ettiler. Böylece Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular diyor. Şimdi bakıyoruz, tağutu inkar etmek nedir? Tağut nedir öncelikle? Tağut, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde açıkladığına göre, insan ve cin şeytanlar veya şöyle de söyleyebiliriz. Şeytanın kontrolündeki insanları etkileyen herkes, her şey, her kişi tağuttur Allah-u Teala'ya göre. Bir insana en yakın tağut kimdir? Kendi nefsidir. En yakın tağut o. Çünkü şeytanın yardakçısı. Durmadan insanın başını belaya sokuyor. Tağutu inkar etmek ne diyor? İşte az önceki o vergicinin söylediği gibi. Ben günah işledim diyor. Hiç tağut sen kendi kendine asılıp durma. Ötekisi ne diyordu onun nefsi? Ben günah işlemedim. Kendisi yaptığını zannediyor. Anlatabildim mi? Ben üstünüm, ben şuyum. Hep üstünlük havasında. Ötekisi aciziyetini belirtiyor. İşte Rabbinin karşısında aciziyetini belirttiği an kendi tağutunu inkar etmiş olur. Allah'a kul olur. Allah'tan çözüm ister ve Allah'ın çözümü de mutlak surette ne olur? Onlara gelir. Allah'ın çözümü onlara geldiği zaman Allah'ın esas çözümü nedir? İki basamaklı çözümü var. Bir, önce duyularında, hastalarında ve kalbindeki engelleri kaldırır. Gören, işiten ve idrak eden bir insan haline getirir. Sonra dostuna ulaştırır. Şimdi sen bunu eğit, işte ben bunu hazır hale getirdim. Benzetmekte hata olmasın. Bir ağaçtı ama ben bir kalas haline getirdim. Sen de bir marangozsun, hadi şunu içine bir mobilya yap diyor. Ama direkt ağacı mobilya yapamaz. Onu o hale getirilmesi lazım. Ve o kişi oraya ulaştığı zaman da Allah-u Teala ona 7 tane nimet verir. Bir kişinin 10 tane ihsanı alıyor Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. 7 tane de nimet nerede alır? Önce o 10 tane ihsanı sayalım isterseniz.
0: Buyurun lütfen.
4: Birinci ihsan, o kişinin Allah-u Teala söylemiştik daha önce, gözlerinden, şu baş gözlerinden engeli kaldır. Hicab-ı mesire dediğimiz engeli kaldır. İkinci ihsan, görme duyusunun üzerindeki engeli kaldırır. Semih hassası üzerindeki gışavet ismini perdeyi kaldırır. Etti 2 ihsan. Üçüncüsü, kulaklarında ağırlık denilen, vakra denilen engeli kaldırır. Sonra işitme hassasındaki engeli kaldırır. Biz herkes her sesi duyarız ama her sesi işitemeyiz. Algılayamayız ne olduğunu. Sonra kalpteki idrak hassasının üzerindeki engeli kaldırır, ekineti alır ve ihbat bırakarak o kişi gören, işiten ve idrak eden bir hale getirir. 7 tane ihsan almış olur. Kaldı 3 tane ihsanı. Allah onun kalbine ulaşır. Bir, o diğer üçünü söylüyorum. 8. ihsan. 9. ihsan onun kalbinin kapısını, nur kapısını Allah'a çevirir. Bu kalbin değil tabii. Nefsin kalbini, yüreğini. Artık Allah'ın nurlarını alabilecek hale getirir. Ve 9. ihsan olarak o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Yanlış saydık herhalde orada.
0: Nur yolunun açılması 10. ihsan.
4: 10. ihsandı ama önce Allah kalbe ulaşırdı 8.
0: Evet.
4: Kalbi çevirirdi 9. Evet. Ondan sonra nur yolu açardı 10. Bunun sonucu olarak o kişi huşuya ulaşır. Artık nurlar kalbine girmeye başlar. Manevi bir yol açmıştır çünkü Allah-u Teala. Ve huşuya ulaşan bir kişi artık kendisi mutlaka bir eğitmen araması ihtiyacı duyar. Ve onu da Allah'tan talep eder. Bunu da bizim Kur'an-ı Kerim ışığında baktığımız zaman ne yapıyor? Hacet namazı denilen bir namazı kılıyor. Ve Allah'tan yardım istiyor. Diyor ki ya Rabbim muhakkak ki beni sana ulaştıracak, bu konuda eğitecek eğitmenim kimdir benim? Onu bana göster. Beni ona ulaştır der. Ve ona ulaştığı anda da 7 tane nimet alıyor. Bir, kalbine iman yazılıyor. Nefsinin kalbinden hep bahsediyoruz. Fizik bedenden değil. İkincisi, başının üzerine ruhu sultanı geliyor. Yani Allah'ın bir ruh ile onu desteklemesi söz konusu. Üçüncüsünde 2 işlem birden yapılıyor. Hem günahları sevaba çevriliyor, affedilmekte kalmayıp sevaba çeviriyor. Hem derece sistemi. Her günah işlediğinde 1'e 1 yazılırdı. Sevap işlediğinde 10 kat yazılırdı. Şimdi burada 100 kattan 700 kata kadar ulaşacak bir sistem yapılır. Sonra 4. olarak o kişinin ruhu kendi bedenini terk eder. Allah'a doğru emanet yerine doğru yolculuğa başlar. Sonra fizik beden Allah'a kul olmaya başlar. İbadetleri sevmeye başlar. Bunun sonucu olarak nefs tezkiye olmaya başlar. 6. Ve nefsin tezkiyesiyle beraber de irade güçlenmeye başlar. 7 tane. İşte bu 7 tane almış olduğu 10 ihsan, 7 nimetin haricinde bir şey daha yapıyor Allah-u Teala. Nedir? Ta ruhu Allah'a ulaşana kadar şeytanı bağlıyor. Şeytan o kişiyi hiçbir zaman Allah'ın yolundan oraya ulaşana kadar engel olamıyor. Ama kişi ne zaman ki Allah'a ruhunu ulaştırır ve o ilk teslimini yapar, Allah-u Teala'nın garantisi orada biter. Artık der ki %51 nefsinde nur vardır. Nefsinin kalbinde %100 karanlıkken. Ondan sonra şeytana karşı %2 avantajlısın. Hadi şimdi ayaklarının üzerinde dur bakalım. Ona karşı direnmene devam et. Bundan sonraki yolculuğuna devam et diye. Yani eğer mürşit olmasa, o mürşide ulaşamasak bu nimetleri alma şansımız yok. Buraya kadar ulaşma şansımız ve bundan sonraki teslimleri yapma şansımız yok. Çünkü o eğitecek. Yani onun eğitiminin sonucunda. Sonuçta yapan Allah'tır bunları. Ama Allah-u Teala'nın işte Hazreti İsa'nın Yahya Aleyhisselam'a söylediği doğru olanı yapmamız gerekiyor. Yani yapan Allah ama bir sistem koymuş, o sisteme uymamız gerekiyor. Benim Kur'an-ı Kerim'den idrak ederek anlatabildiğim bu kadar, öğrendiğim, kendi mürşidimden öğrenerek anlatabildim inşallah bu konuda.
0: Allah razı olsun. Carlos Bey, sizi biraz ihmal ettik. Çok büyük günah işliyoruz. Hangi inanış içerisinde olursak olalım, hangi inanışın sahibi olursak olalım, büyük günahlar işliyoruz. Bilerek ya da bilmeyerek. Siz bunu planlı günahlar ve tepkisel günahlar diye tarif ettiniz. Planlı günahlar işlediğimizde Rabbimiz, yani büyük günahlar işlediğimizde Rabbimiz bizim tövbemizi kabul eder mi? Bu istikamette ne söylemek istersiniz efendim?
1: Şimdi Allah gerçek tövbeyi her zaman kabul eder. Hani tepkisel dediğimiz veya refleks düşünmeden yaptığımız günahlar var. Bir de planlı olarak yaptığımız günahlar var. Tabii planlı günaha karşılık planlı tövbe lazım. Yani nasıl ki o günaha düşmek için bir takım adımlar, bir takım hazırlıklar, ondan sonra bir takım uğraşlarla o günahı işlediysek bu şeye benzer. Yüreğimiz, yani bir yığın taş. Günah işlemek o yığın taşı buradan oraya taşımak gibi. Taşıyorsun, taşıyor, taşıyor, yığın buraya biriktiriyor. Tekrar o günahtan tövbe edersin ama günahın etkilerinden kurtulmak için tekrar o yığın taşını tekrar yerine koyman gerekiyor. Dolayısıyla Vaptizi Yahya'nın dediği gibi tövbeye çağırırken insanlara dedi ki tövbeye yaraşır meyveler getirin. Şimdi tövbe o pişmanlıkla bitmiyor. O pişmanlıkla başlıyor. Allah'a itiraf etmekle devam ediyor. Ama bir anlamda verdiğimiz zararı telafi etmekle. Zarar bir başka insana olabilir, kendimize ve Allah ile olan ilişkimize, ibadetimize zarar vermiş olabiliriz. O zararı telafi etmekle devam ediyor. Dolayısıyla evet, her büyük günahtan gerçek tövbe Allah tarafından kabul edilir. Ama gerçek tövbe zaten beraberinde Hazreti İsa şöyle dedi, ağacı meyvelerinden tanırsın. Hani meyve vermeden, tabi uzman değilsek, iki ağacı yan yana görürüz. Ne ağaç olduğunu bilmeyiz. Ama bahar geliyor, birisi elma veriyor, bir diğeri armut veriyor. Şimdi o zaman hangi ağaç olduğunu anlamak çok zor değildir. Dolayısıyla diyor ki siz kökünüzü iyi yapın, meyveniz de iyi olacaktır. Tövbe, kökümüzü Rab'be teslim etmek ki Rab iyileştirsin o kökü ve dolayısıyla gayretle onun yolunda yürüyerek ondan aldığımız güçle o iyi işleri kendisi için, o iyi amelleri kendisi için bir ibadet şeklinde sunarak meyvesini vermektir. Şimdi birisi evet çok büyük bir pişmanlık duyabilir ama o pişmanlık hani dedik metanoia, yani o bakış değişikliği ve yaşam biçiminin değişikliğini beraberinde getirmiyorsa kendimizi kandırdığımız o işte dindar adamın tövbesi gibi. Ama gerçek tövbe beraberinde Allah'a yüreğimizi tamamen açmak ki Allah bizde işlesin ve dolayısıyla gereken meyveleri beraberinde getirsin. Çünkü ne oluyordu? Birçok kişi Vaptizci Yahya'nın önüne geliyordu. Vaptiz oluyordu ama Vaptizci Yahya diyordu ki yani bu su sizi değiştirmiyor. Ne değiştirecek? Tövbeye yaraşır meyveler getirmeniz. Ondan sonra soruyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? İşte haksız para almayacaksınız. Mesela askerler soruyor. Başkan diyor işte günah işlemeyeceksiniz. Hayatınızı Allah'ın isteklerine göre yönlendireceksiniz. Ama şimdi bu hayatta hani tövbe edip günah işleyip tövbe edelim, günah işleyip tövbe edelim, düşüp kalkalım, düşüp kalkalım, düşüp kalkalım bir zihniyetten kurtulmak gerekiyor. Bunun için nefsten kurtulmak gerekiyor. Nefs bir anlamda bizleri hapsetti, zindana attı. Ve benim programın ilk başında iki farklı lig ile, yani nefsin ligi var, ruhun ligi var. Biz nefsin liginden ruhun ligine geçmemiz gerekiyor. Nefsin ligine futbola benzettik. Ruhun ligi, Allah'ın istediği kutsallık yaşamı, basketbola benzettik. Ben kendi aklımla, kendi düşüncelerimle, kendimin doğru bulduklarımla Allah'a yaklaşmaya çalışmak, o basket oyununu ayağımla oynatmaya, ayağımla en güzel golü atarım ama Allah diyor ki faul yapmışsın. E niye? E çünkü sen benim kurallarıma göre değil, nefsin kurallarına göre. Mesela İncil'den şöyle ayetler var. Diyor ki, nefsin tahakkümünde yaşayanların aklı nefsani meselelerdedir. Mukaddes ruhun yönetiminde yaşayanlar ise ruhtan kaynaklanan meseleleri düşünür. Nefse dayanan düşünce, yani nefse dayanan lik ölüm getirir. Ruha dayanan düşünce ise hayat ve selamet verir. Çünkü nefisten kaynaklanan düşünceler Allah'a düşmandır. Allah'ın kanunu olan şeriata boyun eğmez. Eğmesi de mümkün değildir. Nefse bağlı yaşayanlar Allah'ı memnun edemez. Yani nefsin liginden ruhun ligine transfer olmamız gerekiyor. O futbol liginden basket ligine transfer olmamız gerekiyor. O zaman insan kendi nefsine, kendi aklına göre, kendisi bu doğru bulduklarına göre yaşamak yerine sürekli Allah'tan aldığı o ilhamla, ruh aracılığıyla aldığı o kuvvetle, o güçle, o tazeleme ile Allah'a yönelebilir. İlk tövbe budur. İsrar ediyorum. Lig değiştirmek. Ondan sonra basket yeni oynuyorum. Evet, becerilerimi geliştirmem gerekiyor. O basket ligine girdikten sonra, o ruhun ligine girdikten sonra Rabbin yardımıyla tabii ki o becerilerimi de geliştireceğim. Ama o lige giren kişi artık o planlı günahlardan vazgeçmiştir. Eğer o planlı günahlardan vazgeçmiyorsa demek ki hala nefsin liginde oynuyor. O asıl kapı olarak nitelediğimiz, girişi sağlayan, ilk adımımızı, bu ruhsal hayata ilk adımımızı teşkil eden ilk tövbesini yapmamıştır demektir.
0: Çok teşekkür ederim. Emre Bey, Carlos Bey'in ifade etmiş olduğu, aslında ligler tarifiyle ortaya koymuş olduğu bir gerçek var. Mağfirete ulaşmak için tövbenin asıl olduğu ve farz olduğu ifade edildi. Bu dönemde de mağfirete ulaşabilmek için topluluklar ya da müntesipler bir arayış içerisindeler mi? Bu mağfireti nasıl hayatlarına tatbik etme istikametinde bir gayretin sahipleriler? Gerçekte bunu nasıl örtüştürüyorlar efendim? Böyle bir soru sormuş olayım.
3: Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun.
3: Müsaade ederseniz Carlos Bey'in örneğini devam ettirmek istiyorum. Hoşuma gitti. Basketbol takımını. Çünkü Allah Teala hakikaten bizi yalnız bırakmamış. Bu yolculukta evet bize bu nefsi vermiş. Afetlerle, negatif özelliklerle. Ama yolunu da göstermiş ve bu yolculukta bize yol gösterecek olan kimseleri de göstermiş. Ve size en eski elimizde bulunan kutsal kitaptan okumak istiyorum. Yeremya 23. bölüm 1. ayetten 4. ayete müsaade ederseniz.
0: Buyurun.
3: Çünkü ben çok güzel bir, bütün zamanlar için geçerli bir ifade kullanmış tabii Allah-u Teala. Otlağımın koyunlarını yok eden ve dağıtan çobanların vay başına Rab diyor. Bundan dolayı İsrail'in Allah'ı Rab, kavmimi güden çobanlara karşı şöyle diyor. Siz sürümüzü dağıttınız ve kovdunuz ve onları aramadınız. İşte sizin üzerinizde işlerinizin kötülüğünü yoklayacağım Rab diyor. Ve kendilerini sürmüş olduğum bütün memleketlerden sürümün arta kalanlarını toplayacağım ve onları yine ağlarına getireceğim ve semereli olup çoğalacaklar ve üzerlerine onları güdecek çobanlar dikeceğim ve artık korkmayacaklar ve yılgınlığa düşmeyecekler ve eksilmeyecekler Rab diyor. Allah Teala burada bizi güdecek olan çobanlarını kendisinin seçtiğini söylüyor. Ya da başka bir ifadeyle bu futbol takımının ya da basketbol takımının antrenörünü biz gidip seçmiyoruz, bulmuyoruz. Allah Teala bize gösteriyor, bize buluyor, tayin ediyor. Çünkü sonuçta bu yolculuğa kendisine, bu yolculuk nereye? Allah Teala'ya varan yolculuk. Bu yolculuğa bize rehber olacak olan kişiyi Rabbimiz tayin ediyor. Ve bu Tevrat ayetiyle bir Kur'an ayetine birleştirmek istiyorum müsaade ederseniz. Nisa suresi 64. ayet-i kerime. Ve biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Ve onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi, yine burada mağfiret konusu geçiyor, ve Resul de onlar için mağfiret dileseydi, iki tarafın tövbe etmesi ya da o kişi için tövbe dilemesi söz konusu, mutlaka Allah'ı tövbelerini kabul eden ve rahmet edici olarak bulurlardı. Yani bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala bizi yalnız bırakmadığını ve bu tövbeyi, yani bu normal tövbenin ötesinde mağfiret olayı nasıl gerçekleşeceğini bize açıklıyor. O yüzden yalnız değiliz. Yeter ki biz hakikaten Rabbimize yönelelim ve Rabbimizden bize bu yolda rehberlik edecek olan, bizi güdecek olan çobanı arzu edelim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun. Sevgili misafirlerimiz, programımızın son dakikalarına girmek üzereyiz. Ben değerli misafirlerimizden tövbeyle ilgili genel düşünce içerisinde birkaç cümleyle son cümleleri iletmelerini arzu ediyorum inşallah. Carlos Bey, son cümle olarak ne söylemeyi arzu edersiniz efendim?
1: Tövbe belki olumsuz tatsız bir eksikliğimizi tanımlamak gibi görülebilir. Ama tövbe aslında bir zincirleri kırmaktır. Dolayısıyla özgürlüğe kavuşmaktır. İncil'in İsa'nın havarilerinden Yuhanna'nın 1. mektubunda diyor ki tövbe edersek İsa bizim günahlarımızı bağışlamak ve günahın gücünden özgür azat etmek için kâfidir. Dolayısıyla tövbe sadece ay ne kadar kötüyüm kabul etmek değil, tamamıyla özgürlüğe kavuşmaktır. Doktora gittiğimizde tanı koyuyor. Tanı hoş olmayabilir. Örneğin hiç Allah göstermesin kimseye bazen kanser. Kim üzülmez? Kim yüreğinde büyük bir şey hissetmez? Yıkım hissetmez? Ama eğer bu kanserin tedavisi varsa ve o tedaviyi görüp de ondan kurtuluyorsa, insanın kavuştuğu, yani yeniden doğuyor sanki, kavuştuğu hayat esas tövbenin ödülüdür. İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e Allah'ın dediği çok güzel bir söz var. O da tövbekar yaşamının ödülünü gösteriyor. Doğru insan, hani günahkarın tövbesi var. Aslında doğru, kamil, gerçekten alçak gönüllülüktür Rabbe yönelen kişinin de tövbesi. Bu sefer günahtan değil, Allah'a olan ihtiyacımızı sürekli dile getiren tövbedir, teslimiyettir. Nasıl söylemek istiyorsak. Allah'ın Hazreti İbrahim'e çok güzel bir sözü var. Diyor ki, benim önümde, benim huzurumda yürü. Çünkü ben senin çok büyük ödülünüm. Hayatımızın en büyük ödülü Allah'ın ta kendisidir. Tövbenin ödülü nedir? Allah ile bozulan bu ilişkiyi tekrar yaşayabilmek, tazeleyebilmek, yakalayabilmek. Dolayısıyla tövbe üzücü bir durum değil, gerçekten hayata kavuşturan, bizleri yüklerinden kurtaran, omuzlarımızı hafifleten ve Rabbin huzuruna yükselmemizi sağlayan bir ilaç gibidir. İlaç ağızda belki çok tatlı gelmeyebilir ilk başta. Ama tövbeden kaçınmak değil, tam anlamıyla tövbekar, hani kutsal kitapta tövbekar bir yaşam biçimini seçmekten söz ediyor. Sürekli Rabbe gönlümüzü takdim ederek, günahımız varsa o günahtan dönerek, günahımız yoksa ona olan ihtiyacımızı her zaman hatırlayarak, ona bağlanarak, ona teslim olarak onun gücünü hayatımızda kendini göstermesine izin vererek. Tövbe aslında çok güzel bir şeydir.
0: Hamdolsun. Çok teşekkür ederim değerli açıklamalarınız için. Ali Bey, sizin son cümleniz, aslında süremiz bitti. Reji haber verdi. Son evet. Cümlenizi almak istiyorum inşallah.
2: Son olarak ben o zaman hızlı bir şekilde atlayıp gittiğimiz nasıl tövbesi kaldı. Atladık onu. Ama inşallah onu da bütün günahların bittiği, bir daha günah işlemeyeceğimiz bir ana geldiği zaman Allah-u Teala'nın tertemiz etmek istediği bir noktada tövbe-i nasuha davet eder ve o tövbeden sonra da o kişi en üst seviyeye çıkar. Yani Allah-u Teala'nın katında en üst seviyeye gelmiştir, irade teslimine gelir. Allah-u Teala işte az önce Carlos'un da söylediği gibi Yunus 26'da diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır. Güzellerin güzeli yani Allah'ın zatı vardır. En büyük mükafat olan Allah'ın zatıdır zaten. Ve o Allah'ın zatı vardır diyor. İşte Allah-u Teala da hepimizi o mükafatla mükafatlandırmasını dileyerek bu akşamki sözümü burada tamamlıyorum inşallah.
0: Emre Bey, sizin de son cümlelerinizi almak istiyoruz. Bu istikamette kalbi talepleriniz ve dilekleriniz nedir? Bizlere iletir misiniz?
3: Allah razı olsun.

Keramette yapacağımız, yapmaya çalışacağımız programlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize mutlu günler, esen kalın, Allah ile kalın diyoruz efendim. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk ve mutsuzluk. Kod numarası 3.2.11.45. İslami ve tasavvufi konulardan bir tanesi. Unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek sebeple yaratıldınız. Sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Dilerseniz mutsuzluğu seçebilirsiniz. Unutmayın. Mutluluğu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Tekrar edeyim. Diyorum ki unutmayın ki mutluluk yolunu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Sakın kabahati başkalarının üzerine atmaya çalışmayın. Vebal yalnız size aittir. Siz mutlu olmanın sırrını keşfetmeye çalışmadınız. Aslında bir sır değil ama asırlardır Kur'an üzerine yoğunlaşan, hayır asırlardır değil, bin yıllardır Kur'an üzerine yoğunlaşan iblisin gayretleri. Unutmayın, Kur'an yeni bir dini ifade etmiyor. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ihata ediyor. Bütün evvelki kitaplardaki tek dini, Allah'ın dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dinini. Evet, hepsi bir tek din. İkincisi hiç olmamış. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O din, Arapça adını kullanırsanız eğer İslam dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki ismini kullanırsanız Hanif din.

nedir? Hazreti Adem zamanında başlamıştır. İlk peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde aynı din sadece son defa tekrarlanmıştır. Bir nebiye indirilen son şeriat kitabında, son nebiye indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabında. Şeytan birçok faktörü bir araya getirerek sadece insanların mutsuzluğunu oluşturmak istiyor. Ezelde sözü var. Olayı biliyorsunuz. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'e ruh veriyor ve diyor ki bütün meleklere ve cinlere ona ruh verdim diyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edin diyor. Bu bir emirdir. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala yani şeytan, şeytanlardan iblis o sırada Allah'ın huzurunda secde etmiyor. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Allah Teala soruyor, ey iblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir ki sen emrime rağmen ona secde etmeyerek kafir oldun? İblis diyor ki, beni ateşten, dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu, Adem'i topraktan yarattın. Tıyından killi topraktan organik hüviyete dönüşebilen topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. Burasını terk et diyor. Ya da daha açık bir ifadeyle defol git buradan diyor. Bu sebeple şeytan recm edilmiş, yani kovulmuş hüviyettedir. Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Diyor ki, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, bana bu müsaadeyi verirsen, ben bu Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin, Adem oğullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların hepsini, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı bu. Onların pek azı hariç hepsini kendi
kendime bağlayacağım. Tabi kılacağım diyor. Bana tabi olacaklar diyor. İşte o günler geldi. İnsanların pek azı hariç hepsi bugün şeytanın emrindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, pek az insan. Ama bu insanlar, bahsettiğim bu pek az insan, ister Hristiyanların içinde olsun, ister Yahudilerin içinde olsun, ister İslam'ın içinde olsun, hepsi de aynı şeyleri yapar. Kainatın o tek dininin kendilerine verdiği temel emirleri yerine getirirler. Allah'ın davetine icabet ederler. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde? Diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına davettir. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. İşte hangi dinin içinde olursa olsun, o dinin içindeki insanların o şeytana tabi olmayan, şeytana tabi olmaktan hariç olan pek azı, ne diyor İblis? Pek azı hariç, bütün devirlerde bütün insanları kendime tabi kılacağım, bana tabi kılacağım diyor. Hepsi diyor, bana tabi olacaklar. İşte bugün artık sokaklarımızda çocuklarımız şeytana tabi oluyorlar. Şeytana kul oluyorlar. Sokaklarda kedileri, köpekleri keserek kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman böyle oldu. Bugün de böyle olacak. Ama ne var ki, bütün bunlara rağmen son savaşı iblis kaybedecek. Taraftarlarıyla beraber kaybedecek. İşte muhteva onu gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmamanızı istediğim Allah'ın bir büyük hakikati, hayat sonsuzdur. Ölümle hayat bitmez sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Ve birkaç saat ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz. Tıpkı bir uykudan uyanır gibi aynı öldüğünüz yaşta sağlıklı olarak tekrar hayata getirileceksiniz. Ölümü bir son zanneden herkes büyük bir yanılgının içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah'ın yolunda alnımız açık, yüzümüz pak sevgili kardeşlerim. Allah için varız her şeyimizle. Öl dediği yerde ölürüz. Bir canımız var, feda olsun.
Öyleyse neden bahsediyoruz? Şu dünyayı sonsuz bir mutluluk içinde Allah ile birlikte yaşamak varken şeytana kul olmak, şeytana köle olmak. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi ne yazık ki şeytana kul olacaklar. Dün oldular, bugün de oluyorlar, yarın da olacaklar. Şimdi bir defa daha hatırlayalım. Ne demişti İblis? Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Allah Teala da diyor ki, benim muhlis kullarım hariç. O da diyor ki, senin muhlis kulların hariç, ötekilerin hepsini kendime tabi kılacağım. Peki, bu vaadini yerine getiriyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bunun gerçekleştiğini söylüyor. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadılar diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kıyamet günü bütün insanlar bütün kainattaki hayatlarını bitirmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar bütün kainatta hayatlarını bitirmiş olacaklar. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 73 fırkadan 72'si şeytana kul olacaklar. Böyle olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştirmiş. İblis insanlardan ne ister sevgili kardeşlerim? İblis insanlardan bir tek şey ister. Bütün insanların şeytana kul olmasını, bütün insanların şeytana tabi olmasını, arkasındaki temel isteği bütün insanların mutsuz olmasıdır. İstediği tek şey insanların mutsuzluğu. İnsanlar neden mutsuzdur? İnsanlar şeytan yüzünden ve şeytanın kumanda ettiği nefsleri yüzünden mutsuzdurlar. Peki bu nefs ne mene bir şeydir, nasıl bir şeydir ki böyle insanı mutsuz ediyor? Muhtevasında sadece afetler olan bir vücudumuzdur. Hepiniz nefsinizi yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Her gece nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır ve rüya adı verilen bir olayı yaşarsınız. Rüyanızda uçarsınız, rüyanızda bir şeyler yaparsınız. Nasıl ben şu anda size fizik vücudumuzun baş gözleriyle bu vücudumun içinden bakıyorsam, orada da nefsinizin içinden çevrenize bakarsınız. Ve iki tür rüya görebilirsiniz. Ya fizik bir ortamdasınız ya da değilsiniz. Eğer fizik ortamdaysanız etrafınızdaki bütün insanlar nefsleriyle oradadırlar. Orası berzah alemidir ve nefslere göre fiziktir. Yani
Eğer biz burada nefslerle beraber olsaydık, ben bu bardağı elime aldığım zaman bardağı tutarım. İçindeki suyu içerim. Fizik alemde de fizik vücudum bu fizik aleme ait olan, zahiri aleme ait olan, bu görünen aleme ait olan bardağı ve gene görünen aleme ait olan içindeki suyu alır ve içer. Berzah alemi de nasıl bu alem, zahiri alem fizik vücudumuza göre fizikse, berzah alemi de nefsimize göre fizik. Sevgili kardeşlerim, eğer ben burada nefsimle olsaydım, şu anda bir rüya aleminde olsaydık ve burada olsaydım, sizler de burada olsaydınız, ben hepinizi görürdüm. Ama siz beni göremezdiniz. Nefslerle bu alemde olsaydık, bu bardağı tutmak isteseydim, tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip bu tarafa gelirdi. Her seferinde elim içinden geçerek gelirdi. Hiçbir zaman bardağa dokunamazdım. Çünkü o bardak boşlukta bir yer kaplamasına rağmen, kendi fiziğinde var olmasına rağmen, berzah aleminin varlığı olan nefs için fizik değildir. Öyleyse nefsiniz bu alemde her gece vücudunuzu terk eder. Bu alemde terk eder. Terk ettiği zaman bu alemde olduğunuzu görürsünüz. Ama diğer aleme ait olan varlıkları da Allah Teala dilerse gösterir. Eğer sadece bu fizik alemi görüyorsanız, bundan nasıl emin olacaksınız? Gördüğünüz bu alem fizik alemdir, fizik vücudunuz alemidir. Çok kolay. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne döşemeler sizin için maddedir, ne tavan maddedir, ne duvarlar maddedir. Duvarlarında, tavanında, döşemeninde içinden geçebilirsiniz. Hiçbirisi size engel değildir. Uçmaya başladığınız zaman uçuş hızınızla bir duvardan girerseniz öbür duvardan çıkarsınız. Ama hiçbirisi size engel teşkil edemez. İşte böyle bir hüviyetin sahibisiniz. Ve nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah aleminin fiziğine sahiptir. Fizik vücudunuz, su vücudunuz ise bu aleme, zahiri aleme aittir. Zahiri alem onun için maddedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devirde bizleri yaratmış. Bir aradayız. Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblisin, yani şeytanın hakim olabileceği insanlar var, hakim olamayacağı insanlar var. Kim Allah'ın yolunu seçmişse ve seçtikten sonra Allah'a tevekkül ederse, şeytan o insanlara hiçbir şey yapamaz. Her zaman mağlup olmaya mecburdur. Onlar şeytanın bağırıp çağırmasına, yırtınmasına rağmen hem bu dünyada mutlu olurlar hem de mutlaka Allah'ın cennetine girerler.
şeytan onlara her zaman yenik düşer. Öyleyse şeytanın büyüsü ve hüddamı sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir eder. Dileyenler irşat makamına ulaştıkları an başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bu devirde yaşıyorsanız, ki sizlere hitap ettiğimize göre bu devirde yaşıyorsunuz, bilin ki aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup da başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, yerleştiği andan itibaren başının üzerinde bir muhafız vardır. O kişinin hüddam sebebiyle veya büyü sebebiyle, sihir sebebiyle mutsuz olması mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk üçgeni şeytanın alemine aittir. Orada eksi sonsuzla sıfır arasındaki bölgedeki alem şeytanın alemidir. Sıfırla artı sonsuz arasındaki alem Allah'ın alemidir. Allah'ın dostları orada Allah'ın krallığında, Allah'ın hükümleri içerisinde yaşarlar. Sıfır noktasının üzerindeki kesimde. Şeytan ve avanesi de aşağıdadırlar. Zülmani standartlar içinde. Allah'ın dostları, Allah ruhları ve işledikleri hayırlardan oluşan bir üçgenin içinde. Şeytanın dostları, şeytan, nefslerin afetleri ve işledikleri cürümler, işledikleri hatalar, şerler, işledikleri şerlerden oluşan bir üçgenin içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mutsuz olan insanlar? Bilin ki bütün mutsuzlar şeytanla olan ilişkilerini kesememiş olan insanlardır. Şeytanın tesiri, şeytanın hegemonyası altında yaşayan insanlardır. Allah ile olan ilişkilerinde geçerli zemine ulaşamamışlardır, yerleşememişlerdir. Şeytan onları kontrolü altına almıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi mutluluğa götürecek olan tren sadece Allah'ın trenidir. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi cehenneme giden trene binmişlerdir. Oraya doğru yola alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu büyük hakikati en iyi bilendir. Öyleyse Allah'ın ayetine dikkat edin. Ne diyor ayetinde Allah-u Teala? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanları ihtiva eden bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. 73 fırkadan sadece bir tanesi. Öyleyse bu tabire dikkatle bakalım. Kimdir mümin? İblisin, dikkat edin,
sözüme, sevgili kardeşlerim, iblisin yeni bir tuzağıyla karşı karşıyasınız. O ayetin farkında olan iblis, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular ayetini, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini çok iyi değerlendiren iblis, zamanımızda insanlara mümin olmak standardını yok ederek devreye girmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asırcık geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra Kur'an'ı öğretmekten murat, Kur'an'ın okunuşunu öğrenmek olmuş, öğretmek olmuş. Çıkmış insanlar işin içinden. Aramızda diyorlar en hayırlımız Kur'an'ın tecvidle nasıl okunduğunu öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Kur'an'ın tecvidle okunuşunu değil, Kur'an'ın okunuşunu değil. Eğer Kur'an'ın okunuşunu olsaydı o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olamazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyordu. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın manasını öğrenmek ve onu yaşamak. İşte Kur'an'ın manası, Kur'an'ın muhtevası iblis tarafından baştan aşağı değiştirilmiş. Bütün güzellikler yok edilmiş. Bütün çirkinlikler devreye sokulmuş. İblis üst seviye bir zekanın sahibi. Bir zulmani dahi. İblis, şeytan, zulmani ilmi ledunun sahibi. Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Ve kötülük için kullanıyor öğrendiği ilmi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Allah için kullanıyor öğrendiği ilmi. İblis ne diyor? Madem ki iman, inanç demektir. Müminde inancın sahibi. Kime karşı olacak ilaç? İnanç Allah'a karşı. Öyleyse Allah'a inanan mümindir. İnsanlar da buna inanıyorlar. Oysa ki Kur'an kurtuluşu, yani felahı ve bunun zıttı olan cehenneme gitmeyi de ifade eder. Ve Allah'a inananların da çoğu ne yazık ki cehenneme gidecekler. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğine beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini kesin olarak Allah Teala ifade etmiş Yunus 7 ve 8'de. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar inansınlar, Allah'ın cennetine giremezler. Mutsuz olarak yaşayacaklardır ve cehenneme gireceklerdir. Mutsuzlukları kıyametten sonra da sonsuza kadar devam edecektir. Sadece arkasında şeytanın aldatmasına razı olmaları vardır. Öyleyse kimdir mümin? Mümin, bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama bu vazif tek başına yetmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak inanç şartlarından bir tanesi. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, resullerine, ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra Allah'a ulaşmaya, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmaya ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaya vabeste olan
7 tane inanç şartı. Böyle bir muhteva içinde meselemize baktığımız zaman mümin olmanın standartlarını görüyoruz. Mümin olmak mutluluğun yarısıdır. Mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve o zaman manasını anlayacaksınız Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinin. Yani 19 şartın sahibi bir mümin olmak için bir vasıf şartı oluşuyor kişide. Diyor ki Allah Teala Hicret 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam'a, İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah iman kelimesini kalbinizin içine yazmadı diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman kelimesi kalbinin içine yazılmayan bir insan. İman kelimesi kalbine yazılmamış bir insan. Onları mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse burada 19 tane unsurla birlikte bir mümin olma müessesesi var. Böyle bir insan 14. basamaktadır. Mürşidine ulaşıp 10 tane nimet almıştır Allah-u Teala'dan. Ve bu kişi 10 ihsanın arkasından 10 tane de nimet almıştır. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren cenneti hak etmiştir. Öyleyse cennet mutluluğu onun olmuştur kalbine iman yazılmadan evvel de. O noktadan itibaren mümin sayılmaktadır. Allah'a sadece inandığı için değil, o inandığı Allah'a üzerine 12 defa farz kılınan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ondan sonra da bu kişi 19 vasfın henüz bir kısmına sahiptir. Ama buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mümin kılar. Unutmayın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine sadece müminlerin gireceğini Allah Teala ifade ediyor. Kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Küfür standartları içinde kimler kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk ya da mutsuzluk siz seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek siz seçeceksiniz. Küfürde kalmak ya da mümin olmak siz seçeceksiniz. Üçü de aynı şeydir. Aynı noktayı ifade eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mümin olmuşlardır. Amin olmuşlardır.
takva sahibi olmuşlardır, felaha ermişlerdir. Allah'a teslim olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Allah'a kul olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Huşu sahibi olmuşlardır. Kurtuluşun bütün şartlarına sahip olmuşlardır. Ama bu iptidai felahtır. Yani başlangıç felahıdır. Başlangıçtaki en iptidai seviyedeki kurtuluştur. Ama kesin bir hükmü var Allah Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani mutluluğu mutlak olarak hak eder. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ömrü boyunca mutsuz kalacaktır. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizlere bir güzelliği yaşamayı nasip kıldı. Bir defa daha bir Allah sohbetini beraberce yaşadık. Bir defa daha mutlu olduk. Bir defa daha huzur içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz Hanif dini. Hanif dini kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Hanif dini kainatın tek dinidir. Başka bir din hiç var olmamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki ne demek istiyorsun yani? Biz İslam değil miyiz? İslamsınız. Peki nereden çıktı şimdi bu Hanif dini? Hanif dini Kur'an'dan çıktı. Hanif İslam olmak demek. Hanif dini, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerektiren 7 safa 4 teslimden oluşan İslam dininin ta kendisidir. Başka bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Din deyince sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Adem Aleyhisselam'ın dinidir. O din Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dinidir. O din Hazreti Nuh'un dinidir. O din Hazreti İbrahim'in dinidir. O din Hazreti Musa'nın dinidir. O din Hazreti İsa'nın dinidir. O din Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ne yani? Bütün dinler aynı din midir? Bunu mu demek istiyorsun? Diyecek olanlar vardır içinizde. Onlara sesleniyoruz. Evet sevgili kardeşlerim. Onu demek istiyoruz. Sadece bir tek din, ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Oysa ki bugün yapılan incelemeler 72 tane ayrı inanç çeşidi tespit etmiş durumda. İnsanlar 72 fırkaya bölünmüşler bile. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi iniyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Sahabe soruyor: "Ey Allah'ın Resulü, gerçekten böyle mi olacak?" "Evet, böyle." Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç öteki bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama araştırmalara baktığımız zaman 72 rakamıyla karşı karşıyayız. 73. fırka işte o 72 tane inanç çeşidinin içinde ki bunların birisi İslam'dır, birisi Hristiyanlıktır, birisi Yahudiliktir, birisi Budizm'dir, birisi Konfüçyüs'dür, Budizm'dir. Bir sürü inanç biçimleri. Ama aslında bırakınız bu 72 tane inanç biçimini, 2 tane bile din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'in dini. İşte o dinin adı Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Arapça lisanıyla İslam dinidir. Başka bir din hiç olmamıştır. İşte Allah Teala'nın
Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar gelen kesiminde sadece bir teknenin mevcudiyetini görüyoruz. Ve Hazreti Nuh'tan itibaren de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar yine bir teknenin varlığını görüyoruz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye size de din olarak bildirdik diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle sizi de din olarak seçtik. Ve sizin dininizde aynı dindir diyor. Aslı Allah Teala indirdiği şeriatı diyor. Din kelimesini kullanmamış, şeriat kelimesini kullanmış. Daha da önemli. Çünkü şeriat dinin muhtevalarını gösteren bir dizayndır. İnsanlara sorarsanız eğer İslam şeriatı başkadır, Hristiyan şeriatı başkadır. Yahudilerin şeriatı başkadır. Oysa ki başka olmadığını söylüyor Allah Teala. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği şeriat, Allah'ın ulaştırdığı şeriat hep aynı şeriat. Bu şeriatın temeli dini ayakta tutmak. Yani insanlara dini aşılamak, Allah sevgisini aşılamak ve fırkalara ayrılmamak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada olmak. Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi. Yani kim o müşrikler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. Şimdi biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye müşrik mi olduk diyenler varsa şu anda bizi dinleyenler içinde yeni müşrik olmadınız. Zaten öyleydiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor, müşrik olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü hatırlatmak istiyoruz. Benim müntesiplerim için, benim ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İslam statüsü içinde olup da puta tapacak bir insan olamaz. Böyle bir şey benim ümmetimde olmaz diyor. Kesinlikle böyle bu mümkün değildir. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. Bizim sevgili Yaşar Nuri Öztürk'e sorarsanız gizli şirk mürşide tabi olmaktır diyor. Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Hem de mürşidin Allah'tan istenmesini de farz kılmış. E bizim Hazret çıkıp diyor ki mürşide tabi olmak şirktir. Bunlar yedek ilahlardır diyor mürşitler için. Benim zavallı profesörüm. Allah sana acısın. Sevgili kardeşlerim, bu şirk müessesesini açmak için şimdi beraberce iki ayete bakacağız. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin.
Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani eğer ruhunu Allah'laştırmayı dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Namaz da takva sahibi olmanın 7 muhtevasından bir tanesi. O müşriklerden olma ki diyor Allah Teala. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ne demek bu? Peygamber Efendimiz söylediği 73 fırkanın 72'si. Dinlerinde insanlar fırkalara ayrılmışlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 tane fırka oluşturmuş. Bu 72 fırkanın ötesinde bir de 73. fırka var. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve şirkten kurtulanlar. 72 fırkanın içindekilerin hepsi şirkteler. Bunun adı gizli şirk. Aynı zamanda bu insanlar takva sahibi değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyoruz ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirk de değildir, gizli şirk de değildir. Ve gizli şirkte olmayanlar, onlar müminlerdir. Nereden biliyoruz? Şimdi tekrar buraya gelmemizi ifade eden Sebe suresinin 20. ayet kelimesine dönelim. Ne diyordu Allah Teala? Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neydi konumuz? Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi takva sahibidir. O kişi şirkte değildir. Geri kalan bütün fırkalar, 72 fırkanın hepsi şirktedir. Onlar gizli şirkin içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. O 72 fırkanın her birinin içinde 73. fırkanın mensupları yaşıyor. Her biri bir toplumun içerisinde ama Allah'ın hanif dinini yaşıyorlar. Ne demek istiyoruz? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden bahsettik ve bir yere vardık. Allah'a ulaşmayı dile ki takva sahibi olasın diyor Allah Teala ve şirkten kurtulasın. Demek ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkaya dağılan şirkte olanların insanların dışında kalan şirkte olmayanlar ve takva sahipleri. İşte onlar hanif olanlardır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre onlar mümin olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlar. Mümin olanlar, fırkalara ayrılmış olanlar, kafirler. Öyleyse biz de insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Allah'a inanıyoruz diye diyorlar, öyleyse biz müminiz. Hayır, değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamazsınız. Sadece sizler Allah'a inananlarsınız. Ve bu inancınız sizi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz, şirkten de kurtaramaz. Biz bu hakikatleri Allah'tan öğrendik. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ve görüyorsunuz ki
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. O inanç itibariyle Allah'a inanmaktadır. Ama bu onu kafir olmaktan kurtarmıyor. Hem mümin hem kafir nasıl olabilir bir insan diyorsunuz? İnanç açısından Allah'a inanıyor, mümin. Ama cennete gitme vasıfları itibariyle mümin olmak vasfını Allah'a ulaşmayı dilemediği için henüz kazanmamış birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bir hakikatler yumağıdır. Bu hakikatleri Allah Teala bize öğretmeseydi biz de karanlık dehlizde yolunu kaybedenlerden biri olacaktık. Sevgili kardeşlerim, yolun en karanlığında olan birisi sesleniyor size. Çünkü biz vaktiyle solun

Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin dizaynına iyi bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde biz hepiniz için bir örnekiz. Allah dilediği zaman bataklığın en dibinde olan bir insanı oradan çıkarıyor, dinini öğretiyor ona. Yeter mi? Hayır, yetmez. Öyle bir öğretiyor ki onun vasıtasıyla başka insanların dinlerini öğrenmesini sağlıyor. İşte o kişi biziz. Biz bunları size açıklayana kadar bu istikamette hiç kimse hiçbir bilginin sahibi değildi. Şimdi sahibi oluyorlar, sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, dilemediği için 72 fırkanın içerisinde. Şirkte, takva sahibi değil ve kafir. Allah'a inandığı için mümin ama cennete götürecek olan bir hüviyeti olmayan bir mümin. Allah'a ulaşmayı dilemediği için küfürde. Hepsi o kadar mı? Hayır. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Ve ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir gideceği yerde. Dikkat edin, Allah'a inanıyor kişi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kafir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Hadi gelin beraberce bakalım Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar kesin şekilde muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını yani dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından memnunlardır, razıdırlar. Onları dünya hayatı mutmain kılar diyor. Doyuma ulaştırır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Tüm Allah'a ulaşmayı dilemeyen din adamlarına ithaf olunur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gafil olmasalardı ne yapacaklardı? Çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Ve ayet-i kerimenin sonuna gelelim. Başka ne olacaktı? Başka cehennemden kurtulacaklardı. Çünkü ayet-i kerimenin sonunda şöyle diyor Allah Teala: Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Yeksibûn. Onların gidecekleri yer, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ateştir diyor. Cehennem ateşidir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size son derece önemli bir konuyu söylüyorum. Hani şu din konusunda ahkam kesen, şu televizyonları parsellemiş olan insanlar, söyledikleriyle ve öğrettikleri ilimle ne kendileri ne onların ilim öğrettikleri Allah'ın cennetine giremezler. Cenneti hak edemezler. Çünkü öğreti Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasını almıyor. Almazsa ondan sonraki kesimlerin, mesela mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun, nefsin, iradenin teslimi, hiçbirisinin gerçekleşmesi

Ötesi mümkün olmadığı gibi o kişinin bütün amelleri boşa gider. Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye. Dilemeyen kişi, bugünkü konumuz hanif olmak, hanif değildir. Dilemeyen kişi, hanif dininin, kainatın yegane dininin sahibi değildir. Ne demek istiyoruz? Hanif dini eşittir İslam dinidir. Bakınız ne diyor Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde. Habibim, hanif olarak veçhini yani fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için fizik vücudunu kullan. O fizik vücudunla dini hayatta tutmaya çalış. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif olarak yarattık. Ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Hanif olarak veçhini dine ikame et. Fizik vücudunu dine ikame et. Sen hanifsin diyor. Ve diyor ki o hanif dini ki işte o kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi dindir. O hanif fıtratı ki sen hanifsin diyor Allah Teala. O hanif fıtratı ki biz bütün insanları hanif fıtratı ile yarattık diyor. Bütün insanları Allah Teala hanif fıtratı ile yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek özellikle hiçbir insan hanif dinin dışında başka bir din olsaydı o dini yaşatabilecek, o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılmamış. Herkes hanif fıtratı ile yaratılmış. O hanif fıtratı ki sadece hanif dinini yaşayabilir insanlar onunla. İşte kayyum olan din bu dindir diyor Allah Teala. Ezeli ve ebedi olan din, kıyamete kadar sürecek olan din, işte bu dindir diyor. Ve sen hanifsin diyor. Sen hanif fıtratıyla yaratıldığın gibi, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratıldı ve hiç kimse hanif dininin dışında başka bir dini yaşamak için yaratılmadı diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkes sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım hanif fıtratıyla yaratılır. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz. Hanif fıtratıyla yaratılan insanlar, hanif fıtratıyla yaratılan ve hanif olan, hanif dinini yaşayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Allah'ın tekliği vahdettir. Allah vahittir, tektir. Tek bir Allah vardır. Allah Teala ne diyor? Göklerde başka bir ilah olsaydı bizden başka, o ilahlar mutlaka birbirleriyle kavga ederlerdi diyor. Bizden başka ilah yoktur diyor. La ilahe illallah. Başka bir ilah yok. Sadece illa Allah. Sadece Allah var diyor Allah Teala. İşte başka bir ilahın olmadığı, sadece tek bir Allah'ın olduğu bir kainat dizaynı Allah kainatı yaratmış. Ve insan adı verilen mahlukunu yaratmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi olsun diye. Ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. İşte onun kıldığı halife Adem Aleyhisselam ve yeryüzünün en üstün yaratığı. Sevgili kardeşlerim,
Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği vahdet, tek Allah. Tek bir Allah var. Başka bir Tanrı mevcut değil. El ilah kelimesi, el harf tarif, ilah kelimesi de ilah, Allah, el ilah. Bu kelime tam olarak Allah kelimesidir. Allah ve biz Türkçe'de Allah diyoruz. El ilah, Allah yani Allah kelimesi. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini ikinci esas olarak tevhide alır. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumdan olmak. Tek bir toplum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. Dikkat edin, Allah'a inananların oluşturduğu bir tek toplum değil. Allah'a ulaşmaya inanıp da bu inananlardan Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerin oluşturduğu toplum. Eğer bir insan Allah'a inanıyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Hanif dininin mensupları arasında mevcut değildir. Böyle olan insanlara kafirler diyor Allah Teala. İşte öyle olduğunu bir defa daha ispat eden bir ayet-i kerime Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyaumut tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, o dileyen müminlerin dostudur ve onları zulmetten nura çıkarır. Allah amel olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Şimdi bu standart içinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirleri oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler de müminleri oluşturuyor. Peki, böyle bir durumda bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman küfürden mutlaka mümin olmaya gidecek. Kimin kulu olacak? Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olacak. Şeytanın Allah'ın dostuyken şeytanın kuluyken ve şeytanın dostuyken Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu olacak. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ عَبُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِهِ diyor Allah Teala. Onlar tağuta kul iken, insan ve cin şeytanlar, da şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve onlar benim kullarım oldu, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? İfade açık. Allah'a yöneldiler diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman kafirlerken Allah'a ulaşmayı dileyince müminler oldular. Evet.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi dinin mensubuymuş? Hanif dininin mensubuymuş. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir. Hazreti İsa'dan da evveldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haydi evveldir. Ve Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamışlardır. Başka bir din hiç olmamıştır insanlık tarihi boyunca. İşte başlangıçta söylediğimiz Şura suresinin 13. ayet-i kerimesini şimdi burada bu bilgilerin ışığı altında bir defa daha ortaya koyalım, şerh etmek üzere. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. O zaman şeriat aynıysa konulan hükümler birbirinden farklı hüviyet taşımıyorsa dinler vardır diyebilir miyiz? Hepsi Hanif dininin, tek kainatın, tek dininin, tek şeriatının sahibi olmuşlar. Ve bu dinin hedeflerini gösteriyor Allah Teala aynı ayette Şura 13'te. Fırkalara ayrılmayın. Ve dini ayakta tutun. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun ifadesi muhtevası itibariyle Rum 30'un aynı. Hanif olarak veçini dine doğrult, dine ikame et. Sen Hanif'sin, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din bu Hanif dinidir. Ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin. Din hep Hanif dini olarak yaratıldı, Hanif dini olarak kalacaktır. İnsanlar da diyor Allah Teala hep Hanif fıtratı olarak Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Bir tek din, başka bir din hiç olmamış, olması da mümkün değil. Ve bütün insanlar sadece o tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış, sadece o dini yaşayabilecek olan hüviyeti var insanoğlunun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın bize söylediği çok açık ve kesin bir hüküm var. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Ne demek istiyor? Çünkü sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahipleridir. Sadece fırkalara ayrılmayanlar, bir evvelki ayette Rum 30'da açıklandığı gibi, hem takva sahibidir, hem de şirkte değildir. İnsanların gizli şirkten kurtulmaları da, takva sahibi olmaları da, cehennemden kurtulmaları da hep Allah'a ulaşmayı dilemelerine, yani Hanif dinini seçmelerine bağlıdır. Öyleyse şimdi tekrar Şura 13'e dönelim. Müşriklere senin söylediğin şey ağır geldi diyor. Ne demiş müşriklere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ey demiş müşrikler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemedikçe gizli şirkten kurtulamazsınız. Hep şirkte kalırsınız. Gideceğiniz yerde cehennem olur. Takva sahibi olamazsınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmakta devam edersiniz. Şeytanın kulu olmakta devam edersiniz. Amelleriniz boşa gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Şimdi konunun sonucuna bakalım. Allah-u Teala Şura'nın işte şöyle bir final, bitirme noktası koymuş ortaya. Diyor ki, Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah Teala dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırmayı dilemekle kalmıyor. Onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hanif dininin temel özelliği budur. Bu ruhun Allah'a ulaşması, böylece teslim olmasıdır. Peki teslimler burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde sadece %51 nur birikimi var. Karanlıklara nurların galip geldiği noktada ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Burası o makamdır ki, fena makamıdır ki, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamıdır ki, ruh Allah'a ulaşmıştır, Allah'ın zatında yok olmuştur, ifna olmuştur. Fena fillah olmuştur kişi, Allah'ın zatında ifna olmuştur. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği şey budur. Bana mülaki olmayı dileyin, bana ulaşmayı dileyin. Bir defa şirkten, küfürden, cehennemden kurtulun. Ve de eğer bana ulaşmayı dilerseniz zaten ben sizi kendime ulaştıracağım. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Ne diyor, bir defa daha söyleyelim. Allahü yeştebi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve onlardan kim? Bu seçtikleri insanların %90'ından fazlası. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah onları kendisine ulaştırır. Kim bu insanlar? Özellikleri ne? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kaç özellikleri var? 4. 1. Allah'a inanıyorlar. 2. Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyorlar. Birçok insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz, öldükten sonra ulaşabilir diyor. Bu insanlar, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşabileceğine inanıyorlar. 3. Bunun üzerlerine farz olduğuna da inanıyorlar. 4. Eğer Allah'a ulaşmayı denerlerse, Allah-u Teala'nın kendilerini mutlaka Allah'a ulaştıracağına da inanıyorlar. Öyleyse bu 4 inancın sahibi olan kişi Hanif'tir. İşte Hanif dininin sahibi odur ki kişi Allah'a ulaşmayı diler ve bu 4 vasfın sahibi olduğu için Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu ne ifade eder? Hanif dininin birinci hedefine ulaşmış olmayı ifade eder. Kişi burada ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamakta
huşu sahibi olur nefsinin kalbinde. %2 rahmet birikimi oluşur ve bu kişi bu istikamette bir hedefe yönelik olur. Allah'a ruhunu ulaştırmak ve de Allah'a yönelen bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırması için bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir 14. basamakta. Ruhu o zaman vücudundan ayrılacaktır. Ana dergaha ulaşacaktır. Orada diğer seyri sülükte olan insan ruhlarıyla birlikte Allah'a doğru seyri sülüklerini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve kişinin ruhu neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ve kişi Allah'ın zatına ulaştığı zaman 21. basamakta bunu gerçekleştirir. Allah'a ruhu ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an veli olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Burada artık ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir evliyadır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Böyle olan evliyaya ermiş denir. Ruhu Allah'a ermiş. İşte hani fıtratının muhtevası burada biter mi diye sorarsanız hayır bitmez. 25. basamakta bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikimi gerçekleşecektir. 26. basamakta daimi zikre ulaşacaktır. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Ve kişi bu noktada Allah ile tezekküre başlayacaktır. Allah ile konuşmaya başlayacaktır. Ehli tezekkür olacaktır. Ehli zikir olacaktır. Sonra muhlis olacaktır. 27. basamakta. 28. basamakta ise iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacak. İrşat makamının sahibi olarak görev alacaktır Allah-u Teala'dan. İrşada memur ve mezun kılınarak. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dini üçüncü açıdan teslimleri içerir. Bir defa daha söyleyelim. Birinci hüviyeti dinin vahdettir, Allah'ın tekliğidir. İkinci hüviyeti tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın içinde bulunabilenler haniftir. Bu tevhid akidesine riayet edenler. Üçüncüsü teslimdir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuz teslim olur. 26. basamakta nefsimiz teslim olur. 28. basamağın 5. kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur. Ve Hanif dininin bütün özelliklerini kişi böylece yaşamış ve gerçekleştirmiş olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize teşekkür ediyoruz. Bizi can kulağıyla dinlediğiniz için, Hanif olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin temel özelliklerini dinlemek ve öğrenmek lütfunda bulunduğunuz için. Bunlar zamanımızda unutulmuş olan kavramlar, anlatımlar ama biz insanlardan öğrenmedik bu dini.
Allah'tan öğrendik. Öyleyse o bize öğretir. Sizlere öğretebilmemiz için biz de sizlere öğretiriz. Niçin? Hepinizin hidayete ermeniz için. Birinci hidayetiniz Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi, mürşide ulaştığınız zaman gerçekleşir. Tabiiyet. Üçüncüsü, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü hidayet. Fizik vücudunuzun teslimi, dördüncü hidayet. Nefsinizin teslimi, beşinci hidayet. İhlas makamına ulaşmanız, altıncı hidayet. Ve iradenizi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmeniz, yedinci hidayet. Hidayet, Hazreti İbrahim'in, Hanif dininin temelini teşkil eder. Hazreti İbrahim'den evvelki dinin adı da Hanif değil miydi? Evet, Hanif'ti. Hazreti Adem'in dini de Hanif'ti. Hazreti Nuh'un dini de Hanif'ti. Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da dinleri sadece o tek dindi. Hanif diniydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir sohbetimizi daha burada tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi ama çok sevdiğimizi belirterek, bir defa daha söyleyerek, gönülden söyleyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Âmin.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzübillah ve şeytan hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki ve medeli ya kenar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk, saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse, mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsana verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah Teala. Ve lekad halaknel insi vel cinni illa liyabudun. Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı, işte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana o kardeşimiz. Nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek.
Ne olmuş yani Allah'laşmayı delildiysek hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız, bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız, şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu son 7 makamdan son 3'ü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı 3 makamdır. İşte insanların büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gidecekleri bir vaka olduğuna göre, bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep
münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar bunu aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey, onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla, insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah-u Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasını hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah-u Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini
şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insanın üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal Rahim Esma Senet tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet alınıyor, işitme hastasının mührü açılıyor, kalpteki idrak hastası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah-u Teala Müminun Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah-u Teala. Müminin 103 ama kimin sevap tartları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranlı olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar.
Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz, vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlem için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze, göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. Bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar İman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını, yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan
fazılların gelmesine ve yerleşmesine kalpte sebebiyet verir. Ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye

deryana ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta Devrin İmam'ın dergahında onarlık sıralarda kişinin ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emare geçilmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim, ruh ikinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gökkatına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gökkatına nefsi mülhime, dördüncü gökkatına nefsi mutmainne, beşinci gökkatına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49 7 defa %7 fazla birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve Sitretil Müntaha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan 7. gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? 7. gök katına kadar ulaşır. Dikey yolculuk. 7. gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitretil Müntaha'ya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebil de tamamlanmıştır. 3 sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil 2, yani Tarık-ı Mustakim 2, ikinci yatay sebil 3. Bir de ikinci dikey sebil Tarık-ı Mustakim'den Sitretil Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah-u Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut. Mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh.
İşte sevgili

Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, arkasından öldü, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ruhunu Allah'a ulaştıramadan öldü, gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Dilemeyenleri dalalette bırakır. Oradaki dilediği ifadesi, o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez, onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalette bırakmayı dilediği o kişi, aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet kelimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz,
ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah-u Teala ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi dil ile ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır ve kalbinizi devamlı olarak Allah Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Ve sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki biz çıkamadık,
şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı, bizi bağışla ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor. İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak, kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz, güzellikleri yaşayasınız diye. Mutluluk sizin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ikinci kat cennet sizin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sevaplarınız, günahlarınızı aşacağı için birinci kat cennetin sahibisiniz. Öldünüz, ne beis ne gam. Gideceğiniz yer sonsuz bir hayatı cennette yaşamak üzere cennet. İkinci fasla ulaştınız, mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, ondan sonra ölüm geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız, gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32: O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır, dinlerinde gruplar oluşturmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik. Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır. O kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala, bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar.
Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعَابِدِينَ. O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan imtina ettiler. İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarıma müjdele. Yani tağutun kulu olan sahabe, tağutun kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağutun kulu olmaktan kurtulduğunuz yer, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki, cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek, hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda kafirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz. Yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki, sizi o kadar çok seviyorum ki, sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileği, dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına
sizlere ulaştırabilmek için Allah-u Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi? Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi, ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, beni de kabul et kullarının arasına deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis. Ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için, sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz hayır ve şer. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Cehenneme girmesi ise, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Hayatımız kesintisiz bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından Allah'ın Resulleri olan kiramen katibin melekleri tarafından devamlı olarak hayatımız filme alınmaktadır. Üç boyutlu bir film. Hayır, üç boyutlu iki film. İkisi de üç boyutlu. Yani yüksekliği, genişliği ve derinliği olan boşlukta kıyamet günü oynayacak olan bir film, bizim filmimiz. Hepimizin hayatı ömrümüz boyunca bir sürücü, yani kameraman, bir de şahit olmak üzere iki tane Resul tarafından, Allah-u Teala'nın elçisi tarafından devamlı hayatımız filme alınır. Sevgili kardeşlerim, bu filme alınışın İki cephesi vardır. Birinci cephede bizim fiillerimiz filme alınır. Yani ne yapmışız? Ne konuşmuşuz? Fiiliyatımız, gerçekleştirdiğimiz olaylar, nelerdir? Onlar filme alınır. Üç boyutlu bir filmle doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün hayatımızdaki her şey filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusu. Ama bunun yanında üç boyutlu ikinci bir film daha alınır. O melek resuller tarafından okunabilen düşüncelerimizdir. Düşüncelerimizin de filmi o melekler tarafından alınmaktadır. Kıyamet günü evvela herkes mahşer meydanında olacak. Sonra öldürüleceğiz ve enerji bedenlerle yeniden hayata getirileceğiz. Ve nefsler bu vücutlarımızın içine girecek. Yani bir insan cennette veya cehennemde hayatını devam ettirirken iki vücut olarak gene ruh olmaksızın fizik vücut ve nefsiyle orada olacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala yedi kat
cennet yaratmıştır. Nefsin de talepleri bu yedi kat cennette yer alır. Ruh, Allah'ın zatına dönmüş ve oradadır. Ama fizik, vücut ve nefs birlikte cenneti veya birlikte cehennemi yaşayacaklardır. İşte mahşer meydanında bu olay tahakkuk ettikten sonra, nefsler fizik vücudumuzun içine girdikten sonra herkes mahşer meydanından indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide, yani Allah-u Teala'nın huzurunda bir hüviyet kazanır her şey. Orada hayat filmlerimizi seyretmek üzere herkes elektronik sistemlerin kendisini çektiği, kendi hayat filmini seyredeceği noktaya ulaşır. Ekran söz konusu değildir. Görüntü bir cam üzerinde, bir perde üzerinde oluşmaz. Boşlukta üç boyutlu olarak oluşur. Ve iki tane hayat filmi oynar. Birisi o kişinin hayatındaki gerçekleri ihata eder ve o derecat sisteminde kişinin bütün vücuda getirdiği olaylar vardır. Hem de her olayın vücuda geldiği andaki otomatik derecelendirme sistemiyle, eğer kişi hayır işlemişse, o saniye hayır işlemişse, yeşil rakamlarla sağ tarafa kaydedilir. Şer işlemişse kırmızı rakamlarla sol tarafa kaydedilir. Neticede kümülatif olarak hem sol tarafta hem sağ tarafta devam eder. Bir de ikisinin arasındaki farkı gösteren rakamda ya sağda ya da solda gene kümülatif olarak kendisini gösterir. Eğer rakam kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıktıktan sonra kazanılan dereceler büyükse kazanılanlardan kaybedilenler çıkar. O zaman bunun neticesi yeşil yaprak olarak yeşil rakamlarla sağ tarafta oluşur. Ama kişinin kaybettiği dereceler fazlaysa, yani sol taraftaki kırmızı rakamlar fazlaysa, sağdaki yeşil rakamlar azsa, fark gene sol tarafta günahların kaydedildiği tarafta kırmızı rakamlarla yer alır. İşte kimin rakamı kırmızıysa, bir başka ifadeyle nakıssa, negatifse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi cehenneme girecektir. Herkes cehenneme girer. Ama bu cehennemin dışıdır. Cehenneme girenlerden cehennemde kalacaklar. Cehennemin dışını bütünüyle kaplarlar. Dizüstü çökmüş vaziyette hepsi orada beklerler. Cehennemin bütün etrafı insanlarla ve cinlerle çevrilecektir. Cinlerin kesimi ve insanların kesimi olmak üzere. Cennete girecek olanlarsa, cehennemin bu dış kesiminden içine girerler, iç kesimine.
iç kesimindeki hazırlanan sistemi görürler. İnsanların nasıl azap çekeceklerini orada açık bir şekilde görürler. Ve cennete gidecek olanlar bunu gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden uçarak dışarı çıkarlar ve cennete ulaşırlar. İşte insanların cennet veya cehennem muhtevası bu kazanılan derecelere göredir. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de hayat filmimizde görünürler. Ama iki ayrı filmin neticeleri olarak. Yazılan rakam daima tek tarafıdır ve tektir. Kişinin düşüncesiyle vücuda getirdiği olay arasındaki ilişki açık bir şekilde mizanda yer alır. Eğer bir kişi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa düşüncesinde mutlaka o kötülüğü nasıl yapacağı, nasıl yapmak istediği görüntülü bir şekilde ortaya konulur. Çünkü insanlar görüntülerle düşünürler. Bu düşüncede o kişi birine hangi kötülüğü yapmak istiyorsa veya hangi iyiliği yapmak istiyorsa onu düşünmüştür. Düşündüğü anda o kendi filmini seyreden kişi orada düşüncesini görür. Sonra da bunun olaylara yansıyan, olayları gerçekleştiren dünya üzerindeki tatbikatı ortaya çıkar. Ve bu tatbikata göre vücuda getirilen dereceler kişinin düşünceleriyle değerini kaybedilen veya kazanılan derecelerin değerini arttırır veya eksiltir. Eğer kişi bir başkasına bir kötülüğü düşünmüşse, bariz bir misal verelim. Bir kişiyi öldürmeyi düşünüyor, kafasında planlıyor, falanca yerde pusu kuracak. O kişi geldiği zaman bütün tabancasındaki kurşunları o kişinin göğsüne sıkacak, onu öldürecek. Ve bu kafasında tasarladığı bu olayı gerçekleştiriyor. Gecenin üçünde pusu kuruyor. Kişi oradan geçerken tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltıyor. Ne olmuştur? Taammüden bir cinayet işlenmiştir. Kişi bunu tasarlamıştır. Bu tasarısının neticesi olarak hedefe gidecektir. Öyleyse bu dizaynda taammüden bir cinayetin gerektirdiği bütün derecat kaybı bu kişiye yüklenir. Gene bir misal. Bir adam hemen caddenin yanında olan bahçesinde tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor, tetik bir yere takılıyor. İçindeki tek mermi ateş alan tabancadan çıkıyor, yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Bu kişinin düşüncesinde o kişiyi öldürmek diye bir tasarım yok. Çünkü düşünceleri orada açıkça görüldüğü cihetle böyle bir şey adam hiç düşünmemiş. Ama düşünmediği bir olay onun dikkatsizliğiyle, tedbirsizliğiyle, ihmaliyle gerçekleşmiş. O kişi ölmüş. Bu kişi bir evvelki kişinin yani taammüden cinayet işleyen
bilerek, öldürerek, kast ederek o cinayeti işleyen kişinin kaybettiği dereceleri kaybetmez. Ondan çok daha az derecat kaybeder. Yani kırmızı dereceler, kaybettiği dereceler ona nazaran, tamamen cinayet işleyen adama nazaran çok düşük bir noktada olur. Çünkü bu kişinin kastı yoktur. Öteki adamı belki hiç tanımıyordur. Ama bütün alternatifleri gösteren şey o kişinin kafasındaki düşüncedir. O kişiyi öldürme kasti var mı yok mu? Olmadığı burada kesinleşir. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Burada iki nevi davranış biçimi var. Tahammüden gerçekleşen suçta derecat kaybı çok yüksektir. Ama diğeri sadece bir kazadır. O kişi ihmal ve tesayyüp sebebiyle, tedbirsizlikle, dikkatsizlikle suçlanabilir. Kaybettiği derecat o kadardır. Sonuca bakıyoruz, ikisinde de birer tane adam ölmüştür. Ama ölüme sebebiyet verenlerin durumuna baktığımız zaman aynı seviyede iki suç görmek mümkün değildir. Birinde bilerek, istenerek, kastedilerek bir kişi öldürülmüştür. Ötekinde böyle bir niyet olmaksızın tahakkuk etmiştir olay. İşte bu sebeple kıyamet günü mahkemelerde şahide gerek kalmamaktadır. Neden? Çünkü hayat filminiz gerçek şahidinizdir. Hiç kimsenin siz de dahil olmak üzere aksini iddia etmeniz mümkün olmayan bir olaylar dizisi ömrünüz boyunca sizin dizaynınızda var olur. Aynı zamanda bu hayat filmi kişiye de ölürken gene gösterilecektir. Bir sinema şeridi gibi bütün yaşadığınız olaylar gözünüzün önünden bir film gibi geçer. Bütün hayatınızı o zaman ölürken bir defa daha yaşarsınız. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde ama yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için orada kıyamet günü indi ilahide bu olay mutlak olarak gerçekleşir. İşte sağ tarafınızdaki yeşil rakamlar hayırları, sol taraftaki kırmızı rakamlar şerleri ifade eder. Hayır, herhangi bir konuda derecat kazanmak. Böyle bir şeyi Allah'ın müsaadesi olmadan gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca Allah Teala size kazandığınız derecelerden çok daha fazlasını da verebilir. Diyor ki, kim derecat kazandıracak olan bir hayır işlerse, ona kazandığı her bir dereceye karşılık 10 katı verilir diyor Allah Teala. Ama diyor, aynı kişi bir şer işlerse, ona sadece kaybettiği kadar derecat yazılır. Bir kişi bir hayır işliyor. Bu hayır bir tek derecelik bir hayırdır. Her saniye eğer bir kişi zikrediyorsa her saniye bir derecat kazanır.
Ama bu kazandığı her saniyelik derecat onun 10 katı olarak amel defterine yazılır. 10 rakamı yazılır her saniye. Ama aynı kişi bir derecelik bir kaybı işlemişse, mesela zikretmemişse, onun amel defterine her saniye sadece eksi bir yazılır ya da kırmızı rakamlarla sol tarafa bir yazılır. Öyleyse aynı saniye birisi zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Bire 10 kazanıyor. Diğeri zikir yapmıyor, 1 derece kaybediyor ama bir rakamı var sadece. Peki bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse ne olur? O zaman o kişinin tabiyetini gerçekleştirdiği andan ruhu birinci gök katına yükselene kadar her bir derecesi 10 kat değil 100 kat yükseltilerek kaydedilir. Her saniye bu kişi zikir yaptığında her saniye 100 derece kazanır. Eğer ruhu ikinci katta kadar yükselmiş olan birisinden bahsediyorsak, onun her saniye kazandığı bir derece karşılığı ona 200 derece olarak kaydedilir. Üçüncü kata ruhu ulaşmış olan bir kişi için bu sonuç 300 derecedir. Dördüncü gök katına yükselmiş olan bir kişi için, ruhu dördüncü gök katına ulaşmış olan bir kişi için burası 1'e 400'dür. Her bir derecesine karşılık kişi 400 derece kazanır. Böylece 5. katta 500 derece, 6. katta 600 derece, 7. katta 1 dereceye karşılık 700 derece kazanmak söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Sevgili kardeşlerim, orada kıyamet günü hayırlarınızdan ve şerlerinizden yargılanacaksınız. Hakimi olmayan, savcısı olmayan, avukatı olmayan, şahidi de olmayan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sizin dışınızda başka bir şahit yok. O zaman siz yargılandığına göre başka bir şahidi olmayan bir mahkeme. Hakimsiz, savcısız, avukatsız, başkaları tarafından şahidi de bulunmayan ama kişinin bütün davranışları onun kendi şehadetini oluşturan bir mahkeme. Adı Mahkeme-i Kübra, en büyük mahkeme. Onun için sevgili kardeşlerim, kaç sene ömrünüz olursa olsun, bu ömür boyunca devamlı olarak sizin etrafınızda kiramen katibin melekleri, yani Allah'ın bu melek resulleri, sizin filminizi bir ömür boyunca çekeceklerdir. Bu filminiz hem düşüncelerinizi hem fiillerinizi ihtiva edecektir. Ve de düşüncelerinizden ve fiillerinizden faydalanarak ortaya çıkan rakamlar size kıl kadar hata yapılmadan gerçek derecatınızı gösterecektir ki siz hayat filminizde hem düşüncelerinizi hem de fiiliyatınızı, yaptıklarınızı gördüğünüz zaman düşüncelerinizin etki derecesi de otomatik olarak hesaplanıp oraya kaydedildiği cihetle elinizdeki mizan statüsü içinde size kıl kadar
zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra budur. Bir şahide, kendinizden başka bir şahide ihtiyacınız olmayacaktır. Kendiniz de zaten fiili işleyensiniz. Dolayısıyla şehadetiniz ancak ekrandaki düşüncelerinizin filmde görüntülü olarak yer alması sebebiyle oluşacaktır. Neticede insanların kitapları, yani rakamlı kitapları, yani söylediğimiz hayat filmleri. Allah-u Teala bazen buna kuş diyor. Boşlukta oynadığı için kuş diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazen kitaben merkumen deniyor, diyor. Rakamlı kitaplar diyor Allah-u Teala. Üzerinde rakamlar olan kitap. Mizan diyor. İşte Müminun Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Mizanlar, bu söylediğimiz hayat filmleri. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. Felaha erenler kimdir? Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Felaha erenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Peki, bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor Allah Teala. Bir tek sebep, günahların sevaplardan fazla oluşu ebediyen cehennemde kalmayı ifade ediyor. İşte insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uydurdukları bir sürü yalanı Kur'an-ı Kerim doğruya çeviriyor. Hep şu iddia söz konusu, kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Kim Allah'a inanıyorsa onların hepsi cennete girecektir. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Evvela şefaat müessesesinin kıyamet günü gerçekleşmesi mümkün değildir. Orada şefaat, hiç kimsenin şefaatine müsaade edilmeyeceğini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Orada sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimleri devreye giriyor. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onların gidecekleri yerin cehennem olduğu, onların hüsranda oldukları, ebediyen cehennemde kalacakları ifade ediliyor. Kimin de kazandığı dereceler fazlaysa onların felaha erdikleri, yani cennet yolcusu oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse böyle bir sıralamada bir insan için oluşan tabloya baktığımız zaman
Burada hayrın ve şerrin çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan

derecat kaybetmesini sağlayamaz. Yani herhangi bir insanın hangi davranış olursa olsun, o insan öyle istiyor diye başka birisi derecat kaybetmez. Yani istemek başka şeydir. Mesela bir kişi bir başkasını suça teşvik etmek istiyor. Gayret ediyor. Eğer o kişi bu gayretin neticesinde onun söylediğini yaparsa, o zaman hem suçu işleyen derecat kaybeder, hem de onu suça teşvik eden derecat kaybeder. Ama suça teşvik eden suçu işlememiştir. Sadece teşvik sebebiyle derecat kaybeder. Öyleyse suçu işleyen kişinin amel defterinde suça teşvik edenin kaybettiği derecat görünmez. O kendi işlediği suçu işleyen kişi kendi işlediği suçun değeri kadar derecat kaybeder. Sevgili kardeşlerim, bir olay vücuda gelmiştir. Bu olay ya derecat kazandıran bir olaydır ya da derecat kaybettiren bir olaydır. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Kişi bir olayı vücuda getirir, bir başkasına fayda sağlar. Ona bir iyilikte bulunur, derecat kazanır. Bir kötülükte bulunur, derecat kaybeder. Suçu işlemekle derecat kaybetmek birbirinin ardından gelen iki olaydır. Önce suç işlenir, suç işlendiği anda derecat da kaybedilir. Birisi bir başkasına iyilik yapar, derecat kazanır. Bir başkasına kötülük yapar, derecat kaybeder. Birisine karşı davranışınız, onu zarar diye edecek bir davranışsa, ona bir zarar veriyorsanız, derecat kaybedersiniz. O, bunun karşılığında sizin kaybettiğiniz derecatı kazanır. Birisine karşı bir suç işlediniz, siz derecat kaybettiniz, kaybedilen derecatı karşı taraf kazandı. Allah-u Teala'nın kanununda ödeme anında yapılır. Yani olay cereyan ettiği anda iki taraf birden değerlemeye girer. Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Ona bir tokat vurdu. Tokatı vuran kişi tokatı vurduğu için derecat kaybeder. İşlediği suçla tokat atmak sebebiyle kaybettiği derecat birbirini sıfırlar. Kişi suçu işlemiştir, tokatı atmıştır. Ama karşılığında derecat kaybetmiştir. Fiille derecat birbirini sıfırlar. Karşı tarafa bakalım, tokatı yiyen tarafa bakalım. Tokatı yiyen taraf başkasından bir zarar görmüştür. Ama bunun karşılığında o kişinin kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse iki tarafta da netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında denge kurulup netice sıfırlanmıştır.

Ve her olay anında mutlaka Allah-u Teala'nın katında sıfırlanır. Şimdi bir başkasını düşünelim. Bir adam bir başkasına bir iyilik etmiştir. O iyilik etmesi sebebiyle derecat kazanmıştır. Ama diğer taraf o iyiliğin faydasını yaşamıştır. Ama buna karşılık derecat kaybetmemiştir. Derecat kaybetmesi söz konusu değildir. İyilik eden kişi derecatı kazanır. İyiliğin faydasını yaşayan kişi derecat kaybetmez. Şer işlemekse derecat kaybetmek demektir. Öyleyse Allah'ın bir insan üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişiye derecat kaybettirmez. Yani kişinin üzerinde şer bir sonucu oluşturmaz. Öyleyse Allah'ın yaptığı olay hangi tarzda bir olay olursa olsun, bir kişinin bir tarlası var. O tarlaya Allah Teala sünnetullah sebebiyle bol yağmur yağdırır. Toprağın verimini arttırır ve kişi bol mahsul alır. Bu Allah'ın o kişi üzerinde yaptığı bir güzel işlevdir sünnetullah'ın. O kişi mahsulü alır ama bundan derecat kazanmaz veya kaybetmez. Allah-u Teala'nın yaptığı bir olay bir insana derecat kaybettiremez. Yani sünnetullah bir kişinin tarlasında yıldırımlar isabet etti. Tarladaki bütün mahsulü yok etti. Allah-u Teala bunu yaptı diye o kişi derecat kazanmaz veya kaybetmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hangi vücuda getirdiği fiil olursa olsun, Allah-u Teala o fiili vücuda getirdiyse sünnetullahi ile veya bizatihi Allah isteyerek bir şeyler yaptıysa kişiye, bu fiil o kişiye derecat kaybettiremez. Allah'ın bir kişi üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Sebebiyet veremezse şer Allah'tan olamaz. Derecat kaybetmekle sonuçlanan bir olay Allah'ın vücuda getirdiği bir olay değildir. Bu sebeple hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizden kaynaklanır. Biz kendi davranışlarımız neticesinde derecat kaybederiz. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir olay bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez. Biz davranışımızla derecat kazanabiliriz. Kendi davranışımızla derecat kaybedebiliriz. Kötü davranırsak, şer işlersek derecat kaybederiz. Hayır işlersek derecat kazanırız. Ama Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği olay pozitif de olsa, bize bir fayda sağlasa, negatif de olsa, bize bir zarar da verse, bundan bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaideler gereğince. Bu sebeple hayır bizdendir, şer de bizdendir demek mümkündür.
Bir insan kendi fiiliyle hayır kazanabilir, kendi fiiliyle şer de kazanabilir. Ama Allah'ın kazandırdığı veya kaybettirdiği derecelere baktığımız zaman hayır Allah'tandır diyebiliriz. Allah'ın öyle olayları vardır ki onlar hayırdır. Ama şer de Allah'tandır diyemeyiz. Allah'ın olayları vardır, bize derecat kazandırır. Allah'ın olayları vardır ama o olaylar bize derecat kaybettiremez. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple hayır da şer de Allah'tandır sözü geçerli değildir. İnsanlar hayrı ve şerri yanlış yorumluyorlar. Onların hoşuna giden olaylar hayırdır o insanlara göre. Hoşlarına gitmeyen olaylar da, onları üzen olaylar da şerdir diye değerlendiriyorlar. O zaman bütün olayların arkasında Allah-u Teala var olduğuna göre bize üzen olaylar da sevindiren olaylar da Allah'ın vasıtasıyla vücuda gidiyor tarzındaki bir düşünceyle insanlar hayır da şer de Allah'tandır demişler. İttifakla da buna karar vermişler. Ama Allah'ın hayır ve şer ölçüsü kişinin kazandığı derecatla hayra ulaşması, kaybettiği derecatla şerre ulaşması söz konusu olduğu için bu şekilde bir mantığı o sonuca ulaşır görmek mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir fiil bizi sevindirir veya bizi üzer. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Derecat kazanmamız mümkündür ama derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kazanamaz. Affedersiniz, derecat kaybedemez. Allah-u Teala bir olaya sebebiyet verebilir. Bir insan bu olay sebebiyle derecat kazanır, kazanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır ve şerri asli ölçüsünden hareketle tazim edeceksiniz. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Allah-u Teala ne diyor? Olaylar vardır. Sizin hoşunuza gider ama o sizin için hayır değildir. O sizin için hayırdır. İki tür olaydan bahsediyor Allah Teala. Bir defa daha tezekkür edelim. Olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar sizin için şer değildir. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar hayır değildir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte bir kişinin arabasının çalındığını düşünün. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Arabayı satacak, kazandığı parayla da keyif edecek. Ama aslında ne yapmıştır? Şer işlemiştir. Arabayı çalmakla şer işlemiştir. Ve şerre seviniyor. O olay, şer olay onu sevindiriyor. Öbür taraftan arabası çalınan adamı düşünün. O adam da arabası çalınıyor. Bundan üzüntü duyuyor. Ben bunu herhalde parayla aldım.
Nasıl benim arabam kaybolur diye. Ama aslında arabası çalındığı için hırsızın kaybettiği bütün dereceler onun amel defterine, kazançhanesine yazılacaktır. Arabası çalınmıştır ama karşılığında o arabanın değeri kadar derecat kazanmıştır kişi. Öyleyse arabanın çalınması öyle derecat kazandığı için bunun için bir hayırdır. Kişi üzülüyor. Hırsız da araba çaldığı için derecat kaybetmiştir ama buna seviniyor. Öyleyse hayrın ve şerrin bir insandaki mahiyeti onun derecat kazanması hayır, derecat kaybetmesi şer şeklinde tecelli edebilir. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Böyle bir olay mümkün değildir. O olay o kişi için onu sevindiren bir olay da olsa derecat kaybetmez. Onu üzen bir olay da olsa derecat kaybetmez. Ama üzen bir olay olursa derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayır ve şer konulu bir konuşmamızı Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip etti. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İrfan. İrfan kelimesi ve urf kelimesi aynı kökten gelmektedir. Arif kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Hadi bir atalar sözü vardır, arif olan anlar diye. Aslında tabii asli unsurlarından çok çıkarılmış bir ifade bu. Arif olan anlamaz. Arif olan Allah'tan sorar ve manaya ulaşır. Sevgili kardeşlerim, acaba ne demek arif olmak? İrfan sahibi olmak? Evvela şu nokta aydınlatılmalıdır ki, irfan ilmin ötesidir. Allah'ın yoluna giren kişi ilim sahibi olur. Allah'ı öğrenir. Sırat-ı müstakimi öğrenir. Cennetleri öğrenir, cehennemleri öğrenir, zikri öğrenir. Dinimize giren birçok yanlışlığı öğrenir. Bunlar öğrenmedir. Kişi ilim sahibi oluyor. Ama daimi zikrin ötesine geçen kişinin nefsinin kalbinde hiç ahbet kalmaması sebebiyle o kişinin kalbi %98 fazıl, %2 rahmet olmak üzere nurlarla doludur. Rahmet de nurdur, fazıl da nurdur. İşte insanın kalbini %100 nurlarla doldurduğu nokta o kişinin ulu'l-elbab olduğu noktadır. Ulu'l-elbab, lüplerin sahipleri demek. Elbab, lüpler. Lüb. Bilinenin ötesinde bir anlama standardına ulaşmak. Gözle görülenin ve düşünce sisteminin ötesinde. Düşünce sistemi dediğimiz zaman kişinin ömür boyu edindiği bilgileri ve bu bilgilerin oluşturduğu bir düşünce alanını kastediyoruz. Bu alanın ötesine ait olan ilim, ilmin ötesidir. Gözleriniz var, görüyorsunuz. Ama bu alemi görebilirsiniz sadece. Kulaklarınız var, işitiyorsunuz. Bu alemdeki sesleri işitebilirsiniz. Kalbinizde de bu alemdeki olayların arkasından yaşadığınız duyguları hissedebilirsiniz. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz,
O zaman Allah Teala sizin kalbinizde başka bir göz açacaktır. Fiziğin ötesini ve bir gün Allah'ın zatını sadece o kalbinizdeki gözle görebilirsiniz. Bir gün Allah Teala kalbinizde bir kulak açacaktır. Aynı zamana rastlar. Allah'ın söylediklerini işitebileceksiniz. İşte böyle olduğunuz zaman Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. Böyle olan insanlara ehli tezekkür denir. Allah'la her konuyu müzakere eden, konuşan kişi demektir ehli tezekkür. Tezekkür kelimesi aslında zikir kelimesiyle aynı köktendir. Ama müzakere etmek, aynı ismi tekrar etmek değildir. Müzakere etmek karşılıklı konuşmaktır. Bizim çocukluğumuzda sözlü imtihanın adı müzakereydi. Yani öğretmenin sorduğu suallere sözlü olarak cevap vermek sözlü imtihan. O zaman adı müzakereydi, müzakereye kalkardık. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah ile konuşabilen kişidir. Allah Teala bu hususu bilmiyorsanız ehle zikre sorun diye ifade etmiş. Zikir ehline sorun. Ne demek bu? Şu demek. Onlar zikir ehline sorarlar. Ehli zikir de Allah'a sorar. Allah'tan aldığı cevabı onlara iletir. Ne olur o zaman? Onlar Allah'tan aldığı cevabı onlara ilettiği zaman kişinin derdine Allah derman olur. İşte bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikir, zikir ehli. İfadesi zikir ehlinin Allah ile devamlı konuşabilme imkanının sahibi olduğunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki, sizlerle karşılıklı bir söyleşiyi her zaman gerçekleştirmek imkanının sahibiyiz. Biz dünyanın bir ucunda olsak, siz dünyanın öbür ucunda, netice değişmez. Şu anda beni bilgisayarı izleyen herkes izleyebiliyor. Öyleyse Allah bizi söyletir, sizler de bizi dinlersiniz. Uzaklıklar artık yakın olmuştur. Mehdi Aleyhisselam'ın devrinde bunlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için söz konusu olan şey, bu kademede iki ayrı vasfın daha sahibi olmaktır. Birisi ehli hüküm veya ehli hikmet olmak. İkisi de aynı kökten geldiği için sadece açıklamasını yapalım.
Bir kişi hakim veya hakem olarak vazifelendirildiği zaman mutlaka adaletle hükmetmesi gerekir. Hakem de olsa, hakim de olsa. İşte orada adaletle hükmetmek aslında bir tek sebebe dayalı olabilir. Allah'a sorar. Allah Teala cevabı verir. O da cevabı aynen diğerlerine iletir. Allah'ın adaleti söz konusudur. Ve Allah kendisi için adildir diyor. Allah adildir. Adaletin ta kendisidir. Adaletin gerçek sahibidir. Sonra o kişinin ehli hikmet olması da söz konusudur. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri de baktığı zaman bu seviyede bir insan o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen çıkarabilir. Eğer o ayet 28 basamakla ilgili bir ayetse, yoksa sadece bir lafızsa, herhangi bir konudan bahsediyorsa, onun için ehli hikmet olmak gerekmiyor. Ama kim ehli hikmetse, o kişi ayete baktığı zaman bir evvelki veya bir sonraki ayet veya onunla alakalı başka bir ayet incelediği zaman, gördüğü zaman mutlaka bir yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Allah Teala bizlere nasip kılıyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, birbirimizle her an karşı karşıyayız. İşte Nur TV sizlere sesleniyor. Nur TV deyince bizi Nur camiasından zannedenler oluyormuş. Nur camiasından değiliz. Allah'ın camiasındanız. Said-i Nursi Hazretlerine büyük hürmetimiz vardır. Bizden evvel ki devrin imamıdır. Kendisi en az iki mürşide tabi olmuştur. Ve gerçek anlamda Mehdi Aleyhisselam'dan evvel geleceğini, onun kendisinden sonra geleceğini açık bir şekilde ifadeye buyurmuştur. Her sözü bir hikmettir. Ama o mürşide tabi olduğu halde iman intisaptır dediği halde bugün Nur camiasındaki kardeşlerimiz artık mürşide tabi olmak diye bir olayı ortadan kaldırmış görünüyorlar. En azından büyük kısmı. Tabi bu bizi birinci derecede alakadar eden bir konu değildir. Ama tabi olsalar hikmet sahibi olacaklar. Bir husus hiç unutulmasın sevgili kardeşlerim. Tabiyetsiz hikmet sahibi olunmaz.
Hiç kimsenin Allah-u Teala kalp gözünü o kişi daimi zikre ulaşmadan önce mürşide tabiyet asıl. Daimi zikre ulaşmak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir olgudur. Ama tabiyeti ruhun teslimi takip eder. Onu fizik vücudun teslimi takip eder. Onu nefsin teslimi takip eder. Bir kişi daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim etmedikçe bu hedeflerin hiçbirisine, yani ne kalp gözünün açılmasına ya da şöyle söyleyelim, hikmetin sahibi olması mümkün olmaz. Peki Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü daha evvel açabilir mi? Açabilir. Kalp kulağını daha evvel açabilir mi? Açabilir. Öyleyse hikmet sahibi olmak kalp gözünün, kalp kulağının Allah-u Teala tarafından açılmasını ve Allah ile direkt konuşmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse İrfan müessesesine baktığımız zaman arif olmak daimi zikirden evvel de gerçekleşebilen bir olay olabilir. Ama tek taraflı, bir cepheli bir olaydır. Ya Allah Teala kişinin kalp gözünü açar, ya kalp kulağını açar. Ama kişi daimi zikre ulaşmadan ehli zikir olamaz. İrfanın, arif olmanın, Allah'a göre arif olmanın ya da hakiki arif olmanın vasıflarında daimi zikir mutlaka yer alır. Ondan evvel de kişi kalp gözü açılır. Allah-u Teala açabilir dilerse o kişi arif olmuş mudur? Olmuştur. Kalp gözü açısından arif olmuştur. Ama kalp kulağı bir bağlantıyı sağlayamıyor. Onun da sağladığını kabul etsek, kişi gene yeterli ilmin sahibi olmadığı için ehli hikmet olamaz. Bu seviye, daimi zikre ulaşmadan evvelki seviye kişiyi ehli hikmet noktasına ulaştıramaz. Kişi arif olur ama örfün sahibi olamaz. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir mükerden nehyetmenin ve marufla emretmenin içine girdiği bir bütündür. Bu bütünün muhtevasına baktığımız zaman burada sadece kalp gözü veya sadece kalp kulağı hüküm ferma değildir. Onun ötesinde Allah'ın o kişiye mutlaka başka insanları mükerden nehyetme yetkisini, başka insanlara irfanla, marufla emretme yetkisini vermiş olması gerekir. Öyleyse
Şimdi beraberce sahabeye bakıyoruz. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey sahabe, içinizde münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun." Yine aynı surenin 110. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sahabeye: "Siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz." diyor. Oluşsun dediği olay tamamlanmış. Sahabe dışarıdakileri, sahabenin dışında kalanları münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyetin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yetkinin sahibi olmayanların münkerden nehyetmesi, sahip olmaları, sahip olmadıkları bir ilmin sahibiymiş gibi davranmalarını ifade eder. Bir kişinin münkerden Allah'ın emriyle nehyedebilmesi ve Allah'ın emri ve öğrettikleriyle marufu yani irfanı emredebilmesi lazım. İrfanla ilim kelimesi arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman şunu görürüz ki irfan ilmin ötesidir. İrfan sahibi tahkiki imanın sahibidir. İradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah ona zatını göstermiştir. Tahkiki iman iki kesimden oluşur. Birincisi cezbedir. Kişi kendi dışındaki bir kuvvetin kendisini şiddetle sarstığını hisseder. Bunu bir yaşar, iki yaşar, çok sayıda yaşar, binlerce defa ve Rabbine hamd eder, şükreder ki onu cezbeli kılmış. Cezbesiz olan kardeşlerimiz sakın bu konuda bir üzüntüye kapılmasınlar. Çünkü bütün sahabenin münkerden nehyettiği ve emri bir maruf olduğu kesin bir hükümdür. Hepsine tabi olunmuş. Ama hepsi cezbeli değildi. Büyük kısmı cezbeliydi ama hepsi cezbeli değildi. Hatırlayın Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra sahabeye söylediklerini: "Ey sahabe," diyor, "mescitte size ne oldu ki? Ben bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını biliyorum. Size ne oldu ki cezbelerinizde bu kadar büyük azalma oldu?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İslam biliyorsunuz ikiye ayrıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o devri tartışma konusu yapmamamızı istiyor. Talimatı böyle. O zaman bizler taraflardan birini tutmuş oluruz. Sevgili kardeşlerim, iki tarafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesiydi. Nasıl o kadar büyük bir düşmanlık oluştu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yokluğu bunun arkasındaki temel gerçektir.
O olsaydı elbette böyle bir olayın olması mümkün olmayacaktı. Halifelerin hep başkalarının öldürmesiyle ölmüş olması da önemli bir etken. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Bu vasıfların sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Hikmet sahibi olmuşlar mı? Ve hayır sahibi olmuşlar mı? Bir vasfı daha var. Emri bil marufun, daimi zikrin sahibi olmak. Ulu'l-Elbab makamının sahipleri, daimi zikrin sahipleridir. Zikir yapıldığı sürece kişiye her an derecat kazandırır. Hayır, derecat kazanmaktır. Derecat kazandıran her olay hayırdır. Derecat kaybettiren her olay şerdir. Böylece hayrı oluşturan olay, zikir derecat kazandıran bir olaysa, kişi de devamlı zikrediyorsa, o zaman bu kişinin devamlı derecat kazanması söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Kesintisiz bir şekilde derecat kazandıkları için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam daimi zikir sahiplerine marufla emredip münkerden nehyedenlere alimler diyor. Bu ifadeyi kullanıyor. İşte onun alim tarifine baktığımız zaman münkerden nehyeden ve marufla emreden kişiyi tarif ettiğini görüyoruz. Alimler uykudayken bile diyor, alim olmayanların diğerlerinin kazandığı dereceden mutlaka daha fazla kazanır. Yani onun her saniyesi diğerinden daha hayırlıdır diyor. Hayır derecat kazanmak olduğu cihetle bakıyoruz olaya. O uyuyan kişi uykuda da zikreden birisi. Üstelik de uykuda daimi zikrin sahibi olduğuna göre 1'e 10 falan değil. 1'e 700 kazanıyor. Her saniye zikirde olduğu için 700 derecat kazanıyor o. Diğeri hangi ibadeti yaparsa yapsın 10 katını kazanacaktır. Öyleyse bire 700 kazananla bire 10 kazananın kazançları, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam manevi kazançtan bahsediyor, birbirine eşit olamaz tabi. O uyurken de zikrettiği cihetle her saniye 700 derecatı kazanandır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala o kadar güzel bir Kur'an koymuş ki ortaya. Eğer onun künhüne varabilirseniz, hepinizin o noktaya ulaşmasını canı gönülden diliyorum Allah-u Teala'dan.
sevgili kardeşlerim. O zaman Kur'an-ı Kerim'i incelemenin, ıstılahlara, kavramlara girmenin bir sonsuz zevk olduğunu yaşayacaksınız. Bütün sahabe ehli hikmet olmuşlardı. İrşat makamına tayin edilmişlerdi. Münkerden nehyeden, marufla emredenler olmuşlardı. Peki nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Peki sonraki sabikunlar kimler sevgili kardeşlerim? İşte o sonraki sabikunlar sizlersiniz. Daimi zikre aranızdan ulaşan herkes mutlaka sabikunel ahirindir. Sizin sayınız onların sayısından daha az olacak. Allah Teala zamanın dışında olduğu için, zamandan münezzeh olduğu için zamanın getirileri veya götürdüğü şeyler onu pek alakadar etmiyor. Zaman sevgili kardeşlerim bir boyuttur. Yükseklik, genişlik, derinlik, yükseklik, genişlik, bir de derinlik insanların 3 boyutudur. Ama 5 boyutlusunuz. Hız ve zaman 4. ve 5. boyutlardır. Allah Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan da mekandan da münezzehtir. Zaman o zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi için hiçbir hüküm ifade etmez. Onun için geçmişle gelecek birbirinden farklı değildir. Onun için Kur'an'ın Arapça kelimelerine baktığınız zaman Allah-u Teala'nın kıyametten bahsederken hep geçmiş zaman kullandığını göreceksiniz. Diyor ki mesela şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü gerçekleştirdi. Gerçekleştirecek demiyor. Gerçekleştirdi diyor. Ve insanların fırkalara ayrılanlarının hepsinin şeytanın kulu olduklarını, yani kafir olduklarını söylüyor. Fırkalara ayrılmayan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırkanın da bunun dışında kaldığını ifade ediyor. Ve ifadesi çok açık onlara, müminler diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği Allah'ın kalp gözünü açmadığı kişiler kolay kolay anlayamaz. Anlayamadıkları için onları kanamayın. Kapasiteleri Allah'ın onlara ulaştırdığı nokta o kadar. Şunu çok iyi bilelim sevgili kardeşlerim. Allah Teala neye layıksak onu verir. Allah'ın katında Allah'ın ölçülerine göre liyakat sahibi olmayanlar Allah'tan pek bir şey alamazlar. Aslında liyakati oluşturan da Allah'tır. Ama hep bir baz üzerine teşekkür eder olaylar dizisi. Kişinin iştiyaki arkasından
mürşidin Allah'tan o kişiye bir şeyler vermesini istemesi, yani mürşidin himmeti, bu liyakati arttıran bir faktördür, hizmeti arttıran bir faktördür. Ve arkadan da Allah'ın nüsreti. Gayret, himmet ve nüsret birbirinin arkasından gelen zincirin üç halkasıdır. Bu halkaları yerlerine oturtmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, herkes çıkıp Kur'an'ın bir ayetinden bahseder, iki ayetinden bahseder. Ama bir de bakarsınız ki Kur'an'ın bütününü ele aldığınız zaman bahislerinde o bahsi ifade etmek için kullandığı muhteva Kur'an'a ters düşmektedir. O zaman yola çıkışı doğrudur ama yolda yüklediği bilgiler eksik ve yanlış olduğu için gerçek sonuca ulaşamaz. İşte zamanımızda din ilmi bu hüviyettedir. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri konuların bütününden kâm almamışlar. Oradaki en üst seviye alimler neleri ele almışlarsa o konularda derin bilgilere sahip olmuşlar. Ama onun dışındaki konularda bilgi sahibi değiller. Şimdi burada önemli bir sonuç çıkıyor ortaya şu açıdan. Çünkü onların ortaya koyduğu konular dinin temel esaslarını ihtiva etmiyor. Temel esasları deyince neyi kastediyoruz? İnsanları hidayete erdirecek olan, insanları kemal derecelerinde yüceltecek olan, kemalatı arttıracak olan, afetlerle dolu olan bir nefsi faziletlerle dolu hale getiren, kişiyi fazilet sahibi kılan bir hüviyete insanları ulaştırabilecek bütün muhteva yok edilmiş. Ve bizde üniversiteleri kuranlar, ilahiyat fakültesini kuranlar bu ilmin sahiplerini esas aldıkları için üniversitelerimizde okunması lazım gelen, öğrenilmesi lazım gelen temel ilim mevcut değildir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da bir tekke kültürü vardır. Bir de insanlara ilim öğreten muhteva. Şimdi burada bir karşılaştırma yaptığımız zaman sevgili kardeşlerim, tekke kültürüyle ilim öğreten kültür, tekkede ilme ilaveten irfan da öğretildiği için farklı sonuçlar doğurmuş. İlim irfanı ihtiva edemez. Çünkü ilme insanı arif yapan standartlar eklenememiş. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, mektep ve tekke aynı şey değildir. Tekkeler irfanı temsil eder. Ve de Cumhuriyet devrinde alınan bir kararla bütün tekkeler, bütün zaviyeler kapatılmıştır. Ve insanların dinin zahiri olanını öğrenmenin ötesinde bir hüviyetleri adım adım
onu yok etmeye çalışarak bugünlere gelinmiştir. Birinci, Büyük Millet Meclisi'nin büyük kısmı erenlerden, evliyalardan oluşuyordu. Ama 4 yıl tamamlanıp da ikinci bir seçime girildiği zaman onların hiçbirisi bir daha aday gösterilmedi. Ve olay orada tamamlandı. Bugün dünyadaki en çok hırsızlık yapılan 2-3 ülkeden biriyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı, Osmanlı olduğu sürece gerileme de devri de dahil, duraklama devri de dahil hep dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını korumuştur. Suçları işleyenler de hiçbir zaman tekke kültürüne sahip olanlar olmadılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte irfan dediğimiz zaman bu irfan bütünü kaplayan bir müessesedir. Sahabe irfan sahibiydi. Nereden biliyoruz? İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde

O elçiler de o olgunluk seviyesinin sahipleriydi. Yani kendilerine tabi olunacak bir hüviyet. Aslında gerçek tabiyet vücuda getirebilecek olan insanlar irfan sahibi olan, marufla emreden ve münkerden nehyeden kişilerdir. Bunlarsa mutlaka daimi zikrin sahipleridir. Tövbe yüzde ister ensar olsun ister macirin her iki gruba da tabi olunduğunu biliyoruz. Sonra mı? Sonra da tabiine tabi olmuşlar. Onlara da tebe-i tabi'in denmiş. Şimdi biz soruyoruz sahabe kimdir? Cevap veriyorlar bize zamanımızın ilim adamları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler arasında putperestler vardı. Şeytana tapanlar vardı. Putlara tapanlar bu konunun içindeydi. Herkes görmüş. Ama Allah-u Teala sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Biz soruyoruz, tabi'in kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Peki, affedersiniz, sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken görenler. Tabi'in kimdir? Sahabeyi hayattayken görenler. Tebe-i tabi'in kimdir? Tabiini hayattayken görenler. Peki diyoruz, tabi'in kelimesi tabi olmak müessesesi değil mi? Tabi'in tabi olan demek değil mi? O zaman görenler olmadığını, tabi olanlar olduğunu itiraf etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bunu bir sırmış gibi saklıyorlar sevgili kardeşlerim. Yani tabiiyet müessesesini bir ilim grubu yok etmeye çalışıyor. Allah Teala farz kılmış tabi olmayı. Mürşidi Allah'tan sormamızı emrediyor. Ama bir grup ve çoğunluğu onlar oluşturuyor bugünkü din alimleri. Tabiiyetin mevcut olmadığını sanki ispata çalışıyorlar. İfade son derece açık. Kim tabiine adı üstünde tabi olanlar iken sahabeyi görenlerdir diyorsa, kim sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır değil de onu görenlerdir diyorsa, burada bariz bir gözden kaçırma gayreti seziliyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim kurtuluş burada. Kurtuluş hidayette, münkerden nehide. Münker insanların inkar ettikleri şeyler. İşte bir tanesi de tabiiyet. İnkar ediliyor. İslam'ın beş şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Buna mutlaka zikri ilave edeceksiniz. Buna mutlaka ondan da daha önemli başka bir konu var. Cennetin olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu da ilave edeceksiniz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksubûn. Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.

Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar yani. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde irfan bahsini sizlerle birlikte tezekkür etmek mümkün oldu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Allah Allah Allah, Allah.
0: Evet söylüyor.
1: Allah Allah Allah, Allah.
0: Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Hah. Allah Allah Allah.
0: Ne güzel.
1: Allah Allah Allah.
0: O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
2: Allah
1: Allah Allah.
0: Büyük ne baba.
3: Oo, Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
0: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
3: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
4: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
3: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.

0: küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.
1: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
2: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
1: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sohbetlerinizde zikretmediğimiz zaman derecat kaybettiğimizi söylemiştiniz. Herhangi bir şer işlemediğimiz halde nasıl derecat kaybediyoruz, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde de buyuruyor. Kim bir yerde yürüyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir derecat kaybı var. Kim bir yerde yatıyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir noksanlık var. Şu anda ekranda gördüğünüz hadisleri bu. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize zikri de çok zikri de farz kılmış. İşte az zikrin farz kılındığı ayet Müzzemmil 8 "Veşkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtile." Rabbinin ismini zikret, her şeyden kesilerek ona ulaş. Zikir nefs tezkiyesinin vasıtasıdır. Nefs tezkiyesi olmadan ruh gök katlarında yükselemez. Gök katların kapısının anahtarları nefsin elinde ve nefsin o gök katının kapısının anahtarını alıp o kapıyı açabilmesi ancak kalbine zikirle belli oranda nurun ulaşmasıyla gerçekleşir. %7 nur birinci gök katının kapısı nefs açar. %14 nur ikinci gök katının kapısını açar. %21 nur üçüncü gök katının kapısı. %28 nur dördüncü gök katının kapısı. %35 nur beşinci gök katının kapısı. %42 nur altıncı gök katının kapısı ve %49 nur yedinci gök katının kapısını nefs açar ve ruh da o açılan kapılardan yukarıya doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte zikirde, daha doğrusu Müzzemmil 8'de söylenen bu "Vezkur ismi rabbike fetebettile tebtile" her şeyden kesilerek ruhun Allah'a ulaştın. Çok zikir de farz. Ahzab suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ya eyyühellezine aminu uzkurallaha zikren kesire." Allah'a çok zikirle zikredin. 12 saat altındaki bir zikir az zikirdir. 12 saatin üstündeki bir zikir çok zikirdir. Ve 24 saatlik bir zikir de ise daimi zikirdir. Az zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi ve daimi zikirle nefsin teslimi gerçekleşiyor. Allah Teala dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Allah Teala ruhumuzun Allah'a teslimini dokuz kere üzerimize farz kılıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini üç kere, nefsimizin de Allah'a teslimini üç kere üzerimize farz kılıyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi ortak, geri kalan 12 tane emirle, yani fizik vücudun Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi bu üç ayette, ruhun da Allah'a teslimini 9 tane ayet-i kerime bize bunu ispat ediyor. Allah teslimde olan zatına davet eder. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibi olun. Bana uğraşan yoluna tabi olun. Bana yönelen bana teslim olun. Allah'ın davetine icap edin. Allah'a kaçın. Allah'ın ismini zikredin ve Rabbinize dönün. Bu ayetler bize kesinlikle teslimin farz olduğunu buyuruyor. Ama ruhun teslimi, ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve teslimiyle gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıyla gerçekleşir. Nefsin teslimi, nefsin afetlerden temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmasıyla mümkün hale gelir. Dolayısıyla zikretmediğimiz her noktada derecat kaybediyoruz. Ardahan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, silsile-i aliyeden büyük zatların fakirlik ve sıkıntı içinde yaşayanları olduğunu kokuyoruz. Allah sevdiği zatlara niye nimet vermiyor da bela ve sıkıntı gönderiyor? Sevgili kardeşlerim, bizim fakirlik diye zikrettiğimiz şey, onlara yeterli boyutta bu dünyaya ait olan muhtevayı ifade ediyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in 3 sene boyunca Allah'ın onlara verdiği darlık, 3 yıl ambargo altında kalmışlar. Yeterli boyutta gıda alamamışlar ama böylesi bir zaman diliminde kızı Fatıma çocukları açlıktan ağladığı için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelip ağlıyor. Ama Allah Resulü diyor ki ben eğer Rabbimden istesem Allah bana bu Uhud dağını altın yapar. Ama benim istemeyeceğimi biliyor. Dolayısıyla hiçbir Allah dostu, Allah'a yakın olan Allah'tan bir dünyalık istemez. Allah Teala onlara dünyalık noktasından verdiği şeyle onlar mutmain olan yetinenlerdir. Ama arkasından onların başkaları için Allah'tan istediği ne? İstediği manevi rızık. İşte sevdiği zatlara yeterli boyutta hayatlarını idame ettirebilecek rızkı mutlaka verir. Ama onların manevi talepler de üst seviyede zengin kılar ki onlar zaten onunla Allah'ın dostu olmuşlar. Bela ve sıkıntı birer imtihandır. Ve Allah Teala o imtihanlardan onları kolaylıkla geçirtiyor. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu fakirlik benim ömrümcemdir demesinin arkasında bu hakikat var. Kişi Allah yolunda ne kadar dünyaya karşı talepsizse o üst seviyede o kadar Allah'ın manevi nimetlerine karşı istekli ve o üst seviyede bir Allah'ın sevgilisi oluyor. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam Bakara Suresinin 238. ayet-i kerimesine geçen kanitin olmak konusunu açıklar mısınız? Hafizu ala selavati selavata Allah'tan gelen nurlara namazlara ve salatu ustaya hafizin olun, koruyun. Bu namaza kesintisi devam edin. Kalkın. Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygıyla uzun süre durun. Sevgili kardeşim, kanitin olmak Allah Teala'nın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşattığını, bizi de kuşattığını ve namazda kanitin olmak bizden Allah'a ait olan bir şeyin bizden ayrılarak Allah'a ulaştırdığını düşünmemiz, Allah'ta kaldığını, tekrar bize döndüğünü namaz boyunca düşünmemiz, bizim bu durumda namazı ganitin bir namaz olarak eda etmemizi yerine getirdiğimizi ifade ediyor. Evet, Allah'a ait olan bir şeyin, rahim esmasının tecellisinin bizdeki muhtevasının bizden ayrılarak Allah'a ulaştığını ve Allah'ta kaldığını ve tekrar bize döndüğünü idrak etmemiz, düşünmemiz asıldır inşallah. Kanit olmak bu inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, sahip olduğumuzu zannettiğimiz üç vücut ve irade ile birlikte her şey aslında Allah'ın bize verdiği bir emanet. Kendi isteğimizle Allah'a teslim ettiğimizde hamd ya da şükür oluyor diyebilir miyiz? Evet sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bize bu dünya hayatında bahşettiği fiziki nimetler şükür gerektiriyor. Allah'ın fizik ötesinde bize bahşettiği manevi nimetler de hamdı gerektiriyor. Dolayısıyla Allah katına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Olayıyla mutlaka sırasıyla bir bir emanetleri teslim etmemiz gerekir. İnsan bir denge varlık olarak dünya hayatını yaşıyor. Üç vücudu serbest irade ile Allah Teala insanı dünyaya gönderiyor. Ama başıboş bırakmıyor. Dünyaya gönderdiği kişiler nefsin afetlerine %100 tesir eden şeytanla beraberdirler. Ve şeytan nefsinin 19 afetine %100 tesir ediyor. Şeytanın istekleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri aynı. Bu sebeple bütün kayıplarımızın arkasında şeytan var. Ama ruhun da 19 tane hasreti var. Ruhun da 19 hasretinin beslenebilmesi, ruhumuzun talebine uymamız, Allah'ın katından gelen hidayetçilerle mümkün. Nasıl nefsimizin 19 afetinin talebiyle şeytanın talebi aynı ise, Allah'ın katından gelen hidayetçilerin talebiyle ruhumuzun 19 afetinin talebi aynı. Ve Allah'ın katından gelen hidayetçiler bizi Allah'a davet ediyorlar. Allah'a davette Azze ve Ruh'un dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasının 12 kere üzerimize farz kılındığı buyuruluyor. O zaman Dehr Suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz yolu gösteririz. Yol kim oluyor? Allah'ın katındaki hidayetçi. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Diler Resul'ün davetini kabul eder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Dileyen de şeytanın dediğini yerine getirir kafirlerden olur. İşte iblis Allah'tan müsaade istiyor kıyamet gününe kadar. Allah müsaadeyi veriyor ve iblis diyor ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sırasından müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Ve sağdan soldan önden arkadan girmek suretiyle onların şükreden yani ruhun talebine uyanlardan olmasını engelliyor iblis. Küfredenlerden olmasını istiyor. Nasıl hidayetçi hidayetin dilenmesi noktasında Allah'a davet ediyorsa İblis de bunun tam tersi, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması yok. Hidayet doğru yoldur. Kullarının arasına kimse giremez palavralarıyla. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani oluyor ve onları küfürde tutuyor. Küfür kişinin kalbinde devam ettiği süre içerisinde nefsin afetlerini de kapte tutan sistem küfür kelimesi. İblis onlar üzerinde %100 etkili. Ama iblisin üzerimizdeki etkisinin azalabilmesi, küfür kelimesinin yerine iman kelimesinin yazılması ve zikrimize bağlı. İşte iblis bunları engelliyor. Ben diyor, senin sıratı müstakim oturacağım. Bunların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım. Şakirlerden olmayacaklar. Küfredenlerden olacaklar. Arkasından ne oluyor? Arkasından işte Hazreti Ömer'in sözü, şaşıran bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Şükretmeyen. Şaşıran bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Küfreden. Şükretmeyen, küfreden. Şaşıran bu insana ki dünya bile ona meylediyor. Kimdir dünya bile ona meyleden? Dünyevi taleplere angaja olan. İşte Fatır 5'te ya eyyühennâsönne vaadallâhi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını, ermiş evliya kılacağını vaat ediyor. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İşte dünya hayatı sizi aldatmasın. Şeytan da Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Yani ne demiş oluyor? Sakın Allah'a ulaşmayı dilememezlik etmeyin. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, isyan ederseniz şeytana itaat etmiş olursunuz. Ve şeytan da sizi dünya hayatının peşinden koşturtur. Allah razı olsun. Kendi isteğimizle Allah'a teslim ettiğimizde hamd ya da şükür oluyor diyebilir miyiz? Evet. Ruhun teslimi arkasından bizi vücut teslimi, evet. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden hürmet ve saygıyla öpüyorum. Muhterem hocamız, size bir sorum olacak inşallah. Dinde tefrika nedir? Bir insan tefrikaya nasıl düşer? Tefrikaya düşen bir insanı açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden hürmet ve saygıyla tekrar öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Ve duayı bir kere daha okuyacak olursak, dinde tefrika nedir diyor. Bir insan tefrikaya nasıl düşer? Tefrikaya düşen bir insanı açıklar mısınız? Evet. Cemaat rahmettir. Tefrika azaptır. Kimdir cemaat içinde yer alanlar? Tefrika azaptır. Allah Resulü hadisinde diyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihad emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. Cemaatten ayrılan bir karşı ayrılırsa o İslam'ın bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaati tekrar dönerse bu müstesna. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Allah Peygamber Efendimiz'e emrediyor dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi ve cemaat olmayı. Hazreti Ömer'in sözünü şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İtaat yerine isyan. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Nasıl biliyor? Allah'ı biliyor. Resul'ün sohbetinde bulunmuş. Resul Allah'ın bir temsilcisi olarak geliyor ve davet ediyor, Allah Teala diliyor. Ama dinlemesine rağmen dilemiyor, itaat etmiyor. Allah'a itaat etmeyen kişi kime itaat etmiş olur? Şeytana. Cihadı emrediyorum. O zaman nefsiyle cihat etmiyor. Cihat etmeyince dünya hayatına dalıyor. Hicreti emrediyorum. Dünya hayatına dalan kişinin hicreti mümkün değil ve cemaat olayı yerine tefrika söz konusu. Şimdi tekrar suali dönecek olursak, dinde tefrika nedir? Dinde tefrika, cemaat rahmet, tefrika azaptır. Allah'ın, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cemaatinden ayrılmadır. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayan herkes tefrikanın içerisindedir. İşte İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah yere düz bir çizgi diyor. Bu Allah'ın sırat-ı müstakimi, Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu şeytanların üzerinde bulunduğu yol tefrika, fırkalara ait olan yollar. Bir insan tefrikaya nasıl düşer? Allah'a davet onda, daveti kabul etmemekle, Allah'a ulaşmayı dilememekle tefrikaya düşer. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dinde fırkalara ayrılan birisindedir. Tefrikaya düşen bir insanı açıklar mısınız? Evet, tefrikaya düşen bir insan ya fıska düşer veya Allah'a ulaşmayı dilemez. İster Allah'a ulaşmayı dilemesin tefrikada da, ister Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şüphe etsin, yine tefrikaya düşer. Ama cemaat, rahmet, Allah'ın rahmeti ona, tefrika ise azap, devamlı olarak o kişi azabın içinde. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Yahudiler 71 fırka, 70'i cehenneme, tefrikada bir tanesi hariç cemaat, fırka inancı. Hristiyanlar 72 fırka, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Nedir cemaat rahmet? Tefrika azap. Cemaat rahmetin içerisinde, tefrika fırkalara ayrılanlar azapta. Müslümanlar 73 fırka, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Allah razı olsun. Bir izleyici Mütevim Hocam, Bakara Suresinin 230. ayet kelimesine geçen kanit olmak konusunu açıklar mısın? Zaten açıkladık ama bir kere daha Bakara 230. ayetin tefsir. Selavat ve rahmet, selavat ve fazıl Allah'ın katından gelen iki grup nurdur. Evet, selavat ve rahmet, selavat ve fazıl Allah'ın katından gelen iki grup nur. Kişi ne zaman zikir yaparsa Allah'ın katından selavat ve rahmet, selavat fazıl iki grup nur göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşacak ve nefs eskisi başlayacaktır. Kişi zikre devam ettikçe Allah da selavat ve rahmet, selavat ve fazıl nurlarını göndermeye devam eder. Namaz da bir zikirdir. Allah-u Teala faziletli üstün bir namazdan, selavat-ı usta'dan, selavat-ı usta hacet namazı olarak kullanılmıştır. Kişinin bu haceti varsa, Allah'tan bir şey istiyorsa o zaman hacet namazı kılar. Eğer bu konuda verdiği kararın kendisi için uygun olup olmadığını Allah'tan soracaksa o zaman istihare namazı kılar. Şart namazında da istihare namazında da boy abdesti alınır, gecenin son namazı olarak bir daha konuşmadan 4 rahat hacet namazını kılınır. Neşil istenerek hacet namazını gerektirir. Her zaman perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınır. Sahne namazı 2 rekatlık bir namazdır. 1. rekatı Fatiha'dan sonra Kafirun, 2. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas Suresi kılınır ve Allah kişiye renk gösterir. Gösterdiği renkler kırmızının veya siyahın hakimiyetindeyse konunun uygun olmadığı, beyazın ve yeşilin hakimiyetindeyse uygun olduğu anlaşılır. Kanitin olmak ise Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Kişi ayaklarından, bacaklarından doğru gelen oradan göğsüne doğru yükselen ve başının üzerinde vücudun terk eden bir şeyleri hissetmeye çalıştığı zaman onun gerçekleştiğini görecektir ve başının üzerinde yükselen kişiye ait olan bir şeyler Allah'a doğru yola çıkar, bu anda Allah'a ulaşır. Sonra daha Allah'tan yok olur. Kanitin olmak Allah'ın büyük bir ihsanlardan biridir. Kişi kanitin olmayı başardığı zaman çok mutlu bir insan olacaktır. Allah'la her zaman beraber olup aynı güzelliği bir defa daha, bir defa daha yaşamak için can atacaktır. Evet. Demek ki Bakara suresinin 238. ayet-i kerimesinde Hafizü selavati, selavata, Allah'tan gelen nurlara, namazlara ve salat-ı vüstaya hafizin olun. Koruyun. Namazı kendisi devam edin. Hafizü selavati. Yani zikre devam edin. Hacet namazı kılmaya devam edin. Ve kumu lillahi kanitin. Bakara 38. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, birkaç hafta ibadetlerimde iyi gidiyordum. Namazlarımı sürekli kılıyordum. Zikirlerimi bitirip daha fazla çekiyordum. Ama bir gün, birkaç haftadır namazı kılmak istiyorum. Canı gönülden ama namazı kılmayı unutuyorum. Bu afetlerden neden oluyor, nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, her zaman diyoruz ki, hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Şimdi eğer ibadetlerinde iyi gittiğin bir zaman dilimi varsa, bil ki Allah'ın yardımı sana gelmiştir. Allah o vasıta emirle sana sevdirmiştir ve sen de kolaylıkla onu gerçekleştirmişsindir. Ama eğer Allah'ın ibadetlerini yapamıyorsan, o zaman Allah'ın yardımını alamıyorsun demektir. Bunu alabilmen için zikri arttırman lazım ve Allah-u Teala'ya bol bol dua etmen lazım. Yani her Allah'ın bize farz kıldığı emrin yerine getirmemesi bizim Allah'a sığınmamızı, Allah'a zikretmemizi gerektiriyor. İşte Allah'tan, hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Demek ki kim bir hayırla karşılaşırsa, başkasının bize yaptığı bir iyilik onun için hayırdır, bizim için bir faydadır. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hamd edeceğiz. Ama kim hayır değil de başka bir şeyle karşılaşırsa kendi nefsini levmetsin. O da nefsimizdendir. O zaman da kesinlikle zikredecek, dua edecek. O sebeple Yunus 12'de Allah Teala buyuruyor ki herhangi birisine bir zarar gelirse sana bir darlık musibet sıkıntı isabet ederse yatarken, otururken, ayaktayken bize dua etti. Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isabet eden darlıkta, sıkıntıda bize dua etmemiş gibi döner. Demek ki bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman duaya sarılacağız. Allah'a yalvaracağız. Bizi kucunun tesliminde ellezini yunfikune fissarrâi ve darrâi ve kâzime aysa ve abrennâs. Bollukta ve darlıkta onlar ifak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşim muhterem hocam. Yüce Allah şeytana kıyamete kadar zaman vermiş ve şeytan da insanlığın çoğunu çıkaracağını söylemiş. Buna göre cehennemdekiler cennettekilerden daha fazla olmayacak mı? Yani şeytanın haklı çıkması söz konusu değil mi? Evet. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de Arap 179'da öyle diyor. İnsanların çoğunu cehennem için yarattık. Bizim ilacımız muhterem hocam, ibadetlerimizi yaparken Allah'a odaklanarak o şu içinde yapabilmek için ne yapmamız lazım? Çokça zikretmeniz lazım. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle hürmetle ellerinizi öper, izninizle sorumuzu arz ediyoruz inşallah. Bir kimsenin yaptığı ibadetleri başkasına göstermesinde ve duyulmasında ayet misi, utanması doğru bir şey mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok seviyorum. Bir kimsenin yaptığı ibadetleri başkalarına göstermekten veya onların duymasından haya etmesi, utanması doğru bir şey midir? Yani Mevlana diyor ki, ne diyor? Kahveye gittiğiniz zaman kahvede olanların tesiri altında kalacaksanız gitmeyin diyor. Ama gittiğiniz zaman kahvedekiler sizin yörüngenize gidecekse o zaman gidin diyor. Yetmez Kur'an-ı Kerim'de اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ özellikle bollukta ve darlıkta infak ederler. Rad suresinin 23. ayet-i kerimesi. Rad suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Vellezine sabrü ibtiga ve cerrahum" 22. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. "Vellezine sabrü ibtiga ve cerrahum ve akimussalate ve enfiku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten." Onlar sabırla Rablerinin zatına, zata ulaşmayı ve zatı görmeyi dileyenler. Namazı ikame edenler onların şeyini, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infak ederler. Demek ki kim için gizli infak söz konusu, kim için açık infak söz konusu? Gizli infak zikirle Allah'ın katından nurları nefsimizin kalbine göndermek ve infak etmekle gerçekleşir. Açık infakta Allah'ın bize verdiği rızıklardan ihtiyaç sahibi olan insanlara vermekle gerçekleşir. Her ikisi de söz konusu. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutluk Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha mazara var. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim. Sizi kendinizi idare edesiniz diye size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım. Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış.
Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en son da Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir. Ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da

Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir. Buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için hem de ahirette cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa o sadece Allah'ın kurtuluş reçetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur. Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden kurtuluş reçeteniz. Mutsuzluktan kurtuluş reçeteniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur.

Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda başlangıçtaki kesintilidir. Ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde bir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler, ulaştırmışlar. Dilekleri anda Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor, evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa, olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Peki, bu konuda bize örnek olacak bir topluluk var mı? Elbette bütün zamanlar için bu örnek sahabeden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan insanların yaşayacakları bütün zamanlar için bu örnek sahabedir. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hz. İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hz. Musa'nın etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu yaşayabilmesi bir talebe bağlı. Bu talebin kalbinizden olması lazım. Kalbinizde olmayan bir talebi Allah'a söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yürekten istemeniz lazım. Hep o misali veririz bu yürek, kalpten istemenin muhtevasını anlatmak için.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkıyor. Bir kısım kişiler savaşa iştirak etmiyorlar. Biliyorsunuz bunları münafıklar deniyor. Ve de savaştan döndüğü zaman bir münafık geliyor, diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, beni bağışla. Ben burada işlerim vardı, çocuklarımı terk edemedim ve savaşa iştirak edemedim. Ama bu sefer, gelecek sefer mutlaka seninle birlikte savaşa geleceğim." Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de: "Onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar." Birçok kişi bunu söylemiş. Allah Teala da böyle söylüyor: "Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar." Öyleyse öyle bir dilekle dilemelisiniz ki bu kalpten bir dilek olmalı. İşte sahabe ne yapmış? Dilemiş. Dilemek demek ulaşmak demektir. 7-8 aylık bir zaman devresinde herkesin ruhu Allah'a ulaşır bu devirde. Bizim Allah'a ulaşmamız 1,5 yıldan daha uzun sürmüştü. Devirler yavaş yavaş değişiyor. Zaman kısalıyor. Aradan geçen zaman devresi içinde bu devre 7-8 aylık bir zaman parçasına indi. Bundan çok daha kısa zaman içinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, herkes mutluluğu ister, öyle değil mi? İşte Allah Teala bize mutluluğun anahtarlarını verdi. Biz de sizlere sunuyoruz. Deneyin. Mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sağlama da sizin elinizde mi? Elbette. Allah'a mülaki olmayı dilediniz ve de hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı. Allah'a karşı daha çok sevgi duymadınız. Etrafınızdaki insanları sevmeye başlamadınız. İbadetler gene sizin için. Aman şu namazı kılayım da yakamdan düşsün, gitsin diye hala sizin için bir huzursuzluk kaynağı. O zaman bilin ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Şimdi birçok insan, çok kişiyle biliyorsunuz ki devamlı irtibat halindeyiz. Bize her gün yüzlerce telefon gelir. Sevgili kardeşlerim, onlara ilk sorumuz şu: durumun ne? Diyor ki: "Ben Allah'a ulaşmayı diledim mi, dilemedim mi?" Bu gerçekten kalpten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misin diyor. Biz de soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmiyor musun gerçekten? Zikir yaparken zikir seni bütün boyutlarıyla sarıyor mu? Zikir yapmak güzel bir olay olarak yaşanmaya değer bir olay mı? Zikir yaparken mutluluğu duyuyor musun? Bunların hepsine "Yo, hayır, hiç öyle bir şey hissetmiyorum" diyenler için hani o kurdun olayını anlatmak söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurt tilkiye diyor ki: "Şu atı görüyor musun?" diyor. "Ben şimdi" diyor, "o atın üzerine bir atlayacağım" diyor. "Boğazından yakalayacağım, atı yere saracağım. Sonra" diyor, "beraberce yeriz." "Ama" diyor, "sen şimdi bana iyi bak" diyor. "Tüylerim" diyor, "diken diken oldu mu?" Tilki bakıyor. "Yok" diyor, "öyle bir şey görmüyorum." "Peki" diyor, "gözlerim" diyor, "çakmak çakmak oldu mu?"
Ona da diyor, o da pek öyle çakmak çakmak görünmüyor diyor. Sanki eskisi gibi bakıyorsun. Peki diyor, kuyruğum dimdik oldu mu? O da diyor, hiç öyle görünmüyor eski şeklinde. Hadi canım sen de diyor, senin bir doktora gitmen lazım. Ve kurt tam bir kurt gibi atlıyor atın üzerine. Ama at olayların farkında. Bir çifte de kurdu 5-6 metre yukarı attıktan sonra kurt bayılmak üzere yere düşüyor. Ve tilki yaklaşıyor yanına. Hah diyor, tamam. Şimdi diyor, gözlerin çakmak çakmak, kuyruğun da dikildi, tüylerin de diyor diken diken oldu. Tam diyor o durumdasın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir olaydır ki bir insanı mutlaka hedefine ulaştırır. O hedef Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhu onun gerçek sahibine teslim etmektir. Hepiniz bununla vazifenizsiniz. Üzerimize defaatle farz kılmış Allah Teala. İrci'i ila Rabbike diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Rabbine rücu et diyor. Biliyorsunuz İslam'da intihar etmek kişiyi mutlaka cehenneme götürür. İslam'da intihar etmek kesin bir yasaktır. Aslında İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, eğer Allah Teala Rabbine geri dön diyorsa kime hitap ediyor? Bu Allah'ın bize üfürdüğü ruhumuzu Allah'ın geri istemesidir. Öyleyse böyle bir dilek bile bir insanı o kadar mutlu bir hale getirir ki kişi onu dilediği zaman etrafındaki her şeyin değiştiğini, artık mutlu bir dünyada yaşadığını hisseder. Bu 7-8 aylık devrede kişi gerçek anlamda mutluluğu duyar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun bütün standartlarında artık değişiklik yapmayı gerçekleştirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi olarak gören gözleri irşat makamını irşat makamı olarak kabul etmeye başlar. İrşat makamının söylediklerinin alimlerin söylediklerinden farklı olduğunu fark eder. Kendisini Allah'a davet eden bir muhteva söz konusu. Ve sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel şekilde Allah Teala dizayn etmiştir. Bu kişi Allah Teala'nın yolunda mutluluğu yaşayacaktır. İş dünyasında mutlu olduğunu hissedecektir. Huzurludur. Başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Bu mutluluk ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşacaktır. Ve ondaki dengeyi bu bütünüyle bozması lazım. Çünkü ruh %100 hasletlerle donatılmıştır. Mutluluğumuzu ruh yaşatır. Nefsimiz ise %100 afetlerle donatılmıştır. Mutsuzluğumuzun simgesidir.
ve nefsimizin dediklerini yaparsak hayat boyunca mutsuzluğa hep yaşarız. Hiçbir zaman huzursuzluktan, sıkıntıdan kurtaramayız kendimizi. Ama insanoğlu bir dengeyle yaratılmıştır. Nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu da %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemeyen bir özelliktedir. Hasletler ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özelliktedir. Kısaca iki düşman kardeş içinizdedir. Bu sebeple devamlı içinizde harp vardır. İki taraf da kendi söylediğinin gerçekleşmesini ister. Ve içinizde hep savaş olduğu için insanlar da bu açıdan hep huzursuzluğu yaşar. Çoğunlukla nefs galip gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenir veya emrettikleri işlenmez. Her ikisinin de arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah-u Teala önler. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacım için harcarım diye düşünürken huzurla sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç evresindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır. Zikir yapınca o kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasletlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler isterler. Yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır.
Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki o nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık ruh Allah'a ulaştığı için karşılığında hiçbir kuvvet yokken Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak yok ederek o kişiye dünyadaki en mutlu bir hayatı yaşatmıştır 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarı mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömrü boyunca hep dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı zikir seviyesinde devam etse ve öldükten sonra kıyamet günü mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer hem de üçüncü kat cennete. Ama böyle olmuyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insanlarda farklılıklar oluşuyor. Yavaş yavaş bir yozlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse, o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse Allah Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı o kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman
Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar, buyurun diyor. Vaat alındığınız cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah Teala tarafından ve o kişi mutlaka saadetli yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevmek öylesine güzel bir şey ki Allah Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, eklerimizle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah Teala'dan niyaz ederek herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı üzerine olsun, üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi de. Ayetlerin sırlarında Allah Teala bizleri bir defa daha birlikte kıldı. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve en yerev kulle ayetin la yu'mini biha ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila zalike biyennehüm kezzevu bi ayatina ve kânu anha gafilîn. A'raf 147. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum. Hel yüczevne illa ma kanu ya'melun.

Ayet-i Kerime Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi. Seasrufi kelimesiyle başlıyor. Çevirmek, geriye döndürmek.

Feasufu diyor Allah Teala, döndüreceğim, çevireceğim. An den dan. Ayeti ellezine ayati ellezine. Ayati ayetleri an ayati ayetlerimden feasufu çevireceğim. Gelecek zamanki başlangıçta kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerinden çevireceği insanlar. Yetekebberune, onlar tekebbür ederler diyor Allah-u Teala. Kibirlenirler. Fiil ardı, arz üzerinde, yeryüzünde yani. Bi ile gayri el hakkı. Gayril hakkı. Haksız yere, bir gayril hakkı, haksız yere, hakları olmaksızın, haksız yere, arzda, yeryüzünde kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim diyor Allah-u Teala. Ve in yerev, ve eğer in yerev görseler, ve in yerev, ve eğer görseler, kulle ayetin bütün ayetleri görseler, la yu'minu, inanmazlar biha, ona. Bütün ayetleri görseler, onlara inanmazlar. Aslında ona kelimesi kullanılmış ama bütün ayetler söz konusu olduğu cihetle kulle ayetin bütün ayetler. Bütün ayetleri görseler ona, yani onlara inanmazlar. Ve in yerev, ve eğer görseler sebiler rüşti. Sebil, yol, rüşt, irşad. Rüşt kelimesi, irşat kelimesi, reşat kelimesi, mürşit kelimesi hep aynı kökten geliyor. İrşat yolunu görseler, rüşt yolu irşada götüren yol. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safhadadır. Allah onu mürşidine ulaştırır. İkinci safhadadır. Mürşidine ulaştığı zaman kişi tabi olur. Tabi olduğu anda her şey değişir hayatında. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu dilekten sonra ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yani bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir insanın mutlaka cennete girmesi için yeterli bir sebeptir. Tek bir dilek, evet, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bu kişi bu dileği gerçekleştirdikten sonra, yani ruhunu, ya Rabbi ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum tarzında bir ifadeyle Allah-u Teala'ya müracaat etse kişi, ondan sonra da ölse, bu kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Cehennemden kendisini kurtarmıştır bir tek dilekle. Bu bir tek dilek sadece buna mı yeterli? Hayır, onun çok daha ötesine yeterli. Böyle bir dileğin sahibi yaşarsa mutlaka Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine ulaşıp Allah'tan mürşidinin sormak gereğini duyar. Sorduğu zaman da bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala ona mürşidini mutlaka gösterecektir. Gösterdiği zaman bu kişi hiç tereddüt etmeden büyük bir gönül rahatlığıyla, istekle, taleple gider o mürşide, tabi olur. Tabiyet onun için vazgeçilmez bir hedeftir. Severek, sevinerek koşar gider mürşidine, gözyaşları içinde mürşidine tabi olur. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğinde itibaren rüşt yolundadır, irşat yolundadır. Nitekim ilk adımı atmış, mürşidine tabi olmuştur.
Tabi olursa ne olur? Ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. O kişi ruhsuz yaşamaya başlar. Birçok insan, hadi canım sen de ruhsuz yaşanır mı? Ruh vücuttan çıkarsa, insan ölür diye bir safsataya inanmışlar. Bu inanç yüzünden İslam alemi dünyanın en ileri teknik ilimlerinin sahibiyken adım adım gerilere düşmüş, şimdi en gerilerde. Sevgili kardeşlerim, bunlar birer yürek yarasıdır. Bunlar içimize hicrandır. Nasıl dünyaya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, ondan sonra gelen Müslüman din adamları, Allah'tan aldıkları ilmi bütün dünyaya öğretirken, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra insanlar imanı tartışmaya başlamışlar. Bir tarafta Eş'ari yer almış, bir tarafta Maturidi. İkisi arasında iman açısından farklılıklar oluştuğu cihetle insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tartışmaya başlamışlar. Neyi tartışmaya başlamışlar? İmanı tartışmaya başlamışlar. Bu tartışmalar neleri oluşturmuş? Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii diye mezhepleri oluşturmuş. Ve de insanlar burada fırkalara ayrılmışlar. Allah Teala diyor ki fırkalara ayrılmayınız. Ve insanlar İslam alemi Kur'an-ı Kerim'de fırkalara ayrılmayınız emri açık bir şekilde yer almasına rağmen insanlar fırkalara ayrılmışlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Bugün hadisler başka hadislerle karşılaştırılarak hükme varılıyor. Hadisin ispat vasıtası hadis değildir. Hadisin ispat vasıtası Kur'an'dır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açık ve kesin bir şekilde söylemiş zaten. Benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Neden? Çünkü biliyor, o devirden biliyor ki hadislerine ilaveler yapılacaktır. Ve o ilaveler sebebiyle hadisler arasında farklılıklar oluşacaktır. Bunları çözecek olan anahtar, Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Allah Teala onun için benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah'ın takip etmemizi istediği yol, rüşt yoludur, irşat yoludur. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de Allah-u Teala mürşit ihtiyacı oluşturur. Ve kişi gözyaşları içinde hacet namazını kılar, mürşidini Allah'tan sorar. Gece saat, şimdiki saatle birden sonra kalkacaktır. Boy abdestini alacaktır ve Allah'tan mürşidini sormak üzere önce hacet namazını tamamlayacaktır. 4 rekatlık bir namaz. Birinci rekatta Fatiha, 3 tane ayetel kürsi. İkinci ayet-i kerime, ikinci rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekat, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve kişi boy abdestinden sonra bunu yapacaktır. Sabah namazından evvel kalkacaktır. Bunları gerçekleştirecektir. Ya da daha güzel bir ifadeyle gece saat
Birden sonra kalkacaktır. 2'de, 3'te, 4'te kalkıp bu namazı kılacaktır ve Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Diyelim ki 2 ayrı mürşide kişinin kafası takıldı ya da 3 ayrı mürşide takıldı. Bunlardan hangisi olduğunu seçemiyor. Allah Teala o kişiye mutlaka 3 mürşidin 3'ünü de gösterecektir ve onlardan hangisini tercih etmesi lazım geldiğini onun anlayabileceği en net şekilde, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek kadar net bir şekilde o kişiye mürşidini Allah gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaşacaktır, ona tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman ne olur? Tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır. İşte o rüşt yolunu seçen kişinin ruhu rüşt yoluna ulaşmıştır. Allah'a ulaştıran bir yola ulaşmıştır o yol. İrşat yoludur, rüşt yoludur. Ve kişi diğer yüzlerce insan ruhuyla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkacaktır.

Ne diyor Allah Teala? Ve in yerev sebiler gayi yetti huzuru sebiler. Eğer gay yolunu görseler ve in yerev ve eğer görürlerse görseler sebilel gayi gay yolunu görseler yetti huzuhu onu ittihaz ederler, kabul ederler. Sebil, sebila, onu sebil, onu yol olarak kabul ederler. Yani irşat yolunu gördükleri takdirde mürşide tabi olup da o yola gitmezler. Ama rüşt yoluna tabi olacak olması lazım gelen bir adamlar gay yolunu tercih ederler. Yani bir mürşide tabi olmazlar. Hayatları öylece geçer. Allah'a ulaşmayı da zaten dilememişlerdir. Dileseler ne olacaktı? Dileselerdi Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. İki ayet-i kerime bu standartta. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor.

ise Allah Teala'nın bu açıdan yapacağı şey son derece açık. Allah'ı isteyene Allah onu temin ediyor. İstemeyeni de serbest bırakıyor. Ama onlara Allah Teala'nın yardımı gelmiyor. Allah Teala bunun sebebini açıklıyor. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Tarzında bir açıklama geliyor. Zalike işte bu bir enne sebebiyledir. Hum onlar kezzebu tekzip ederler. Bir ayatına ayetlerimizi ve kânu ve dirler. Anha ondan ayetten ayetlerden gafilin gafillerdir gafildirler. Kânu anha gafilin onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Öyleyse zâlike bi ennehum işte bu sebebiyledir. Kezzebu bi ayatına ayetlerimizi yalanlamaları sebebidir. Ve kânu anha gafilun ve o ayetlerden gafil olmaları sebebidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Yüce Rabbimiz Araf 147'de konuya yeni noktalar getiriyor ve diyor ki Araf 147'de bir sonraki ayet-i kerimede vellezine ve onlar kezzebu tekzip ederler, yalanlarlar bi ayatina ayetlerimizi ve likail ahireti ahirete mülaki olmayı, ulaşmayı yani hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasını inkar ederler. Bu likail ahirete, ahirete mülaki olmak sonraki gün Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha ve mürşide tabiyetle ruhun vücuttan ayrılması, onunla beraber ruhun diğer ruhlarla müştereken yola çıkarak birinci gök katına ulaşması, bu ahiretin başlangıcıdır. Sonra ruh ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacak. Yedi gök katında seyir-i sülükünü tamamladıktan sonra, yedinci gök katında yedi tane aleme geçtikten sonra Sitret-ül Münteha'ya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte Allah-u Teala burada Allah'a sonraki güne, ahirete ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. Likail ahireti, ahirete mülaki olmayı, ahirete ulaşmayı sonraki güne yani Allah'a ulaşmayı inkar edenler, habitat amalühüm, onların ameller, hum onlar, onların amelleri habitat boşa gitti diyor Allah Teala. Onların amelleri heba oldu. Yani boşa gitti. Amalühüm onların amelleri.
Hel yüzevne on cezalandırılır mı? Onlar mı cezalandırılır? İlla sadece makanu ya'melun. Sadece yaptıkları amellerle cezalandırılır. Ya da onlara her kelimesi başa gelecekle onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Onlara yaptıklarından başka bir şeyle mi karşılık verilir? Bir, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Likail ahireti. Habitat, amalim, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer bir insan şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olurdu? Dileseydi o kişi takva sahibi olurdu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki nebine ileyhi ettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Münibine ileyhi, ona münib ol. Yani Allah'a yönel manası, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve yettekuhu, ve ona karşı takva sahibi ol. Ve kumusselat, ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala şöyle söylüyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her fırka kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in korktuğu gizli şirktir bu. İnsanların fırkalara ayrılması. Bir tek fırka o kurtuluşa ulaşacak. Geri kalan bütün fırkalara ayrılmış olarak şirkte olacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim putlara tapmaz. Bu kesindir diyor. Ama diyor, gizli şirkten korkuyorum. Putlara tapmayan benim ümmetim gizli şirkte olabilir. İşte bu gizli şirk onu mahvedecek olan bir noktaya ulaştırır. Burada kimlerden bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı kişi? Ayet-i kerime açık. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Demek ki Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkes, dilediği an takva sahibi olmak yetkisinin sahibidir. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'yı gerçekten kalpten bir dilekle, ya Rabbi ben ruhumu senin emrin üzere sana ulaştırmayı diliyorum. Çünkü sen farz kılmışsın. Diyorsun ki Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden, seçtikleri insanların %95'inden fazlasıdır. O seçtiklerinden kim bana ulaşmayı dilerse,

Ha, serbest irade veren Allah-u Teala, o serbest iradenin Allah'ın emirleri doğrultusunda kullanılmasını istiyor. İşte kim böyle yaparsa, böyle bir talebin sahibi ise, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi bir güzel hususun içine girer. Ne olur? O kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ne olur? Allah'ın dizaynı içerisinde o kişi hedefe yönelir. Allah'ın sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Biz kullara düşen şey sadece bir dilektir. Allah'a kul olmak bu dileksiz mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilemeyen tağutun kuludur. Bütün sahabe de vaktiyle tağutun kuluydu. Allah Teala sahabe için diyor ki: "Vellezîne bu tağute en yâbuduha ve en âbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî." Onlar diyor sahabe için. Bütün sahabe öyleydi. Tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler ve böylece Allah'ın kulu oldular diyor Allah Teala. Şeytanın kulu iken Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular diyor. Ne zaman diyor Allah Teala bunu? Şeytanın kulu iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne olmuş? Şeytanın kuluyken kullarım diye geçtiğine göre kullarımı müjdele. Allah'ın kulu olmuşlar ve de cennete girecekleri de kesin. Müjde cennete gideceğinin kesin işaretidir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer mutlaka cennettir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü. Mürşidine ulaşamadan öldü. Birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, tabiyeti gerçekleştirdi, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi tabiyetten sonra 7-8 aylık bir ömür geçirdi. 10 ay sonra, tabiyetinden 10 ay sonra öldü. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından Allah'a ulaştırmış biridir. Ya da ruhu onun bu talebi üzerine Allah Teala tarafından kendisine, yani Allah'a ulaştırılmış olan biridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Allah ile olan ilişkisi son derece açık bir dizayn gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi onları cennet veya cehennem ehli yapar. İşte kullarımı müjdele demesi Allah-u Teala'nın, Allah'ın yoluna giren insanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumunu anlatıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar

erenlerdir. Cehennemden mutlak olarak kurtulanlardır. Sevgili kardeşlerim, kim de dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Öyleyse bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ne yapıyor kişiyi? Takva sahibi yapıyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Li külli evvâbin ve hafîz. Bütün evvâb olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, tabi olmuşlar, tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Tabiyetle beraber başlarının üzerine kim geliyor? Devrin imamının ruhu geliyor. Allah Teala orada evaplar, evap olanlardan bahsediyor. Meaba, ruhlarını ulaştırmış olanlar, sığınak, meap Allah'tır, Allah'ın zatıdır. Ruh vücuttan ayrılır, zaten Allah'ın ruhudur. Allah'a otomatik olarak geri döner, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Kişi ölünce, peki ölmeden evvel de ulaşır mı? Evet, ölmeden evvel de kişi hayattayken kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'tan mürşidini sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda Allah'ın ruhu o kişinin vücudunu terk eder. Seyri sülükte olan kafileye katılır. Ve o kafileyle birlikte 7 tane gök katını aşar ve Allah'ın zatına ulaşır. 7 tane gök katından sonra 7 tane 7. katta alem geçilir. En son ulaşılan yer Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'dan direkt bir yol, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru ruh yalnız başına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın tabiriyle fena filah olmaktır. Fena olmak, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde Allah'ın zatında yok olmak sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı hep aynıdır. Allah Teala doğar doğmaz kişiye ruh üfürüyor. Diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Doğar doğmaz bütün insanları Allah Teala ruhundan üfürür. Üfürürse ne olur? O kişi artık içinde bulunan nefs ve görünür şekilde olan fizik vücuduyla birlikte bir üçüncü vücudun daha sahibi olur. Çünkü ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. Her şeyiyle onun bir aynıdır, benzeridir. Ve ruh, fizik vücut ve nefs bir üçlü oluştururlar. Ne zamana kadar? Ta ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin ve mürşidine tabi olsun. Tabi olduğu anda ruh vücudu mutlaka terk edecektir. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. İşte diledi kişi Allah'a ulaşmayı, mürşidine tabi oldu. Tabi olunca ruh vücuttan ayrıldı. Devrin imamının dergahına geldi. Oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gök katına ulaşacaktır. Orada çimenler üzerinde secde edecektir. İkinci gök katına ulaşacaktır. Su arınma havuzlarında su arınacaktır. Üçüncü gök katına ulaşacaktır.
Orada bir köşk mescidin içinde secde edecektir. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde etmek şerefine verecektir. Altıncı katta bir buz kalıbının gibi nur merkezinden çıkan yeşilimsi beyaz, çok açık beyaz, fosfor yeşili bir renkteki nurlarla dışarıda olan buzların yüzü, elleri çatlayacaktır ve o rengi alacaktır. Bu renk, diriler çatlayarak bu renk vücuda geldiği anda o kişi orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünün üzerine ulaşır. Orada ona hilat giydirilir ve o hilatı Kafkas elbiselerine benzeyen bir hilat. Bu hilatı giydirdikten sonra o kişiyi Allah kendisine kabul eder. Kişi eline verilen bir kılıçla yukarıya doğru yükselir. Altın zincire ulaşır. Yedinci gök katının giriş kapısı. Beş tane, yedi tane mermer merdivenlidir. Beyaz mermerden. Arkasında devrin yamamın dergahındaki kapının aynı olan bir kapı vardır. Devrin yamamın dergahındaki kapı nasıl altından bir kapıysa, üzeri baklava dilimliyse, 30-35 santim eninde boyunda baklava dilimleri, tıpkı o kapının aynıdır. Ve elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurması, altın zincirin ikiye ayrılmasını ifade eder. Ve de arkadaki kapı, altın zincir ikiye ayrıldığı anda otomatik olarak açılır. Kişi buradan zikir hücrelerine, kader hücrelerine yükselecektir. Sonra kendisiyle beraber olanlarla birlikte evvela kader hücrelerine aşacaktır. Ümmül kitaba ulaşacaktır. Ümmül kitaptan sonra ulaşacağı yer Kudret-i Nezih'dir. Sonra Makam-ı Mahmud. Sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra da Sitret-i Münteha'ya ulaşacaktır ruh tek başına. Tamamlayan herkes tek başına bu yola çıkar. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına uçacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya hamd ederiz ve şükrederiz ki bir konumuz daha burada tamamlanıyor. Ayetlerin sırları. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenu olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun, onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Amenu olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amenu olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amenu olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı
yasaklandı ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kâbe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şahadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de beşikteyken de yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edim diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gayptekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O, her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.
0: Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli, dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben, teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve o hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de.
2: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala, o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semî isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, Bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de Resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz Resulleri, uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa, artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de. Selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikte bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben, dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil, hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra eceli müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten odur. Sizin dönüşünüz sonra onadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve o kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elin bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. O'nun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyoruz, gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, "Bu benim Rabbim, bu daha büyük," dedi. Fakat kaybolup gidince, "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi. "Muhakkak ki ben Hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim." Ve kavmi onunla tartıştı. "Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz?" dedi. "Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Amenü olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir." Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı mustakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir, de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi, de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır. Ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri,

artan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları O'nu idrak edemez. Ve O görme hastalarını idrak eder. Ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse O'nun lehinedir. Kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi, şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan, haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayan mutlu yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huvelillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olan için de Allah Teala

diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutlular çeviren kesinlikle odur.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzübillahi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim ve aleyhim ve rahmetullahi amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda bir aradayız. Bir defa daha en güzeli yaşamak üzere. En güzel zaman parçası Allah'tan bahsederek yaşadığınız zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim. O Allah, mutluluğun timsali. Mutluluğun sahibi. Herkes için mutluluğu hedefleyen, mutlaka gerçekleştirilmesini isteyen. Ve sadece bizim mutluluğumuzdan zevk alan. İşte o Allah. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seven. İşte o Allah hepinizin hidayette olmanızı istiyor. Konumuz hidayet ve dalalet. Hidayet ve dalalet birbirinin zıttıdır. Hidayet varsa dalalet bitmiştir. Dalalet varsa hidayet başlamamıştır. Öyleyse hidayet varsa dalalet yoktur, dalalet varsa hidayet yoktur. İnsan ne zaman hidayettedir? Ne zaman 10 tane ihsanla mürşidine ulaşır da önünde diz çöküp tövbe ederse kişi o noktadan itibaren hidayettedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet, dalaletten sonraki safhadır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarında dalaletle doğarlar. Bütün insanların kalplerinde doğuşlarından itibaren küfür vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbinde iman yazmayan insanların kafir olduğunu söylüyor. Onların da dalalette oldukları kesin. Yani ayetler küfürde olanların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların da küfürde olduğunu söylüyor. Öyleyse kimdir kafir dediğimiz zaman dalalette olandır diyebiliriz. Kimdir dalalette olan dediğimiz zaman dalalette olan kafirdir diyebiliriz. Peki kimdir hidayeti olan dediğimiz zaman hidayeti olan mümindir diyebiliriz. Kimdir mümin? Hidayeti olandır gene diyebiliriz. Öyleyse 28 basamaklık bir dizaynda dalaletin iki safhaya ayrıldığını görüyoruz. Uzak hidayet, affedersin, uzak dalalet, yakın dalalet ve yakın delaletin hidayetle noktalanması. Öyleyse kimler uzak delalettedir? Allah-u Teala Nisa 167'de örneği veriyor. Nisa 167. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar insanların. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Kimmiş kafirler? Kendileri dalalette, başka insanların da dalalette kalmasını temin etmeye çalışıyorlar. Onları hidayete ulaşmaktan men ediyorlar. Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorlar. Böylece Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani oluyorlar kişilerin. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani bu standartlarda kaldıkları sürece hidayete ulaşmaları mümkün değildir diyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta da olaylar değerlendirilir. Bu değerlendirilme sırasında insanlar eğer kalplerinde zevk olan insanlarsa, Allah onları seçmez. Kalplerinde maraz olan insanlarsa, Allah onları seçmez. Kalplerinde hayır görmedikleri ise, Allah onları seçmez. Öyleyse kimler seçilir? Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ama Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberi olmaması sebebiyle dilemiyorsa, yoksa özellikle Allah'a ulaşmaya karşı değilse, kim Allah'a isyan etmemişse, kimdir isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Kimdir isyan eden? Allah'ın ayetlerine inkar eden, o ayetleri yalanlayan ve o ayetleri, hidayet ayetlerini gizleyen kişiler. Bunlar seçilmezler. Zaten hiçbir zaman da bu insanların hidayete ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dinlemediklerine göre hiçbir zaman hidayet üzere olamazlar. Ömürleri boyunca hep dalalette kalacaklardır. İşte bunları Allah Teala uzak dalalete olanlar diyorlar. Bunlar kimdir? Birinci ve ikinci basamağı işgal edip de Allah Teala tarafından seçilmemiş olanlar. Seçilmemelerinin sebebi zaten istememeleri. Allah Teala hiç kimseye onun istemediği bir şeyi zorla yaptırmaz. Kişinin iradesi asıldır. Onun için Allah Teala onları asla hidayete erdirmez. Çünkü insanlar hidayete ermeyi istemiyorlar. Bu sebeple uzak dalalet içinde bu insanlar. Peki ne zaman yakın dalalet içine girer kişi? Ne zaman Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse? Neye yakın bir dalalet? Hidayete yakın bir dalalet. Çünkü bu kişinin birkaç dakika içinde Allah Teala dalalete dönük olan taraflarını yok edecektir. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekineti alacak yerine ihbat koyacaktır. Kalplerine ulaşacaktır. Kalplerinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. O kişiyi huşu sahibi yapacaktır. Ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi mürşidine ulaştığı anda dalaletten kurtulacaktır. Bu anlattığımız 10 tane ihsandan, ki bir tanesi Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasıdır kişi üzerinde. 10 tane ihsandan 2 tanesi huşiye ulaşmakla Allah'ın mürşidi göstermesi olayı. Yani 9. ve 10. ihsanlar. Belki 5-10 gün içinde kişiye verilir.
1: belki birkaç gün içinde kişiye verilir. Ama geri kalanlar, yani 7 tanesi birkaç dakika içinde tahakkuk ettirilir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten hidayete adım atışı 8-10 günlük bir zaman parçasını içerir sadece. Öyleyse bu kişi hidayete 8-10 günlük bir zaman parçası içerisinde sağ kalırsa mutlaka ulaşacak olandır. Sağ kalmazsa da mutlaka cennete girecek olan insandır. Öyleyse cennete gireceğine göre cennete hidayette olanlar girecektir. Allah Teala bu insanları da hidayete o kadar yakın saymış ki onları da hidayette kabul ediyor. Öyleyse hidayete yakınlık neyle tahakkuk eder? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda artık siz hidayete çok yakın bir insansınız. Menzilin, yolun onda yedisini birkaç dakika içinde alırsınız. Diğeri zikri gerektirdiği için birkaç gün alacaktır. Belki de bir gün veya iki gün. Ve kişi hacet namazını kılacaktır. Belki hacet namazını kılmak için perşembeyi bekleyecektir. 5-6 gün bu yüzden kaybedebilir. Halbuki o gece de kılsa hacet namazını Allah-u Teala onun mürşidini gösterebilir. Kişi Allah'ın kendisine mürşidini göstermesinden sonra mürşidine ulaştığı anda tabiyetiyle birlikte hidayete adım atar. Dalalet üzereyken hidayet üzere olur. Hidayet üzere olmanın temelinde ne var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hidayet üzere olmanın temelinde asıl unsur var. Tabiiyet. Hani şu zamanımızda hep reddedilen konu. Öyleyse bu nasıl bir dizayn? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmadıkça hidayete adım atamaz. Tabi olmadıkça hidayete adım atamaz. Hidayet ehli olamaz. Hidayet üzere olamaz. O ebediyen dalalette kalacaktır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, demin saydığımız sebepler dolayısıyla Allah Teala tarafından seçilmeyen insan uzak dalalet içindedir. Onun ne yakın bir dalalete ulaşması söz konusudur, ne de hidayete ermesi. Hidayetin ne olduğunu bilmese bile bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, denediği andan itibaren yakın bir dalaletin içine girer. Hidayete çok yakın bir dalalet. Çünkü o kişi birkaç gün içinde mutlaka Allah-u Teala tarafından hidayete erdirilecektir. Hidayete çok büyük yaklaşması ise birkaç dakika içinde gerçekleşecektir. Yani hidayete 10 safhalık bir mesafede olan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayete 3 safhalık bir mesafeye ulaşır. Kişi zikir yaparak nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşmasını temin edecektir. Ama sadece kalbine ulaşabilen rahmet partikülleri olacaktır. Bu noktanın ötesindeki 7 tane kalp şartının, o kişinin üzerinde Allah'ın 7 tane ihsanının oluşması 2 veya 3 dakikalık bir zaman parçası içinde tamamlanır. Öyleyse ötekiler de zaten hedefe ulaşmayı engelleyemez. Bunun tabii neticeleridir. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Allah'ın zikri sevdirmiştir. Namazı sevdirmiştir. Hacet namazını kılıp kişi Allah'a mutlaka mürşidini soracaktır. Ve birkaç gün içinde bu kişi mutlaka hidayet ehli olacaktır. Öyleyse bu kişinin dalaletten kurtulması müessesesine baktığımız zaman bütün kurtuluşun, kurtuluşa ait olan 10 ayet-i kerimenin hepsinin tabiiyetle noktalandığını görüyoruz. İşte 10 ayet. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına, nefsinin afetlerine tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına tabi olursa, kim Allah'ın davetçisine değil de nefsinin hevasına, nefsindeki afetlere tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın davetçisine tabi olmayan dalalette olduğu kesinlik kazanıyor. Birinci ayet Taha, birinci ayet Kasas 50. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Ne diyor Allah-u Teala? Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa, sadece onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar. Sadece onlar hidayet ererler diyor. Hidayetçime kim tabi olursa diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala diyor ki, bütün devirlerde, bütün kavimlerde hidayetçi vardır diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde hidayetçi vardır diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı apaçık bir dizayn. Demek ki kim tabi olmazsa o, onlar ancak şaki olurlar. Ancak onlar ancak dalalette kalırlar. Kim Allah'ın hidayetçisine tabi olursa onlar mutlaka hidayetten kurtulurlar. Şaki de olmazlar. Sadece sait olurlar. Saitler yani mesut olanlar, cennette olanlar, şakiler, eşkıya olanlar da cehennemde olanlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Neden? O kişi dalaleti seçmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemiyorsa zaten mürşide ulaşmak istemiyor. Allah-u Teala onun için niçin mürşit oluştursun ki? Hiç kimseyi onun dileğinin dışında bir hedefe Allah-u Teala yöneltmez. Serbest iradeyi üstün kılmıştır. Mutlaka kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Hidayet ondan sonraki kesim. Dilemedikçe hidayete eremezsiniz. Unutmayın, Allah Teala sizin hepinizin hidayete ermesini diliyor. O kadar istiyor ki bunu 10 tane, 12 tane ayet-i kerimeyle üzerinize farz kılmış hidayete ermenizi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ruhunuzun hidayeti. Ne diyor Allah Teala Ali İmran 73? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Peki fizik vücudunuzun hidayeti nedir? Fizik vücudunuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte Nahl 36. Allah Teala buyuruyor. Allah bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Resul beyaz eder. Vazifeli kılar. Orada onu dünyaya getirir. Vazifeli kılar. Ve arkasından diyor ki insanları şeytanın kulu olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Bu sebeple onların bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Allah Teala emrediyor tabi olun diye. Onlar da tabi olmuyorlar ve üzerlerine dalalet hak oluyor. Öyleyse fizik vücutların Ademoğullarının hidayeti neymiş? Şeytana kul olmaktan kurtulup fizik vücutların şeytana kul olmaktan kurtulması ve Allah'a kul olması. Neye paralel bir olgu? Nefsin tezkiyesine paralel bir olgu. Ne zaman insanoğlu ruhu Allah'a doğru yola çıkarsa, nefs tezkiyesini başladığı için çıkar. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı yükselir ve 7. gök katının 7 tane alemini geçtikten sonra da Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar nefsin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Huşude kazanılan %2 nur, rahmet nuru. Nefs tezkiyelerinde nefse emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 kademede elde edilen 7 kere 7 %49 nur, fazilet nuru, %2 rahmet nuru ile beraber %51 nur içinde olur kişinin kalbi ve kişi hidayete erer, ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse fizik vücut hidayete ermiş midir orada? Hayır, ermemiştir. Daha sonra 25. basamakta da, 22. 21. basamakta bu olay olur. Kişi hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. O da hidayete erer. 27. basamakta nefs Allah'a teslim olur. Nefs de hidayete erer. 28. basamağın 5. mertebesinde irade de Allah'a teslim olur. Böylece kişinin bütün detayları tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ruhun hidayeti Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmaktır. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasıdır. Ya nefsin hidayeti? Nefsin tezkiye ve neticede tasfiye olmasıdır. Ne zaman nefsinizin kalbini daimi zikirle %100 faziletlerle doldurursunuz. Bütün afetler yok olur nefsinizin kalbinden. İşte o zaman nefsiniz de hidayete erer. 27. basamakta. Muhlis olursunuz. Nefsinizin kalbi halis olur. Bütün katışıklardan, bütün negatif faktörlerden arınmış olur, halis olur. Ve siz de muhlislerden, nefsinin kalbi halis olanlardan birisi olursunuz. Diyor ki Allah Teala Beyne Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru, onlar emrolunmadılar illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar Allah'a nefslerinin kalbini dinde halis kılmış kişiler olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. İşte ne zaman nefsinizin kalbi halis olursa o zaman sizin hidayetiniz söz konusudur. Nisa 105'te Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, nefsleriniz üzerinizdedir. Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisekum. La yedürrüküm men dalle izahtedeytüm. Dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz hidayet üzere olduğunuz zaman. Nasıl? Nefsinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin insanlara zarar verememeleri, nefslerin diyorum zulmani ilimlerle uğraşanların, büyü yapanların, hüddam yapanların insanlara bir zarar verememeleri onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhunun bulunmasıyla mümkündür. Bu gerçekleştiği andan itibaren dalalette olanlar bir zarar veremezler. Öyleyse kişinin nefsinin hidayeti, nefs tezkiyesi, hidayete ermesi ise hidayete başlaması 14. basamakta nefs tezkiyesine başlaması, hidayete ermesi ise 27. basamakta nefsin Allah'a ahsen kılınarak teslim olması, muhlis olması, halis olması, bütün afetlerden kurtulduğu nokta. Öyleyse üç ayrı istikamette hidayetin oluşması var. Ama dalaletten kurtulma ruh içinde, nefs içinde, fizik vücut içinde aynı nokta. 14. basamak. Öyleyse üç ayet söylemiştik dalaletten kurtulma konusunda. Kimlerin dalaletten kurtulacağı konusunda, bunun mutlaka tabiyetle noktalandığı konusunda üç ayet söylemiştik. Kasas 50'yi söylemiştik. Taha 123'ü söylemiştik. Kehf 17'yi söylemiştik. Dördüncü ayet Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine İlah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzerine dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Semi isimli işitme hastaları kulakları, onlar da mühürlüdür. Onların kalplerindeki Basar isimli görme hastası veya onların kulakları da mühürlüdür. Gözleri de mühürlüdür. Gözlerin üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. İşte ister Allah-u Teala hicab-ı mestur edesin, ister gizli perde desin, gışavet desin, ikisi de perdedir. Ve dalalette olan bütün insanların gözleri üzerinde bir gizli perde vardır. Kulaklarında da vakra vardır. Bu sebeple kulaklar da mühürlüdür. Kulaklar mühürlü, kalpler mühürlü, gözler mühürlü ve insanlar mühürlü. Öyleyse bu tarif kafirlerin de tarifi. Allah-u Teala Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bir kafir tarifi veriyor. Diyor ki Habibim, sen onlara söylesen de söylemesen de, anlatsan da anlatmasan da, anlatmasan da o kafirler için bir şey değişmez diyor. O kafirler diyor Allah-u Teala, inanmazlar. O kafirler inanmazlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarif veriyor Allah-u Teala ondan sonra kafirlerin özelliklerini. Bir, onların kalpleri mühürlüdür. İki, onların Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır diyor, mühür, bir engel vardır diyor. İşte o engel o kulaklarındaki mühürdür. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra onların görme hastaları, yani gözlerinin üzerinde de gışavet isimli bir perde vardır diyor. O perde için Allah-u Teala hicabı mestur ediyor. İsra suresinin 45 ve 46, 44 ve 45. ayetlerinde. Ona da bakalım. İsra 44 ve 45'e bakalım. Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman o ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla inanmayanların gözlerinde bir perde vardır, hicab-ı mestur. Onların kulaklarında vakra vardır, seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. Şimdi Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kafirler mümin olmazlar diyor ve vasıf veriyor. Kafirlerin vasfı. Kalpleri mühürlü. Bir, gözlerin üzerinde gışavet var. Yani bir gizli perde var. Dışarıdan bakıldığı zaman o perde bu gözlerle görülmez. Ama o perde var. Onlar mürşide herhangi bir insan olarak bakarlar. Onların kulaklarında vakra var diyor. Kalplerinde ekinnet var diyor Allah-u Teala. Ama burada Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesiyle tam bir paralellik görüyoruz. Birinde kafirleri veriyor, ötekinde dalalette olanları veriyor. O kafirler işitmezler, o kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Onların kalplerinin onların özelliklerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür, birinci özellik. Kalpler mühürlü. İkinci özellik, başlarının, gözlerinin üzerinde hicab-ı mestüre var veya başka bir adıyla gışavet var. Her ikisi de perde demek. Gizli perde. Ve onların kulaklarında vakra var, onların kulakları mühürlü. Gene aynı şey. Câsiye 23'teki kişi mürşidine tabi olamamış. Olamadığı için dalalet üzere, ama kalbinin ve o kişinin genel şartları, gözlerindeki gışavet, hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra ve kalbinin mühürlü olması kafirlerde de aynı özellik taşıyor. Bakara 6 ve 7. Dalaleti olanlarda da aynı özellik taşıyor. Câsiye 23. Ve Allah Teala zaten Nisa 167'de bütün kafirlerin uzak bir dalalet içinde olduğunu net olarak söylüyor. Yetmez. Arkasından da dalalette olanların ve kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu, ebediyen burada kalacaklarını söylüyor. Bakalım Nisa 167, 168, 169'a Allah Teala'nın söylediği ne? Diyor ki onlar kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Allah onların asla günahlarını sevaba çevirmez, mağfiret etmez onlara. Allah onları tarık-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor. Bu insanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala dalalette olanların. Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh etmezler, edemezler. Neden? Çünkü kalpleri mühürlü. Onların gözleri vardır, onunla göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gışavet veya hicab-ı mestüre var. Onların kalpleri vardır, gördüğünüz gibi fıkıh etmezler, idrak edemezler kalpleriyle, kalplerinde ekinnet olduğu için. Yani mühürlüdür ve kalplerinde ekinnet vardır. Kulaklarında vakra vardır, onun için işitemezler diyor Allah Teala. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır ve aynı zamanda da gışavet vardır. Aynı şeydir netice itibariyle. Ve onlar göremezler diyor Allah Teala. Yani onlar kör, sağır ve dilsizdirler. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Daha sonra diyor ki hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Öyleyse dalalette kalma standartlarına baktığımız zaman henüz 4. ayet-i kerimedeyiz. 4 ayet-i kerimede net olarak dalalette kalmanın mürşide ulaşamamakla mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi Câsiye 23'e tekrar bakıyoruz. Onlar ki diyor, Habibim görüyor musun diyor o insanları ki onlar hevalarını kendilerine ilah edindiler. Yani hevalarının emrine girdiler, hevalarına itaat ediyorlar. Şimdi bu insanlar baktığımız zaman Kasas 50'ye ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'ın davetçisine tabi olmazsa sadece onlar dalalettedirler. Onlar kim senin davetine icabet etmezse onlar kendi hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. Demek ki tabi olmayanlar dalalette. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah onları onların ilimleri üzerine dalalette bırakıyor diyor. Onların ilimlerinde tabiyet yok. Tabiyet olmayınca ebediyen dalalette kalmaya mahkumlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda cereyan edecek. Ama tabiyetle. Gördük ki 4 ayet-i kerimede tabiyet olmadığı sürece kişi dalalette. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde insanları diyor bir muhteva üzere ümmiler içinde resuller kılarak mükafatlandırırız. Yani şunu söylüyor Allah Teala. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden resuller beyaz eder.

Ve diyor Allah-u Teala ondan sonra onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onlara onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Ali İmran 164'te de aynı şeyi söylüyor. Onların arasından bir devrin imamından bahsediyor Resul olarak. Bir de bütün kavimlerdeki Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Ve o Resullere tabi olmadan evvel diyor, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. 6. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Diyor ki Allah-u Teala, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka bir dostları yoktur. Ve onlar tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime demin fizik vücudun hidayeti konusunda yer verdiğimiz Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne yazık ki bir kısmı tabi oluyorlar, hidayete eriyorlar. Bir kısmı tabi olmuyor, dalalette kalıyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahü yehdi men yeşayü ve men yudlil fema lehu min hadin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla gönderdiği nurlarla kişileri hidayete erdirir. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için Allah onları zorla hidayete erdirecek değildir. Her şey kişinin iradesine kalmıştır. Kişi istemiyorsa hidayete ermeyi, ona asla bir hidayetçi tayin etmez Allah-u Teala. Ve daha açık bir şekilde ifade ediyor 10. ayet-i kerimede, Araf 186'da, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onları kurtaracak olan kimse yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyerek yetmez. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ederek, Allah'a ulaşmaktan men ederek, onların da hidayetine mani oldukları için, Allah'ın 12 defa farz kıldığı bir şeye, bir emre itaat etmeyerek, başka insanları da aynı istikamette sürükleyerek isyan ettikleri için, onları Allah-u Teala asla hidayete erdirmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum. Niçin Allah-u Teala hidayete erdirmiyor? Çünkü kişi hidayete ermeyi istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Eğer dilemiyorsa, istemiyorsa o kişi hidayete eremez. İstemiyorsa, dilemiyorsa o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda 10 tane ayet-i kerime şunu gösteriyor ki bir insan
Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin hidayete ermesi, uzak dalaletten kurtulması mümkün değildir. Ve burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 10 tane insan alarak mürşidine ulaştığı zaman sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Uzak dalalet hidayete dönüşmüştür. Evvela yakın dalalete dönüşmüştür. Birkaç dakika içinde kişi hidayete erecek hüviyete sokulmuştur Allah Teala tarafından ve birkaç gün içinde de hidayete adım atmıştır. Mürşidine ulaşıp tabi olmuştur kişi. Tabi olduğu anda Allah Teala'dan 10 tane ihsan alan bu kişi bu noktada da Allah Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3 tanesi hidayete adım atmaktır. Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayet üzere olur. Nefs tezkiyesine başlar. Nefs hidayet üzere olur. Fizik vücut nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Ve böylece ruh da, nefs de, fizik vücut da hidayet üzere olurlar. Ehli hidayet olurlar. Artık üçü de hidayet üzeredir. Ve her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayetlerine doğru yola çıkarlar. 14. basamakta başlayan bu hidayet üzere oluş, 21. basamakta ruhu hidayete erdirir. Ruh Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olur. 25. basamakta kendi sırat-ı müstakimi üzerinde fizik vücut hidayete erer. Şeytana fizik vücut hidayete erer. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a bütünüyle kul olmuştur. Ve 27. basamakta nefs hidayete erer. Bütün afetlerinden kurtulmuştur. Ve yerini faziletler almıştır. Nefs ruhun hüviyetine bürünüp hidayete ermiştir. Allah'a ahsen olarak teslim olmuştur. 27. basamak. Öyleyse hidayet üzere olan ruhun hidayete erişi 21. basamakta Allah'a teslimle noktalanıyor. Allah'a doğru iki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşan bir yolculukla Allah'a ulaşıyor insan ruhu. Önce yatay bir sebilden devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan sırat-ı müstakimin 7 tane gök katını aşan bölümü olan tarik-ı müstakime ulaşıyor. 7 tane gök katını aşıyor. 7. gök katından itibaren sağa doğru bir yolculukla 7 tane alem geçiyor. Ve son alem olan indi ilahinin en yüksek noktası bulunan Sitetin Müntaha'dan yukarıya yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sığına sığınıyor. Evvap oluyor. Allah'a ulaşıyor, eriyor, ermiş oluyor kişi. Hidayete eriyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz için de hidayet söz konusudur. Ruhunuz için de hidayet söz konusudur. Bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın indinde hidayete ermektir. Bu hidayete erme keyfiyetini

birkaç günde hidayete ereceği, hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor ve 10 tane ihsanın 7 tanesi birkaç dakika içinde o kişi üzerinde zaten tecelli ediyor. Hidayete çok yakın bir noktaya ulaşıyor. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakikada kişi uzak dalaletten yakın dalalete ulaşıyor. Birkaç gün içinde de zaten hidayete adım atıyor. İşte bir insanın dalalet müessesesi 14. basamakta mutlaka sona erer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hidayet Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Gördük ki ruhun hidayeti Allah'a ulaşmakla tamamlanır, Allah'a teslimle. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir fizik vücuda sahip olmakla, yani fizik vücudun Allah'a kul olmasıyla noktalanır. 25. basamak ve nefsimizin hidayeti de nefsimizin bütün afetlerden kurtulmasıyla tamamlanır. Böylece üç vücudumuz da Allah'a teslim olur. Hidayetler tamamlanmış mıdır? 28. basamağın 5. mertebesinde irademizin de hidayeti söz konusu olur. Kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi için hidayetler tamamlanmıştır. Bir hakkın takva, hakka tukatihi takva ya da hakkul yakin takvası kişinin iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmesini edildiğini ve o kişiyi Allah-u Teala'nın irşat makamını tevdi ettiğini ifade eder. Orası Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişinin iradesinin de hidayete erdiğini kesinleştiren bir ifade taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Gayrül mağdubi aleyhim ve lel dalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli

الفاتحة مع الصلوات. السلام الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mutluluk üçgeni, mutsuzluk üçgeni. İslam ve tasavvufi konulardan 3.2.11.44. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki Allah Teala sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Tek hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Sadece mutlu olmanız onu memnun kılar. Hepiniz bu hedefe ulaştırılmak üzere yaratıldınız. Allah'ın sizden istediği yegane şey sadece mutlu olmanız. Böyle bir muhteva içerisinde siz bir gayretin sahibi olmalısınız mutluluk için. Öyleyse emirler hep bu hedefi gerçekleştirmek istikametinde. Allah Teala herkese iyi davranmanızı istiyor. Hiç kimseye adaletsiz bir davranışta bulunmamanızı istiyor. Kimsenin hakkına tecavüz etmemenizi istiyor. Allah Teala ibadetlerinizi yapmanızı istiyor. Özellikle zikir yapmanızı istiyor. Allah Teala başka insanlara en güzel davranışlarda bulunmanızı istiyor. Hedefiniz hep bu olmalı. Öyleyse başkalarına ne zaman güzel bir davranışta bulunursanız o zaman o kişiyi mutlu edersiniz. Allah da sizi mutlu eder. Ne zaman Allah yolunda bir hizmette bulunursanız Allah için karşılıksız hizmet verirseniz o zaman Allah Teala sizi mutlu kılar. Ne zaman zikir yaparsanız Allah Teala sizi mutlu kılar. Diğer ibadetlerde de Allah Teala tarafından mutlu kılınırsınız. Ama diğer ibadetlerin verebileceği mutlulukların toplamından daha fazla mutluluğu zikirle alırsınız. Zikir bu sebeple en çok mutluluk veren ibadet olması hasebiyle ve sizi Allah'a yaklaştıran ibadet olması hasebiyle özel bir yere sahiptir Allah'ın katında. Öyleyse eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve diledikten sonra Allah Teala onu 10 tane ihsanıyla mürşidine ulaştırmışsa, tabiyetini gerçekleştirmişse o kişi zikir yaptığı zaman büyük bir hazzın içinde yaşar. Daimi zikrin müntesiplerinden, daimi zikre ulaşanlardan, daimi zikrin nihai noktasına ulaşıp da iradesini de Allah'a teslim edenlerden herkes, onların hepsi Hazzül Azim'in sahipleridir. Hazzül Azim
sonsuz mutluluk demektir. Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde iradenin Allah'a tesliminden bahsediyor. Diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlar, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Allah'a çağırmak yetkisi kime verilir? Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edenlere verilir. Kim bunları Allah'a teslim ederse, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o kişi Allah'a teslim oldum demenin gerçek ifadesini bulan noktasındadır. Çünkü gerçekten Allah'a teslim eden, teslim olan sadece o, onlar ve onların üstünde bulunan devrin resulleriyle, bütün kavimlerdeki resulleriyle devrin imamı. Öyleyse ne demek istiyoruz? Çok belli ne demek istediğimiz. Allah'a teslim oldum deyip de diyerek Allah'a çağıranlar. Sadece onlar, iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte bundan sonraki ifadelere bakalım. Fussilet 33, 34, 35'te Allah-u Teala diyor ki hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Yani derecat kaybettiren olaylarla derecat kazandıran olaylar, Allah'ın emirlerini çiğnemekle yerine getirmek, başkalarına yardım etmekle başkalarına kötülük etmek, derecat kaybettiren olaylar olan seyyiatle derecat kazandıran olaylar olan salihat, hasenat bir olur mu? Seyyiatin karşılığı hasenattır. Seyyiat, derecat kaybettiğiniz olayların hepsidir. Hasenat, derecat kazandığınız olayların hepsidir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diyor Allah Teala. Mutluluğun işareti seyyiat insanı mutsuz kılan olaylar, hasenat mutlu kılan olaylar. İster kendinizi mutlu edin, namaz kılarak mutlu edin, oruç tutarak mutlu edin ve özellikle zikir yaparak mutlu edin. Allah'la sizin arasındaki bir olaydır bu. Size hasenat, sizin için bir hasenattır. Derecat kazandırıcı olaylardır bunlar. İsterseniz başkalarına bir iyilik yaparak hasenat sahibi olun. Birisine mutluluk verecek olan, huzur verecek olan, onu memnun edecek olan bir davranış biçimi sergileyin. Hasenattır. Derecat kazandırır size. Yetmez. Her hasenat gibi sizi mutlu kılar. Ya da Allah yolunda gayret sarf edin. Allah yolunda gayret sarf edenler de iki kategoride bir görüntü arz ederler. Bir, Allah yolunda hizmetin derecesiz mutlu kıldığı insanlar vardır. Onlar iştiyak sahipleridir. Başkalarından hemen fark edilirler. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar hizmete koşarlar. Allah yolunda hizmete. Hizmet onların kendi hayatlarından daha üstündür, mukaddestir. Onlar bu mukaddesatın kıymetini bilenlerdir. Bir de onların aralarında olup da aralarında geçinenler vardır. Yani aslında iştiyak sahibi olmayıp ama çevremdeki insanlar bana ne der deyip biraz bundan utanç duydukları için hizmet eder görünenler. Onlar başkalarından hemen fark edilirler. Çünkü nefsleri duruma hakim olduğu için yaptıkları hizmetten zevk alamazlar. Hizmet onlar için
bir mutluluk vesilesi değildir. Hizmet onlar için bir angaryadır. İşte kimin için hizmet, Allah yolunda hizmet, Allah yolunda yapılan herhangi bir faaliyete iştirak etmek, bir üretim faaliyetine iştirak etmek, o kişi için bir zevk olabilir veya olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet zorla gerçekleşmez. Allah diyor ki, la ikrahe fid dini, dinde zorlama yoktur. Öyle insanlar gelmiş geçmişlerdir ki bu tezgahlardan aşkla, şevkle Allah'ın dostlarının arasına katılmışlardır gerçekten. Ama bir süre sonra şeytan onları gerçek tıynetleriyle ortaya koymuştur. Ve Allah'ın yolunda hizmet onlara zevk vermemeye, onlara angarya gibi gelmeye başlamıştır. Bunlar ya anne babaları sebebiyle tasavvufa girmek mecburiyetinde kaldıklarını düşünen, zavallılar kategorisine konulacak olan gençlerdir. Anneleri babaları Allah'ın yolundadır. Ve evlatlarının da aynı mutluluğu yaşamaları için evlatlarının da tasavvufta olmasını isterler. Çocuk da onları memnun etmek için bir süre tasavvufun içindeymiş gibi görünür. Oysa ki her tarafından akmaktadır isteksizlik, gönülsüzlük. Hiç kimseden Allah-u Teala zorla hizmet beklemez. Öyle insanlar için onların tasavvufta yeri yoktur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Allah'ın yolunda hizmet size zevk veriyor mu? O zaman hizmete koşarsınız. Başka insanlar sizi engellemeye kalksalar, onlar da size vız gelir. Mutlaka Allah'ın hizmetini gerçekleştirirsiniz. O aldığınız zevk var ya, Allah'ın hizmetini yaparken aldığınız zevk, işte sizi sahabeyle paralel hale getiren o zevktir. Allah kendisi yolunda hizmet edenlere o büyük zevki yaşatır. Allah yolunda hizmetten duyulan mutluluk. Öyleyse üç ayrı cephede bir mutluluk yaşamak söz konusudur. Eksi sonsuzdan gelen, sıfıra ulaşan ve sıfırdan artı sonsuza doğru giden bir dikey eksenin sıfır noktasından sağa ve sola uzantıları düşünün. Gene eksi sonsuzdan gelen, sıfıra ulaşan, sıfırdan da artı sonsuza ulaşan bir yatay skala. Bu yatay skalanın üst tarafı Allah'a ait olan ülkedir. Dikey eksenin sıfır noktasından yukarıya doğru çizilen alan, bu alanın sağ tarafı da sol tarafı da Allah'a aittir. Allah'ın üçgeninde yaşarsınız. İster zikir yapın,
İster diğer ibadetleri yapın, bu ibadetlerden duyacağınız mutluluktur. Sizi mutlaka sıfırın üzerinde pozitif bir alanda, Allah'ın ülkesinde yaşatır. İsterseniz Allah yolunda hizmet edin, gene sıfırın üzerinde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız hizmetiniz boyunca. İsterseniz başka insanlara mutluluk vermek üzere harekete geçin, gene orada yaşarsınız. Bunlardan bir tanesi de, bu başka insanlara mutluluk verecek olan davranış biçimlerinden bir tanesi de tebliğdir. Tebliğ doyulmaz bir zevktir. Eğer onu dikkatle dinleyen, hazmeden bir muhatabınız varsa. Peki problem nerede? Problem, eğer karşınızdaki kişi bir şeyler bildiğini zannediyorsa, yani Kur'an'ın unutulduğu, insanların yazdığı kitapların, dinin bütün portresini çizdiği bir ortamda Allah'ın insanları Allah'ın emrettiği teslim hedeflerine ulaştıracak olan şeylerinin, bütün umdelerinin unutulduğu bir noktada, hepsi unutulmuş sevgili kardeşlerim. Allah Teala Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dini, hepsi tek bir dindir. Bir ikincisi hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. Arapça adıyla İslam dini, İslam kelimesi selim kökünden geliyor. Teslim kelimesi de bu kökün en önemli faktörüdür. Köke ruhunu veren kelime, selim köküne ruhunu veren kelime teslim kelimesidir. Öyleyse Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi teslim edeceksiniz. Üç ve iradenizi teslim edeceksiniz. Dört. Dört tane teslim Allah'ın temel emridir. Bunların hepsinin külliyen unutulduğu bir devreyi yaşıyor dünya. Bütün dinlerde zaten çoktan unutulmuş. Yahudilerin dininde, Hristiyanların dininde, Budistlerin dininde, aklınıza gelen her çeşit dinde ve İslam dininde de teslim tamamen unutulmuş. Kimler tarafından? İnsanların pek azı hariç büyük kısmı tarafından. Kimler tarafından? Şeytanın hegemonyası altına aldığı insanlar tarafından. Zaten şeytanın tek bir hedefi vardır. Bütün insanlara Allah'a teslim olmayı unutturmak. Başarmış mı? Kesin sevgili öğrenciler, izleyenler. Artık din adına, İslam dininin içinde dahi öğretilenler teslimi hiçbir şekilde gerçekleştiremeyecek olan İslam'ın beş şarta indirgenmesinin faktörleridir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden bahsediyoruz? Bütün hedeflerinden yoksun kalmış, yoksun bırakılmış, bütün hedefleri budanmış bir din, işte bugün yaşanan kitaplı üç dinin de kitapsız bütün dinlerinde ulaştığı yer budur. Öyleyse dinler yok. Bir tek din var. Kainatta Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar
devam edecek olan bir tek din, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edeceğiniz din. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artar. Bu sebeple din ile mutluluk arasında %100 kesin bir bağlantı vardır. Bu sebeple mutluluk üçgeni her açıdan yerli yerine oturur. Bu üçgen bir süre sonra zaten dörtgen olacaktır. Peki mutluluk üçgeni deyince bir üçgenin üç tane kenarı olur. Ne teşkil eder bu üçgenin kenarlarını? Bir kenarını Allah teşkil eder. İkinci kenarını ruhunuz teşkil eder. Üçüncü kenarını Allah'ın ve ruhunuzun size işlettiği güzel davranışlar, yani hayırlar teşkil eder. Allah, ruh ve hayır. Bu bir üçgendir. Hangi saha için geçerlidir? Nefsinizin daimi zikre ulaşmadığı bütün devrelerde böyle bir üçgende yaşarsınız. Söylediğim üç halde. Kendi kendinize bir hayır işlediğiniz zaman, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hayra vasıl olduğunuz zaman, bu hayrın en büyüğü zikirdir. Diğer bütün ibadetlerin toplamından daha fazla değerli bir ibadet yapmış olursunuz. Başkalarına onları memnun edecek davranışlar ulaştırmanız halinde hayır işlersiniz. Allah yolunda hizmet ettiğiniz zaman hayır işlersiniz. İşte mutluluk üçgeninin üç sembolü bunlardır. Üç halde mutluluk üçgeninin içindesiniz. Ya Allah ile tek başınızdasınız, o zaman ibadetleriniz. Ya da başka insanlarla berabersiniz, o zaman onlara yaptığınız hayır. Ya da bir dergâhtasınız, o zaman Allah için hizmetiniz. Allah'a ibadetle Allah'a hizmet ayrı ayrı faktörlerdir. Her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Peki bu saydığımız üçgen ne zaman dörtgen olur? Daimi zikre ulaşıp da kesintisiz olarak zikir yaptığınız zaman artık nefsiniz de ruhunuzla eşit hale gelmiştir. Yani nefsinizin içinde bulunan bütün afetler, size derecat kaybettiren, işleri yaptıran afetler, günah işleminize de sebebiyet veren afetler ya da bu üç hayırdan sizi alıkoyan afetler, zikir yapmaktan ve ibadetleri yapmaktan alıkoyan afetler, Allah yolunda hizmetten alıkoyan afetler, başka insanları memnun edecek olan güzel davranışlarda bulunmanızı engelleyen afetler, bu afetlerin hepsi fazilete dönüşmüş olacak. O zaman siz fazilet sahibi bir insan olacaksınız. Yeni tabirle erdemli bir insan, Allah'ın evliyası. Erdemlilik, faziletlilik demektir. Fazilet sahibi olmak demektir. Faziletin ölçüsü ise fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbine gönderdiği ve nefsinizin kalbini kaplayan fazıllar. Allah sizi kulu yapmak için katından sizde tesir icra edecek bir takım amiller gönderir. Bu amiller, amil oldukları hedefe ulaştıklarında nefsinizin kalbinde bir hedefleri vardır. Fazıllar, nefsinizin kalbini %98 kaplamak üzere gönderilirler.
rahmet nurları nefsinizin kalbinin %2'sini kaplamak üzere gönderilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri hepsi sizler için. O sizi sadece sever. Sizden kesinlikle vazgeçmez. Siz ondan vazgeçip Allah'ın yolundan ayrılmadıkça veya hidayet erdikten sonra fıska düşmedikçe. Dikkat edin ki bir hassas dengeler yolunda ilerlemektesiniz ve dengeyi sağlayan unsurlar Allah ile olan ilişkilerdir. Kumanda iradenizdedir. Öyleyse ya Allah yolunda iradenizi sevk edersiniz, iradenizi kullanırsanız, kullandığınız takdirde Allah yolunda teslimleri gerçekleştirirsiniz veya gerçekleştiremezsiniz. Bu iradenizin devreye girişi seviyesinde bir sonuç sağlar. Hangi ölçüde iradenizi kullanıyorsunuz Allah yolunda? Eğer iradenizi üst seviyede kullanırsanız, Allah yolundaki hizmetlerin hepsi sizin için doyulmaz zevklerdir. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Söylediğim alanlarda Allah için olmak. Hepimiz Allah için hizmet ediyoruz. Şu yaptığımız bütün sohbetler Allah için hizmettir. Gecemiz, gündüzümüz sizlerden gelen suallerin cevaplarını vermek, derginin yazılarını hazırlamak, kontrol etmek, sizlere kesintisiz, muntazam sohbetler yapmak, belirli günlerde o günlere ait konuşmalar yapmak, kısaca sizleri hep Allah yolunda, Allah'a yönelik, Allah için yanan kalplerin sahibi, Allah için hizmet gönüllüleri olarak hazırlama. Allah için toplumu mutlu etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın ki hidayet güneşi doğmuştur. Artık hidayet çağının içindeyiz. Dünyayı aydınlatacak olan bir güneş var artık, hidayet. Çağın adını Allah-u Teala koydu. Çağ, bu çağ, içinde yaşamakta olduğunuz bu çağ, hidayet çağıdır. Neden hidayet çağı? Hidayetin, yani Allah-u Teala'ya teslimlerin hepsinin külliyen unutulduğu bir devrede, dünyayı aydınlatacak olan teslimlerin, yani hidayetin yeniden devreye girmesi, karanlıkları yırtarak nurlarını tüm alemlere ulaştırması. Sözlerimiz sadece bu dünya için değildir sevgili kardeşlerim. Sadece bu dünyada değil, bütün kainatta sadece bir tek din olmuştur. Allah'a dört vücudunuzda teslim, üç vücudunuzu ve iradenizi teslim edeceğiniz, dört emaneti de teslim edeceğiniz, dikkat edin ki iradeniz bir vücut değildir. İradeniz bir kuvvettir. Nefsinizin afetleriyle mücadele eden, onları Allah'ın yasak ettiği fiillerde yasakları işlemekten alıkoymaya çalışan, bunun için kullanılan bir kuvvet veya Allah'ın emrettiği görevleri
yapmadıkları zaman onları yapmaya zorlayan bir kuvvet. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, ifaya zorlayan bir kuvvet. Bu iradenizdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine manalı ki ve bütün faktörler öyle güzel bir şekilde yer yerine oturuyor ki.

sevgili kardeşlerim, mozaiğin her parçası etrafındaki bütün mozaiklerle tam bir uyum halinde. Hiçbir noktada Allah'ın koyduğu sistemde hiçbir noktada diğerlerine aykırılık yok. Külliyen her şey mutlak bir muntazamlık içinde yerlerine oturuyor, çevresindeki diğer faktörlerin hepsiyle tam bir uyum içerisinde. Allah Teala neyi söylemişse sizin idrakiniz ölçüsünde onlar geçerlidir. İşte bu muhtevada Allah'ın ülkesinde yaşamak son derece önemli. Hangi muhtevada? Her şeyin unutulduğu, hidayetin yok olduğu bir ortamda. Düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bugün diğer dinlerde zaten unutulmuş olan bir faktör, İslam'da da unutulmuş durumda. Diğer dinlerde dediğim, insanların din saydığı diğer dinlerde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her alanda bir muhteşem güzelliği yaşamak istiyor musunuz? Öyleyse söylediklerimizi dinleyin. Özellikle bu sözlerim din adamlarına ithaf olunur. Dinleri başka başka dinler zanneden din adamlarına ithaf olunur. Her dinin içinde. Allah Teala diyor ki onlar fırkalara ayrıldılar. Her grup kendilerindekiyle ferahlanır ve onun doğru olduğunu zanneder diyor. Oysa ki diyor doğru sadece Allah'ın söylediğidir. Bugüne kadar indirilen, bütün nebilere indirilen kitaplardan geriye sadece Tevrat kalmış, Zebur kalmış sayfalar. İncil kalmış ve Kur'an-ı Kerim kalmış. Bu üç kitap ve sayfalardan sadece Kur'an-ı Kerim hiçbir kelimesi ve harfi değişmeden bugüne kadar gelmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhtevadan bahsediyoruz. İslam bu değişmeyen 14 asırdır şeytanın değiştirmeyi başaramadığı kitap. Ona dikkatle bakın. Diyor ki Allah Teala bu zikri, bu kitabı indiren biziz. Biz onu indirdik diyor. Ve onu koruyacak olan da biziz. Biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kelimesi kullanmış ve Kur'an'ın korunacağını söylüyor. Korunmuş mu? 14 asırdır korunmuş. Korunacak mı? Kıyamete kadar. Evet de korunsa ne yazar diyenler var ve diyenler ne yazık ki doğru söylüyorlar. Şu insanoğluna şaşmamak elde değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Sizi en çok seven biziz. Ve bir tek dileğinizle sizi cennetimize göndermeye, bir tek dileğinizle sadece bu dileğin sahibi olduğunuz için size dünya saadetinin
en az yarısını mutlaka yaşatmakla sizlere vaatte bulunuyorum. Vaadimi getirmemem mümkün, yerine getirmemem mümkün değil diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hilaf yoktur, hulf yoktur diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an o kişi cennetin sahibi olmuştur. Dilediği an Allah-u Teala'nın üzerinde rahim esmasına tecelliye başlar. Dilediği an, o kişi dilediği an bu tecelli derhal meyvelerini verir. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır. Yerine ifat koyar. Bunları yaparken de o kişiye öyle dereceler verir ki kişinin kaybettiği derecelerden öteye geçirir derecelerini. Yani günahlarını örter. Ne yazar? Cennet yazar. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetini mutlaka hak eder. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu kadar kolayken Allah'ın cennet mutluluğuna ermek, bu kadar kolayken Allah Teala insanları bu kadar çok severken İblis bütün bu hakikatlerden habersiz kılmayı başarıyor insanları. Bu sefil mahlukun şu anda dünya üzerinde en büyük düşmanı olarak kabul ettiği birisi konuşuyor şu anda. O biziz. Onu şu kainat üzerinde yere vuracak olan yegane kuvveti Allah-u Teala bize ulaştırdı. Öyleyse onun bütün foyalarını meydana çıkaracak olan birisi yaşıyor bugün dünya üzerinde. O biziz. Şimdi konunun esef edilecek tarafını söylemek istiyorum. Allah-u Teala kesin menet olarak diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu, kim ruhunu dünya üzerinde yaşarken bana ulaştırmayı dilerse, bu dilek kişinin iradesinin devreye girdiğini gösterir diyor Allah-u Teala. Ve diyor, bu iradenin görüntüsü benim için yeterlidir. Varlığı benim için yeterlidir. Ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor. Ne demek bu? Şu demek. Ben onu birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi yaparım diyor. Ben bu dilekte bulunduğu için yeter bana diyor. Yetmez diyor. Ben ona dünya saadetinin de yarısından fazlasını mutlaka yaşatırım diyor. Sadece dilesin diyor, bana ulaşmayı dilesin. Ve Allah Teala bunu söylüyor. 12 defa üzerimize farz kılıyor. 100'den fazla hidayet ayeti geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hakikatleri bunlar iken şu insanların mutlu olmaması için her şeyi asırlardan beri Adem Aleyhisselam var olduğundan bu tarafa geçen milyonlarca yıl içerisinde gerçekleştiren iblis ne yapıyor? İnsanlara Allah'ın söylediği bütün güzellikleri unutturuyor. Yani artık zamanımızda din alimleri Allah'a ulaşmayı dilemenin
bir insanı cennet saadetine, hem de üçüncü kat cennetin sahipliğine ulaştıracağını, bir dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye Allah'ın sağlayacağını ne yazık ki bilmiyorlar. Bilmediklerini bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Allah'ın böylesine kolay, böylesine mutlak neticeye ulaştıracak olan taleplerini yok etmek üzere iblis harekete geçiyor ve asırlardan beri devam ettirdiği bir kampanyanın sonunda İslam aleminin içinde de evvelce Yahudiler üzerinde, evvelce Hristiyanlar üzerinde, evvelce bütün dinler üzerinde başardığı sonucu İslam'da da başarmayı beceriyor iblis. Ne yapıyor? Bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey mevcut olmadığı intibaını vermeye çalışıyor. Başarıyor mu? Ne kadar hazin bir tecellidir ki, evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başarıyor. Bugün İslam dininin öğretildiği bütün üniversitelerdeki bütün müfredat programlarını gözden geçirdik. Kardeşlerimiz bunun için çalıştılar uzun süre. Netice mi? Netice hazin. Sevgili kardeşlerim, bugün dünya üzerinde Allah'ın insanları kurtarmak, mutluluğa ulaştırmak, Allah'ın ülkesinde yaşatmak için, mutluluk üçgeninde, mutluluk dörtgeninde yaşatmak için Allah'ın Kur'an'da vaz ettiği bütün hakikatleri iblis insanlara unutturmayı başarmış. Müfredat programlarında yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala diyorsa ki, kim bana ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme gider. Bu tamamen unutulmuş. Bu Allah'ın kesin bir ihtarıdır. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize, hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra ne yaparsa yapsın, hiçbir şeyin onu kurtarması mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en açık şekilde belirtiyor ki, hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez diyor. Öyle insanlar vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler, ibadetlerini yaparlar, gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar vardır ki cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Neden? O insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar.
diledikleri an onlar kurtuluşa ulaşıyorlar. Yeterli ibadet yapamadan da ölseler gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, bu iki söylediğimiz husus birer hadis. Ama biz size hadisleri Kur'an'dan öte taşıyarak bir açıklamada bulunmuyoruz. Hadisler Kur'an'ın doğrulayıcı ögeleridir. Kur'an'la hayattadırlar. Hangi hadis Kur'an'a aykırıysa o kendinden yekundur. O mevzu bir hadistir. Oysa ki zamanımızda bir takım insanlar türemişler, hadisleri Kur'an'a yargı vasıtası yapıyorlar. Falanca hadis de böyle diyor, Kur'an'da yazmasa da bir şey ifade etmez diyorlar. Sevgili kardeşlerim, buna benzer daha nice saçmalıklar zamanımızda insanları Allah'ın yolundan tamamen ayırmış. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunca üniversitede, yüzlerce üniversitede Allah'ın emirleri öğretilmiyor. Kurtuluşu sağlayacak olan emirleri, felaha ulaştıracak olan emirleri artık uygulanmıyor. Ve üniversitelerde artık öğretilmiyor. Oysa ki Allah Teala diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. İşte böyle bir ortamda, Allah'ın bizler için kolaylık dilediği bir ortamda daha kolay ne var ki sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Allah Teala bunu söyleyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kurtulması mümkün değildir, gideceği yer cehennemdir diyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kurtuluşa ulaşacağını söylüyor. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları, yani onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dikkat edin, Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, Allah'a yönelenler ne olur? Onlar Allah'ın cennetine girerler. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece bu tek bir dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girdiği halde, ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insanın cennete girmesi imkansızdır. Karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizlere, insanları o kadar çok seviyor ki, bütün kolaylıkları koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ey kulum diyor, ben seni o kadar çok seviyorum ki, bir tek dileğinle bana ulaşmayı dilediğin anda ben seni mutlaka cennetime alırım. Dilemen yeterlidir diyor, yerine getirmen değil. Çünkü sen yerine getirmeyeceksin diyor Allah Teala. Allah Teala diyor ki ben yerine getireceğim. Sen bana ulaşmayı sadece dileyeceksin. Ben o senin bana ulaştırmayı dilediğin ruhunu ben kendime ulaştıracağım diyor. Söz vermiş bu konuda. Ve kurtuluşu onun da görüyor. Kim diyor Allah'a verdiği misakini, yeminini yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Âl-i İmrân 177. Âl-i İmrân 77. 76. ayet-i kerimede de aksi olan insanların
cennette bir nasibinin olmadığını söylüyor. Yeminlerini, misaklerini yerine getirmeyenlerin cennette bir nasipleri yoktur diyor Allah-u Teala. Yerine getirenlerin ise takva sahibi olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 77 ve Âl-i İmran 15, takva sahiplerinin gidecekleri yer cennettir. Âl-i İmran 198, takva sahiplerinin gidecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki sadece bir Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye sizi mutluluk üçgeninde yaşatmaya hazır. Ama insanlar Allah'ın bütün bu güzelliklerini unutmuşlar. Ve de öylesine batıl şeylerle aldatılmışlar ki asırlar boyunca hakikatler unutulmuş, Allah'ın Kur'an hakikatleri ve Kur'an unutulmuş. Artık üniversitelerde Allah'ın temel hedefleri tamamen devre dışı kalmış. Hiçbir üniversitede İslam, yani Allah'a teslim olmak, yani Allah'a ruh nasıl teslim edilir, fizik vücut nasıl teslim edilir, nefs nasıl teslim edilir, irade nasıl teslim edilir, bunların hiçbir

bunları söylediğimiz zaman insanlar bize fareli köyün kavalcısı gibi bakıyor. Eski köye yeni adet diyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de Kur'an ayetleriyle sizlere açıklamasaydık, biz de onlar gibi bir öğretici olacaktık. Ve sizlerin sadece cehenneme gitmenizi sağlayan bir vazifeli olacaktık. Ama Allah-u Teala bizi hidayetle görevlendirdi. Hidayet, ruhun hidayetidir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Fizik vücudun hidayetidir. Fizik vücudun siz yaşarken Allah'a teslim olması, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete kavuşması. Nefsinizin daimi zikirle Allah'a teslim olması. Nefsinizin de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiile işlemeyen bir özellik kazanması ve iradenizin Allah'a teslimi, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için iradenizi kullanmaya artık gerek olmadığı cihetle iradenizin Allah'a teslimi, evvelce 4 teslimle Allah'ın ahdini yerine getirmeniz, Allah ile aranızdaki ahdi yerine getirmeniz veya sizin Allah'a bu teslim olan 4 tane faktörünüzün Allah'a verdiği o kesin sözü, misakinizi yerine getirmeniz. Bunların hiçbirinden zamanımızın din alimleri haberdar değil. Ve en hazini, biz onları haberdar ettiğimiz zaman Kur'an ayetlerinden bunlara bakarak doğru olup olmadığını tahkik etmek yerine sadece bize düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli, öyle değil mi? Hayatını Allah-u Teala'nın insanların kurtuluşuna adadığı bir dostunu, bir sevgilisini, bir vazifelisini insanlara düşman diye tanıtmaya çalışmak, bu şeytanın uşaklığının ötesinde neyi ifade eder ki? Ama sevgili kardeşlerim, şu anda şu dünyayı kontrolü altına almış olan iblisi yenebilecek olan kuvvet Allah Teala bizimle beraber olduğu için bizdedir. Şöyle söylüyor: eğer bana tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Şöyle söylüyor: eğer bana tevekkül ediyorsanız, bilin ki sizi yenecek yoktur. Sözlerimi bu sözlerle, Allah'ın bu ayetleriyle bitiriyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üçgeninde, daha ötede de mutluluk dörtgeninde, her alanda birden yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde beraberiz. Hurafeler konusunda konuşmak üzere. Bu akşamki hurafe Allah görülemez şeklindeki ifadedir. Allah'ın kalp gözüyle görülebileceğine inanmayan birçok insan dolaşıyor ortalıkta ve bu adamlar öğretim görevlileri. Onların elindeki kitaplar Allah görülemez dediği için bunlar da Allah görülemez diyorlar. İyi de Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor, yetmez. Şu anda yaşayanlar arasında da Allah'ı gören birçok insan ortalıkta dolaşıyor. Neyle görmüşler? Bu başlarındaki gözlerle mi görmüşler? Elbette ki hayır. Allah kalp gözüyle görülür. Allah kendisini göstermek isterse görülür. Allah kişiye o yetkiyi verirse görülür. Öyleyse Allah görülemez sözü, ifadesi sadece bir hurafedir. Kur'an-ı Kerim gerçeklerine ters düşmektedir. Hadi gene sizinle beraber bu konudaki ayetlere bakalım. Allah Teala acaba ne diyor bu konuda? Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala hem yetulune inne İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esfata kânu huden ev nesara. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan idiler mi diyorsunuz? Kul e entüm e'lemu emillah. De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Ve men az lemu mimmen keteme şehadeten indehu minallah. Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şehadeti, yani Allah'ı görmeyi gizleyenden daha zalim kim vardır? Ve mallahu bi gafilin amma taminun. Ve Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve men ezlemu, kim daha zalimdir? Kim zalimdir? Mimmen, o kişiden daha zalimdir. Keteme, gizleyen, ketmeden gizleyen, şehadeten indehu. Onun indinde şahit olmayı, minallah, Allah'tan. Allah'ın onun katındaki, Allah'ın zatına şahit olmayı, şehadeti gizleyen indehu, onun katındaki, onun huzurundaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah'ın huzurundaki şehadet Allah'a şehadettir. Ve bu şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Keteme, gizleyen, şehadeten,
şehadeti indehu onun önünde minallah Allah'tan verilen müsaadeyle oluşan bir rüyet olayı, bir şehadet olayı, Allah'ın zatına şahit olma. Câsiye 23'e bakıyoruz beraberce. Efereyte men ittehaze ilahehu hevahu. Hevalarını, nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmedin mi? Ve edallahullahi ala ilmin, Allah onları ilim üzere talayette bırakır. Ve hateme ala semihi ve kalbihi, ve Allah onların semi isimli işitme hassasını mühürler ve kalplerini, yani kalplerindeki idrak hassasını mühürler ve ceale ala basarihi gışaveh, ve onların görme hassası üzerine de gışavet koyar, gışavet adlı bir perde koyar. Femen yehtihi min badillah, bundan sonra o kişiyi kim hidayet erdirebilir? Efela tezekürün, düşünmez misiniz? İşte buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın görme hastalarının üzerine koyduğu gışavetten bahsediliyor. Allah-u Teala o gışaveti alıyor. Önce insanları bu dünyada görmeye ulaştırıyor. Ama sonra daha üst kademede insanları yerlerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Göklerin melekutunu kalp gözüyle görmelerini temin ediyor. Kişi irşada ulaştıktan sonra Allah onu iradesini de teslime davet edince, bu olay gerçekleştiğinde Allah onu irşat makamına tayin ediyor. İrşat makamını tayin edenler bir hakkın takvanın sahipleridir ve Allah'ı görenlerdir. Allah iradenin tesliminden sonra kendi zatını gösterir. Ondan evvel Allah'ı kimse gerçekten göremez. Öyleyse Allah'ı görmek mümkün müdür? Evet, kim iradesini, yani ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, o zaman rüyetullah olur. O kişinin Allah'ı görmesi o zaman mümkün olur.

Allah Teala Enem 103 ve 104'te şunu söylüyor. La tüdrikül ebsarü ve hüve yudrikül ebsar. Görüşler Allah'ı idrak edemez. Onu Allah'ı idrak edemez. Ve o Allah görüşleri idrak eder. O latiftir, haberdardır. Enam suresi bir sonraki ayet-i kerime, 104. ayet-i kerime. Kat ca'ikum besairu min rabbikum. Size Rabbinizden basarlar geldi, görme hastaları geldi. Sahabeye bu müjde, gaybı görme hastaları geldi. Femen ebsara feli nefsi. Kim görürse, kimi görürse, Allah'ı görürse, bu kendi nefsine, kendi lehinedir. Ve kim körse, göremezse, bu aleyhinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Ve men amiye ve aleyha ve ma ene aleyküm bi hafiz.

senurihim ayatina fil afakı ve fi enfusihim. Onlara afakta, yani dışta ve enfusihim, içlerinde, iç dünyalarında ayetlerimizi göstereceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyyene lehum, onlar için tebeyyün edene kadar, ispatlanıncaya kadar, ennehül hak, muhakkak ki o haktır. Yani gördükleri şeyin hak olduğunu, Allah olduğunu, Allah olduğu tebeyyün edene kadar onlara afakta menfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Önce yerlerin melekûtu, sonra göklerin melekûtu, yedi tane katın sonunda Allah'ın zatını görmek. Evelem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Bunun için onun, Allah'ın her şeye şahit olması yetmez mi diyor Allah Teala, kafi değil mi diyor. Öyleyse Allah kendi zatının görülmesinin de şahidi olarak giriyor devreye. Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi: İnne fî zâlike le zikra limen kâne lehu kalbün el ev el kassem a ve hüve şehid. Muhakkak ki bunda ilka edilen, yani kalp kulaklarına ilka edilen ve kalp gözleriyle şahit olan, kime şahit olan? Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Allah Teala kendi zatını gösterdiği zaman bir taraftan da konuşur. O gösterilenin kendi zatı olduğunu açık bir şekilde ifade eder. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesi: Lillezine ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah Teala. Ve lâ yerhukû vücuhum katırın ve lâ zilleh. Ulaike ashabul cenne hum fiha halidun.

Allah Teala bu Yunus 26'dan bir evvelki ayetinde diyor ki Allah'ı yed'u darüsselamı.

Menşae. İlâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakîm. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır. Sırat-ı müstakim bildiğiniz gibi Allah'ın zatına ulaştıran yolun adıdır. Böyle bir noktada sırat-ı müstakimi Allah-u Teala'nın ulaştırması, o kişiyi kendi zatına ulaştırması demek. Yani buradaki selam yurdu, Allah selam yurduna davet eder. Aslında bir teslim yurdu olan kendi zatına davetini ifade eder. Nitekim zatı için söylediklerini burada Yunus 26'da veriliyor. İllezine ahsenül hüsna ve ziyadehum. Onlar için ahsenül hüsna vardır. Allah'ın zatı vardır. Ahsenlerin hüsnü olan, ahsenül hüsna olan güzellerin güzeli olan Allah'ın zatı vardır onlar için. Allah'ın zatına ulaşmak vardır istikametinde bu. Ama ve ziyadehu diyor Allah Teala ve onun ziyadesi de vardır. Yani Allah'ın zatına ulaşmak başka şey, Allah'ın zatını görmek başka şey. Ziyadesi, ahsenül hüsnanın ziyadesi, güzellerin en güzelinin ötesini, yani ona ulaşmayı değil, Allah'ı görmeyi ifade ediyor. Ahsenül hüsna. Burada Allah Teala Allah'ın zatına ulaşmak vardır diyor onlara birinci ayet-i kerimenin devamı olarak. Allah'ın zatı teslim yurdudur. Tamam. Allah'ın zatına ulaşmak yani 22. basamak. Ama sonra ziyadesi de diyor ahsenül hüsna ile alakalı bir ziyade. Daha sonraki kademede 25. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim eden kişi için ziyadesi oluşuyor. Allah'ın zatını görmek oluşuyor. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine baktığımız zaman aynı olayı Allah Teala'nın zatının görülebileceği olayını yaşıyoruz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde de Allah'ın iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yankudunel misak, misaklerini bozmazlar. Sonra diyor ki Allah Teala ve la yankudunel misak, onlar misaklarını bozmazlar ve devam ediyor. Bu misak ruhun misaki. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misak kelimesi 20. ayet-i kerimede Allah'ın zatını görmeyi ifade ediyor, iradenin teslimini ifade ediyor. Aynı misaklarını bozmazlar ifadesi 23. 21. ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesinde ruhun misaki veriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın görülmesi 21. ayet-i kerimesi Allah'ın zatına ruhun ulaşması olarak devreye giriyor.
Ve 22'ye bakıyoruz. Ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigaye ve çerabühüm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşma, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Tıpkı Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri gibi Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde de aynı olayla karşı karşıyayız. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına ele alırsak, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve la yankunun el misak, misaklarını bozmazlar. Onlar da sabırla Allah'ın zatını dileyenler, ama Allah'ın zatına ulaşmanın ötesinde Allah'ın zatını görmeyi dileyenler bunlar. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesi tek başına alındığı zaman. Eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin birinci kesimini devre dışı bırakırsanız ve la yankudûnel misaktan başlarsanız ve la yankudûnel misak, onlar misaklarını bozmazlar, ne yaparlar? Vellezîne yesulûne mâ emerallâhü bihi en yüselebe, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, ona ulaştırırlar, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bunlar ne diliyorlarmış? Ruhlarının misakini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama Allah'ın ahdini yerine getirenler, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Allah'ın ahdi, iradenin teslimini de kapsıyor. Öyleyse burada Allah'ın zatının görülmesi bir muhteva olarak çıkıyor karşımıza. Bütün insanlar dünya hayatına da kör, sar ve dilsiz olarak gönderilirler. O insanlar bu dünyada görüyorlardır, işitiyorlardır, idrak ediyorlardır. Neyi? Bu dünyaya ait olan hususları. Ama fiziğin ötesi için bir görme, bir idrak söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi, bu dünya hayatını yaşarken de manevi hayatı algılamak konusunda hiçbir teşkilatın sahibi değildir kişi. İrşat makamına baktığı zaman onu alelade bir kişi olarak görür. Başka insanlardan hiçbir farkı yoktur onun için. İrşat makamı onun için herhangi bir kişidir. Ona bakar ama onu irşat makamı olarak görmez. Onun söylediklerini dinler ama sözlerin arkasındaki manayı anlamaz. Onun sözlerini dinler ama sözlerinin arkasındaki manayı anlamaz. Anlaması söz konusu değil. Tıpkı mezardaki ölüler gibi işitmez. Manaya varamaz. Manaya varamadığı için kalbine indirdiği zaman da idrak edemez. Kalbiyle idrak etmesi mümkün değildir. Bu dünyaya açılan, dünyada şu dünya hayatını yaşarken ilk izlenimler Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek safhalar için kişi işiten, gören ve idrak eden birisi haline getirilir. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, o kişi de Allah-u Teala 7 tane furkan oluşturur. O kişiyi Allah'ın söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini, Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenen, irşat makamına açık, irşat makamı olarak bakan, onun sözlerinin birincil manasını,
Yani bu dünyaya ait olan manasını anlayabilen yetmez, idrak de edebilen birisi olur. Ama bu ona gayb aleminin kapılarını açmaz. Bu, beşinci, altıncı ve yedinci basamaktaki bir olgudur. Kişinin baş gözünün açılması, baş kulağının açılması, vücudundaki kalbin açılması, bu dünyaya pencereleri açıyor. Görme, işitme istikametinde bu kişi Allah'ı elbette göremez. Gözleri açılmıştır ama bu dünya için açılmıştır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir bu. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman ikinci defa bir olgu vardır. O zaman kalp gözü ve kalp kulağı açılacaktır. Kalbindeki idrak gaybe ait olan bir idrak olacaktır. Bu ikinci defa açılmadır. Bu insanlar neyi görürler? Daimi zikre ulaştıktan sonra yerlerin melekûtunu görürler. 26. basamak. Göklerin melekûtunu görürler. 27. basamak. Buradaki kalp yüzünün açılması da buraya kadar götürebilir onları. Sonra bu insanlar irşada ulaşacaklardır. İrşada ulaşan kişi iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman işte o zaman Allah'ın zatını da görecektir. Ne zaman görecektir? Nefsinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olduğu zaman. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Daimi zikre ulaştınız. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Birinci, baştan başladık olaya. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladınız. Onun söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başladınız. Manasına vardığınız şeyleri kalbinize indirdiniz, idrak ettiniz. Ama o kişinin şu dünya üzerindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devre için geçerli olan bir başlangıç kademesi. Açılan kalp gözü, kalp kulağı değildir. Bu aleme ait baş gözü, baş kulağı açılmıştır. İrşat makamını tanımıştır. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamıştır. Onun irşada mütalik sözlerini anlamaya, idrak etmeye başlamıştır. Bu ona hiçbir zaman Allah'ın zatını görmek yetkisi vermez. Yetmez. Bu gayba açılan bir pencerede değildir. Zahiri alemdeki olayları görmek manasına varmak için Allah Teala tarafından kör sahibi dilsiz olan bu kişinin gözleri, kulakları ve kalbi ve buna ait olan hassaları açılmıştır. Dünya için ruhu Allah'a ulaştırmaya yarayan dünya konusundaki görme, işitme ve idrak etme standartlarına kişi sahiptir. Sonra ne olacaktır? Bu kişi önce ruhunu teslim edecektir Allah-u Teala'ya, 22. basamak. Sonra zikrini arttıracaktır. Günün yarısını açacaktır zikri. Ve nefsinin kalbindeki %81 nur birikimiyle fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Yani ilmel yakinden sonra aynel yakine ulaşacaktır. 7 tane faktörün sahibi olacaktır. 1- Daimi zikrin sahibidir. 2- Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Nefsinin kalbi tamamen fazılarla dolmuştur.
%2 rahmet, %98 de fazıl. Üçüncüsü, bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır, fiziğin ötesini görebilsin diye. Allah-u Teala bu kişinin kalp kulağını da açmıştır, fiziğin ötesi için, fiziğin ötesinden kendisine seslenen Allah'ın sesini duyabilsin diye. Allah'ın sesi kalp kulağıyla duyulur. Kalp kulağını Allah'ın açmadığı hiç kimse Allah'ın sesini duyamaz. Ama bu, kalp kulağınızın açıldığı nokta, kalp gözünüzün açıldığı nokta, Allah'ı görebildiğiniz nokta değildir. Önce bu makamda, Ulul Elbab makamında, 26. basamakta, 7 tane yer katı gösterilir size. Cehennem de gösterilir, 7 kat yer katı da gösterilir. 7 kat cehennem, 7 kat yer katı. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Ama üç vasfın daha sahibisiniz. Siz ehli tezekkür oldunuz Allah ile. Her zaman konuşmak imkanının artık sahibisiniz. Ehli hayır oldunuz, daimi zikirde olduğunuz için devamlı derecat kazanıyorsunuz. Yani hayır kazanıyorsunuz. Bu sebeple ehli hayır oldunuz. Ve aynı zamanda ehli hüküm oldunuz. Hikmet sahibi oldunuz. Yani siz bir şahitlik yaptığınız zaman mutlak olarak doğruyu ifade edersiniz. Hakemlik yaptığınız zaman Allah'tan cevabı istersiniz. Allah'ın verdiği cevabı nakledersiniz. Ve hiçbir zaman yanlışlık yapmanız söz konusu olmaz. Çünkü sadece siz bir vasıtasınız. Kararı veren adaletin gerçek temsilcisi olan Allah'tır. O zaman hakemliğiniz de, hakimliğiniz de mutlak adaleti temsil eder. Allah'ı görebilir misiniz? Hayır, göremezsiniz. Peki bundan sonra ne gösterilecektir? Yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra devrin imamının dergahı gösterilir. Bu bir geçittir. Ne zaman size birinci kat gösterilirse, birinci gök katı, o zaman ihlas makamına geçtiniz, 27. basamağa geçtiniz. Ve göklerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarını görürsünüz. Her bir katta başka bir olguyla karşılaşırsınız. Ve yedinci katta 7 tane alemi görürsünüz birer birer. Evvela kader hücrelerini görürsünüz. Altıgen kader hücreleri, sizin kader hücrelerinizde önünüzde geleceğiniz açıktır. Oraya bulunduğunuz an için çıkabilirsiniz. Geçmişiniz sol tarafta kalmıştır. Bir taş duvarla kapalıdır. Bu duvarın üzerinde sıva falan yoktur. Ama sağa döndüğünüz zaman size ait yarınınızı, öbür gününüzü, daha sonraki gününüzü, bütün günlerinizi gösteren altıgen kader hücreleri vardır. Onların içine Allah Teala girmenize müsaade ederse, gelecekte hangi güne girerseniz o gün neler olacağını Allah Teala size gösterir. Onlar orada herkesin kader hücreleri olarak o kişinin oraya ulaşmasını bekler. Allah-u Teala size bunları İhlas makamının birinci kademesinde gösterir. İhlas makamının size gösterdiği şey birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarıdır. İşte bu yedinci katın ikinci alemi Ümmül Kitap'tır.
10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran bir kitap. Onun altında devrin imamı etrafındaki 60 kişiye büyük bir kürsü, kürsünün etrafı 60 kişiyle çevrili. Onların hepsine Ümmül Kitab'ın sırlarını anlatır. Daha sonra Kudret Denizi'ne ulaşacaksınız. Daha sonra Makam-ı Mahmud'a ulaşacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz orada. Daha sonra Divan-ı Salihin, daha sonra zikir hücreleri ve ancak zikir hücrelerindeki tecrübede tamamlandıktan sonra ondan sonra indi ilahideki Sitre-i Münteha'ya ulaşır ruh ve oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bütün bu safhaları Allah Teala size gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. İhlas makamında da Allah görünmez. Nefsinin kalbinde 14 mertebe, 14 kademe müzeyyen olma, 14 mertebe müzeyyen olma gerçekleşmiştir. Bundan sonra kişi Sitre-i Münteha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh müessesesi o kişinin ihlas makamını bitirdiğini, salah makamına geçtiğini gösterir. Kişi daimi zikre ulaştı. Yerlerin melekutunu gördü. Göklerin melekutunu gördü. 7 tane gök katını da gördü. Ama Allah'ın zatını 14 mertebe kalbi, nefsinin kalbi 14 mertebe müzeyyen olmasına rağmen Allah'ın zatını göremez. Allah ona yeni bir tatbikatla ulaşacaktır. O kişinin mürşidine tabi olduktan sonra günahlarını örtecektir. Sonra ona salah nuru verecektir. Sonra onun o örttüğü günahlarını sevaba çevirecektir.

kişinin günahları sevaba çevrildiği zaman bu kişi salah makamının 4. kademesinde olacaktır. 1. kademede tövbe-i nasuha davet edildi. İhlas makamından salah makamına geçiş. 2. kademede o kişiye, o kişinin günahları örtüldü. 3. kademede o kişiye salah nuru verildi. Başının üzerine bir nur verildi Allah Teala tarafından. O kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. 4. o kişinin günahları sevaba çevrildi. Bu noktada Allah'ı görebilir mi? Göremez. Ama bu noktada kişi Allah'ı görmenin bir evvelki kademesine gelmiştir. İrşada ulaşmıştır. Allah o zaman hangi takdirde görülecektir? Burada bile salah makamı son makam, 28. basamak ve bu makamın 7 tane kademesi var. Bunun 4. kademesine gelmiş kişi hala Allah'ı göremiyor mu? Hayır, göremiyor. Ne zaman ki o kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Yani o kişinin iradesi de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. İlahi irade, cüz'i iradeyi kendisine bağlamıştır. Bir iradeler beraberliği oluşmuştur. İlahi irade, cüz'i iradeyi tam bir kontrolün altında tutmaktadır. Cüz'i irade, ilahi iradeye teslim olmuştur. Burası yolun sonudur. Ya eyyüellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi diyor Allah-u Teala. Bakara Suresi 102. ayet-i kerime, ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakka tukatihi takva olsun. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi olur. Ne olmuştur? Kalbindeki afetlerin tamamı Ulul Elbab makamında yok olmuştur. Ve o nefsinin kalbinden bahsediyoruz tabiatıyla. O noktadan itibaren kişi 19 mertebe müzeyyen olmuştur. O kişinin nefsinin kalbi müzeyyen olmuştur. Tam 19 mertebe müzeyyen olma işlemi. Bu nereye ulaştırmıştır o kişiyi? O kişi Allah'ı görmek şerefine ulaşır. Kim hakkı tukati takvanın sahibi ise orada Allah görünür. Nefs bütünüyle devreden çıkmıştır. Nefs devreden çıktıktan sonra da nefsin kalbindeki afetler zaten daimi zikirle yok olduktan sonra da Allah'ın o kişi üzerindeki sistemi devam etmiştir. Ve Allah Teala o kişiyi Allah'ı görebilecek olan bir statüye ulaştırmıştır. Allah'ın katındaki şehadetin sahibi olmuştur bu kişi. Ruhu Allah'ın katında bir altın tahtın sahibidir. Ve Allah'ın katında Allah'ı görmek şerefinin de sahibi olur.
değilse, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki herkes Allah'ı göremez. Evvela şunu sakın unutmayın. Allah insan değildir. Tam bir insan görünümünde de değildir. O her zerresiyle işitir, bilir ve görür. Biz insanlarsa görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, idrak etmek için kalbe, bilmek için akla sahip kalırmışız. Kim tarafından? Sahibimiz olan Allah tarafından. Mukaddemeleri herkes geçebilir mi? Herkes geçebilir. Bütün insanlar için açıktır. İradenin teslimi kişiyi ne yapar? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. Allah'a bağlandığı için kişi kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının dışına çıkmıştır. Öyle olunca Allah Teala onu dilediği gibi yönlendirecektir, şekillendirecektir ve bu konuda Allah ona yeni bir yetki verecektir. 19 mertebe müzeyyen olan bu kişi artık kendi iradesiyle bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Allah'ın iradesi ona ne emrederse o onu mutlaka gerçekleştirecektir. Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirecektir. Ama Allah'ı burada görecektir. Rü'yetullah olayı bu noktada geçerlidir. Allah-u Teala görülür mü görülmez mi sualinin cevabını birçok veli veriyor. Yunus diyor ki can gözü onu gördü diyor. Can gözü yani nefsinin kalbiyle, kalbindeki gözle Allah'ı gördüğünü söylüyor Yunus. Bir başka şiirinde Yunus dostu gördü, sevinir diyor. Dost, Allah-u Teala'nın ifadesi Yunus'ta. Dostu gören herkes, Allah'ı gören herkes büyük bir sevince düşer Allah-u Teala'nın kendisini bu lütfa nail kıldığı için. Yine Yunus diyor ki dostu ayan gördün ise. Dostun ayan görülebileceğini başkalarına da sağlık veriyor Yunus. Ve biz dostu ayan görürüz diyor. Ayrıca bir başka ifadesi her dem bakarız ol yüze diyor. Allah'ın yüzüne, Allah'ın zatına her dem bakarız diyor Yunus. Ahmet Yesevi Hazretleri hak didarını görmüşler. Hakkın yüzünü, didarını görmüşler diyor. Ve gene Ahmet Yesevi gözüm açtım seni gördüm diyor. Allah'ı gördüğünü söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala dilediğine kendisini gösterir ama şartlı gösterir. Mutlaka kişinin bu kademelerin hepsini aşması gerekir. Sadece iradesini de teslim eden Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler için mutlak olarak bu olgu tahakkuk eder. Yani o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huzur namazının imamlarının
Allah'ın zatını göreceklerini kesin bir teminata bağlamış. Diyor ki: "Ve la yemlikullezine yet'une min dunihi şefaate." Allah'tan başka çağırdıkları şefaate malik olamazlar. İlla men şehide bil hakkı ve hum yalemun. Ama hakka şahit olan kişi hariç ve onlar bilirler diyor Allah Teala. Yani devrin imamları hakka şahit eden, şefaat etmek yetkisinin sahipleri diyor. Kimdir şefaat etme yetkisinin sahibi? Şefaat etme yetkisinin sahibi devrin imamıdır. Allah Teala bu şefaatin nasıl cereyan edeceğini Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki: "Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve günahlarının affı için tövbede bulunsalardı, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affı için, onların günahlarına mağfiret edilmesi için tövbede bulunsaydın, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin." diyor. Yani sahabenin tövbesi üzerine Allah sahabenin günahlarını affedecekti ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine onların günahlarını bir defa daha affedecekti. Böylece günahlar Allah Teala tarafından mağfiret edilmiş, yani sevaba çevrilmiş olacaktı. İşte bu olay Nisa 64, Allah'la sahabe arasında mağfirettir. Günahların iki defa affedilmesidir veya günahların sevaba çevrilmesidir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında işte o olaydır, şefaattır. Şefaat olayıdır. Böylece şunu görüyoruz ki günahların sevaba çevrilmesinde sadece devrin imamı yetkili kılınmıştır. O Allah-u Teala'dan şefaat talebinde bulunur. İşte Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'tan bazı insanlar için şefaat talebinde bulunurlar." diyor. Affedersiniz, mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Devrin imamı Allah'ın zatını görmeye yetkili olan kişi. "Ya Rabbi," derler diyor onlar, "senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim Allah'ın yoluna girer de, kim tabi olur da, mürşide tabi olur da Allah'ın yoluna girerse sen onları mağfiret eyle." Yani onların günahlarını sevaba çevir buyuruluyor. Ve şefaatin gerçekleşeceği kesin bir hüküm olarak çıkıyor ortaya. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala ama diyor tövbe edip de, irşat makamında tövbe edip de mümin olanlar, imanı artan mümin olanlar ve nefs tezkiyesine başlayanlar, onların durumu bir evvelki ayete geçen cehenneme gideceklerle aynı değildir diyor. Bunlar hariç diyor. E diyor Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir diyor. İşte sevgili kardeşlerim, şefaat müessesesinin varlığının arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişiye has olduğu ve onun da hakkı gördüğü kesinlik kazanıyor. Bütün huzur namazının imamları bu Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi gereğince hakkı görmüşlerdir.
ve Hakk'a şehadet etmişlerdir. Bu bapta şefaate yetkili kılınanların Hakk'a şehadet ettiği ifade ediliyor. Hakk'a şehadet edebilenin kişinin günahların sevaba döndürülmesinde söz aldığını, şefaatin sahibi olduğu ifade ediliyor. Kıyamet günü değil, şefaat dünya üzerindeki bir olgudur. Bu dünyada tabiiyetle beraber, ihsanla tabiiyetle beraber gerçekleşir. Ve o şefaatin sahipleri, huzur namazının imamları mutlaka Allah'ı görenlerdir. Zuhruf Suresi 86. ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bu sohbette hurafelerden birini işledik beraberce. Hiç kimse

dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde kavramlardan nefs. Bu akşam inşallah sizlere nefsi takdim etmek istiyoruz. Nefs nedir? Nefs üç vücudumuzdan bir tanesidir. Ruhumuz var, nefsimiz var, fizik vücudumuz var. Üç vücudun sahibiyiz. Bir dördüncü güç irademizdir. Ama o bir vücut değildir. Ne var ki Allah'a verdiğimiz yeminleri ruhumuz da vermiştir. Adı misak, ruhumuzun Allah'a teslim olması konusunda Allah'a verdiği yemini. Nefs de vermiştir. Adı yemin. Fizik vücut da vermiştir. Allah-u Teala'ya fizik vücudumuzu teslim etmek üzere. Onun yeminin adı ahd. Ama bu yemin, misak ve ahd Allah'a verildikten sonra ilahi irade bizim cüz'i irademizden onun da teslimini istemiştir. İrademizin de teslimini. Ve irademiz de misak adı altında Allah'a teslim edeceğine dair, teslim olacağına dair Allah'a el esbezinde söz vermiştir. İşte bu dört unsurdan üçü vücut. Fizik vücut, bu gördüğünüz vücut. Nefsiniz. Nefslerinizi de hepiniz biliyorsunuz. Hiç kimse yoktur ki nefsini görmemiş olsun. Belki birçok kişi şu anda bana ben görmedim diyecektir. Ama gördünüz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi rüyada görürseniz işte o sizin nefsinizdir. Rüya adı verilen olay nefsle yaşanır. Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir esirdir. Dilediği zaman ha deyince fizik vücudumuzdan dışarı çıkamaz. Orada bir rehinedir.

Ne zaman fizik vücudumuzdan nefsimiz çıkabilir? Gerçek uykuya vardığımız zaman nefsimizin elektron devir sayısı süratle yükselir. Fizik vücudumuzunki de aşağı doğru iner. Bir noktada ikisi birleştikleri an nefs fizik vücudumuzdan ayrılır. Ayrılır ve hudutsuz bir imkanın sahibi olur. Nereye dilerse oraya bir anda gidebilmek imkanının sahibidir. Hangi gezegene derse çok kısa bir zaman parçasında birkaç saniye içerisinde nefsimiz oraya ulaşır. Bu hareket ışık hızının ötesinde çok hızlı bir yolculuğu ifade eder. Nefsimiz bu zahiri alemin malı değildir. Bu sebeple nefsimizin gözüyle bir başka ifadeyle aklımız nefsimize kumanda ediyorsa ki bütün rüyalarda akıl nefse kumanda eder. O zaman şu fizik alem bizim için dokunulmaz, dokunulması mümkün olmayan bir görüntüden ibarettir. Her şey bir görüntüdür. Üstelik de üç boyutlu bir alemde hareket halinde olan görüntüler. Eğer nefsimiz zahiri alemden ayrılmamışsa, fizik vücudumuzun aleminden ayrılmamışsa, bizim bulunduğumuz yerin dışına çıktığımız anda sokaklardaki bütün olayları görebiliriz. Ama ne insanlar dokunulabilir bir hüviyettedir, ne de ağaçlar, çiçekler, evler, hiçbir şeye dokunma imkanımız yoktur. Onların hepsi bizim için içinden geçebileceğimiz görüntülerdir. Bütün duvarların içinden geçebilir nefsimiz. İnsanların da içinden geçebilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsimiz %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, cimrilik. Nefsimizin 19 grup afeti vardır. 19 tane değil, 19 grup afet. İşte bir insana hayatı zindan eden, bir insanın mutsuz olmasını oluşturan en büyük faktör nefstir. Nefs afetlerle doludur ve şeytanın vücudumuzdaki ilticagahıdır. Şeytan nefsimize tesir etmek suretiyle bizi mutsuz ve huzursuz kılar. Ne demek istiyoruz? Gelin nefsimizin iç dünyasına bakalım. Nefsimiz afetlerle doludur. %100 afetlerle doludur nefsimizin kalbi. Bu kalp kapkaranlıktır. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Her afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık, cimrilik gibi bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde yer kaplar. Ve hepsini temsil eden sadece ve sadece karanlıklardır. Nefsimizin afetlerinin yapısına baktığımız zaman bu yapının

bizleri huzursuzluğa sürükleyen özelliklerle dolu olduğunu görürüz. Nefsimizin afetleri öyle bir standartta Allah Teala tarafından yaratılmıştır ki Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelir afetler. Asla Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka yapmak ister. İşte böyle bir statüde sevgili kardeşlerim, insanoğlu nefsinin afetleriyle baş başadır. Allah neyi emretmişse nefsimizdeki afetler asla onu gerçekleştirmek istemez, yapmak istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak ister. İşte şeytanın insana emredebilmesi bu hüviyeti sebebiyle geçerli nefsimizin. Şeytan Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını ister ve bize de o tarzda onu yapmamamız konusunda telkinde bulunur. Nefsimiz de zaten bunu istemektedir. Allah'ın yasak ettiği bir fiilse onu işlemek istemektedir. Allah'ın emrettiği bir şeyse onu yapmamak istemektedir. Bir şeytanın verdiği bütün emirlerde Allah'ın emirlerinin yapılmaması, yasak ettiği fiillerin de işlenmesi istikametindedir. Öyleyse şeytan nefsimize emrediyor olabilir mi? Nefsimiz onun talebini yerine getiriyorsa emretmiş hüviyettedir. Ve zaten nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın özel bir gayret göstermesi gerekmiyor. Bize talebi ulaştırdığı zaman, hele hele biraz da süslü gösterdiği zaman nefsimizin afetleri hemen o konunun üzerine atlar. Şeytan ne söylemişse onu gerçekleştirir. Allah Teala alkollü içkiler, tahammül etmiş içkiler size yasak kılınmıştır diyor. İçki içmeye teşvik eder iblis insanı. Nefsin afetleri de buna müheyyadır, yani hazırdır. Bu konuda hemen onu yerine getirmek üzere hazırdır. Gider, kişi içki içer. Allah Teala kumarı yasak etmiştir. Kişi gider, kumar oynar. Şeytan da sadece öyle yapılmasını teklif eder. Teklif etmesi yeterlidir. Çünkü nefs zaten buna paralel bir yapı içindedir. Derhal Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek için hazırdır. Hemen işler. Emrettiği bir şeyi ise yapmamak için hazırdır. Şeytanın talebi gene o emrinin yapılmaması istikametindedir. Bir insanın namaz vaktinin girmesine rağmen namazını kılmaması için şeytan her türlü üçkağıtçılığını gösterir. O kişiye çeşitli işler icat eder. O anda meşgul olması için unuttuğu her şeyi aklına getirir. Çırpınır iblis. O kişiyi o namaz boyunca, o namazın vakti boyunca o vakit namazını kıldırmasın diye. Peki biz ne yapıyoruz? Eğer böyle bir olayla bizim kardeşlerimiz karşılaşırsa Allah Teala'nın koyduğu kaide şu: bir namazı tabii farz olarak kaza edilir namaz ama Allah Teala'nın emri 10 tane. Halbuki sünnet-i seniye bir namaz eda edilemezse zamanında onun sadece farzı kaza edilir ve bir defa kaza edilir. Hayır. Allah Teala'nın bize bu devirde verdiği emir 10 defadır. Bu devirde Allah'ın emirleri daha yüksek boyutta tatbik edilecektir. Bu emirler bu dergaha aittir. Yani Allah'ın Resulünün dergahına. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şu anda dünya üzerinde Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim kadar namaz kılan hiçbir toplum mevcut değildir. Beş vakit namazın
farzlarını da sünnetlerini de mutlaka kılarız. Yetmez. Aramızdaki kardeşlerimizin çoğu bizim gibi sonradan dine katılanlardır. Akılları başlarına, toplumun yaşam biçimi sebebiyle akılları başlarına çok sonra gelenlerdir. Aslında sorumluluk 15 yaşında başlar. Biz sorumluluğu 30 yaşımızdan sonra öğrendik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım, Allah'ın öğretisi öylesine güzel bir öğreti ki, bu öğretide öğretinin arkasında saklı olanı araştırdığınızda, bu saklı olan şeyin mutluluk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmış. Herkesin mutlu olmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın sizden hepinizden istediği şey, hepinizin mutlak olarak saadeti yaşamasıdır. Mutlu olmanızdır. İşte o mutluluğu yaşamanız emrediliyor. Bunun için size nefsinizin ne olduğunu öğretiyoruz ki, nefsinize dikkatle bakın ve sakın ona esir olmayın. Çünkü nefsiniz şeytanın ilticagahıdır. Şeytan oraya sığınır ve nefsinizin kötülükler işlemesi için devamlı nefsi galeyana getirir, gaza getirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır, emrettiklerini de yaptırmamaya çalışır. Bunda da hiç zorluk çekmez. Sebebini de söyledik ki nefsimiz tamamen Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik afetlerle doludur. Bu afetler aynı zamanda Allah'ın yasaklarını yapmaya yöneliktir. Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki insanlar iç dünyalarında aslında şeytanın iltica edebildiği, sığınabildiği ve ona rahat bir şekilde emredebildiği bir düşman bulunduruyorlar. Bu düşman nefsimizdir. Düşmanı dost etmek mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. Düşmanın dost edilmesi için ilaç var mı? Var. Hem de mutlak geçerli bir ilaç. Allah'ın ilacı. Bu ilaç nedir? Bu ilaç nefs tezkiyesidir. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğimiz zaman, eğer Allah Teala bize rahim esmasıyla tecelli etmişse ve bundan sonra biz mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirmişsek, o zaman biz Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğimiz zaman rahmetle faz birinci ikili ve rahmetle salavat ikinci ikili olmak üzere iki grup nur Allah'ın katından gözümüze ulaşır. Allah Teala bu nurları Allah'ın katından gönderir. Gönderme kılavuzu Allah'ın ismidir. Allah kelimesinin aslı el ilah. El harfi tarif, ilah da Allah'ın gerçek kimliği, Allah ilahtır. Yani kendisine tapınılacak olan yegane ilah. El ilah, Allah, neticede Türkçemizde Allah, Araplar da Allah demiyorlar.
Allah diyorlar. Eyle ağrısında bir ifadeyle daha çok aya yakın Allah kelimesi kullanılıyor. İşte Allah Teala'nın insana verdiği bu nefs insanoğlu için bir imtihandır. Diyor ki Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik. Ahsen olan ruhumuzdur. Esfeli safiline reddedilense nefsimizdir. Ama o nefsimiz de ruh hüviyetine bürünebilir. İşte mutluluk da nefsimizi ruh hüviyetine büründürebilirsek üzerimizde hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah yolunda bir hedefe götürür Allah. Nurlarını nefs tezkiyesi yapabilmek için ikişer ikişer gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 22 ve 23. ayetleri nefsimizle alakalı, nefsimizin kalbine gelen nurlarla alakalı. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki Allah'ın göğsünü yararak o kişinin Allah'a teslimi için göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine giren nurlar sebebiyle kalbinin durumu, kalbi zikirle kasiyet bağlamış ve kararmış olan kişinin kalbi gibi midir diyor Allah Teala. İki kalp arasında büyük bir farklılığın mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. İşte bu farklılık Allah'ın göğsünü yardığı kişinin kalbine Allah'ın nurlarını göndermesiyle oluşur. Allah bir insanın göğsünü yarar mı? El cevap yarar. Diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimin kalbini, kimin göğsünü, daha doğrusu şöyle ifade, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişinin göğsünü yarar ve İslam'a, yani Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmeye açar. İşte böyle bir kalbi yapı söz konusu ve göğsümüzün yarılması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolunun açılması söz konusu. Niçin açıyor Allah Teala? Göğsümüzü neden yarıyor? Göğsümüzden kalbimize nur yolunu neden açıyor? İşarete dikkatle bakın. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı,
dileyenleri. Önce biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra da Allah bizi kendisine ulaştırmayı dileyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde o kadar çok seviliyoruz ki Allah Teala bir insanı cehennemden kurtarmak için ne varsa yapmış. Neden yapmış? Çünkü biliyor ki şeytan insanın en büyük düşmanı olarak Allah ile birlikte insana karşı savaş veriyor. Allah Teala da şeytanı serbest bırakmış, sözü var ona. Kıyamete kadar onu cehenneme falan atmayacak. Kıyametten sonra gideceği yer cehennem. Kıyamete kadar iblis yaşayan bütün insanları musallat olacak. Cin tayfasıyla, şeytanlarla, onlar da kalabalık, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Öyleyse herkes ama herkes çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya. Ne tür bir tehlike? O insanların cennete girmesini engelleyen, cehenneme gitmesini sağlamak üzere uğraşan şeytanın dostları olan insan şeytanlar veya cin asıllı şeytanlar. Bir cinler var, bütün cinler şeytan değildir. Ulvi cinler de var. Ulvi cinler var, süfli cinler var. Bir de şeytanlar var. Süfli cinlerle şeytanlar Allah'a karşı savaş veriyorlar. Ulvi cinler de şeytana karşı savaş veriyorlar. İşte böyle bir ortamda bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Dilemezse ne olur? Ömrü boyunca o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu kalır. O kişinin ruhu o kişi ölene kadar asla vücudunu terk edemez. Böylece o kişi nefsiyle ruhu arasında ömür boyunca bir kavgayı yaşar. Diyalektik bir savaş kişinin iç dünyasında ömür boyu devam eder. Nerede kavga varsa, kaos varsa, iki taraf birbirine düşman kesilmişse, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır ve üzüntü vardır. İşte Allah Teala bu standartlarda yarattığı, yani nefsi %100 afetlerle dolu olarak yaratılan insan, ruhu da %100 hasretlerle dolu olarak yaratılmıştır. Yani Allah Teala insanı bir denge unsuruyla donatmıştır. Nefsinde ne kadar afet varsa 19 grup afet, ruhunda da o kadar hasret vardır, 19 grup hasret. Tüm nefsin afetlerinin zıttı ruhumuzda hasret olarak mevcuttur. Bu sebeple uçağın iki kanadı var. Bir kanadı karanlığı, bir kanadı aydınlığı temsil ediyor. Karanlığı temsil eden sol kanat, aydınlığı temsil eden sağ kanat. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar nefsleri %100 afetlerle dolu olarak bir, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaratılırlar.
Ne kadar karanlık varsa o kadar da aydınlık vardır. Ne kadar gece varsa o kadar gündüz vardır. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Ne kadar aydınlık kelimesi geçmişse o kadar karanlık kelimesi geçmiştir. Ne kadar gündüz kelimesi geçmişse o kadar gece kelimesi geçmiştir. Ne kadar nur kelimesi kullanılmışsa o kadar zulmet kelimesi kullanılmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da ne kadar cennet kelimesi geçmişse o kadar cehennem kelimesi geçer. Bir tek noktadan itibaren yukarıya doğru pozitif bir yükselme, aşağıya doğru negatif bir iniş söz konusudur. Sıfırın altı negatif rakamlarla ifade edilir. Sıfırın üstü pozitif rakamlarla ifade edilir. Zülmani alem, Rabbani alemin tersidir, zıttıdır, negatif alemdir. Herkes hemen her gece nefs olarak vücudundan ayrılır. Sonsuz hızla dilediği aleme gidebilir.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşarsınız. Hepiniz için söz konusu olan Allah'ın mutluluğunu yaşamak, bunun için şeytandan emir alan nefsinizin afetlerine hakim olmak durumundasınız. İşte konumuz nasıl sualinin cevabı. Bu işlevin adı nefs tezkiyesidir. Herkes nefsini tezkiye ve tasfiye etmekle sorumlu tutulmuştur. Nefsimizdeki afetleri sıfırlamak için ruhumuzu hasletlerle doldurmak mecburiyetindeyiz. Ne kadar haslet yerine fazilet, fazıllar nefsimizin kalbine girerse o kadar karanlık afet nefsimizin kalbini terk etmiş olur. Nasıl bir işlevdir bu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde üçüncü basamaktadır. İkinci basamağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler aşabilir. Dilemeyen hiç kimse ikinci basamağı aşamaz. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir, herkes değerlendirir. Ama bu olayların değerlendirilmesi bir insan için sevgili kardeşlerim, negatif veya pozitif sonuçlara ulaşır. İşte bu olayların değerlendirilmesi bütün insanlarda çeşitli neticeler oluşturur. İnsanların bu aşamada ikinci basamakta %90'dan fazlası o kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemesi için seçilir. Şöyle diyor Allah Teala: Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın her dizaynı bir bütünü ifade eder. Bu dizayna dikkatle bakın. Nefsinizle ruhunuz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Geceyle gündüz bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Cehennemle cennet bir bütündür. Karanlık kadar aydınlık. Öyleyse nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ruhumuz da baştan aşağı hasletlerle doludur. Bir denge unsuruyla herkes karanlık kadar aydınlık taşıyarak yarışa girmek üzere kulvara ulaşır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizin nefs tezkiyesi bölümünde zikri görüyoruz. Zikir bir anahtardır.
Allah'ın katından kalbimize, evvela göğsümüze, göğsümüzden kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizde yerleşebilmesi için nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindeyiz. Nefs tezkiyesi yoksa nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi de yoktur. Herkesin nefsi tezkiye adı verilen bir müessese ile neşvi neva bulur. Yani gelişir. Allah'ın yolunda mesafe kaydeder kişi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını alan herkesin göğsüne Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti, salavatı gelir mi? Gelmez sevgili kardeşlerim. Allah'ın rahmetinin ve fazlının o kişinin göğsüne ve göğsünden kalbine ulaşabilmesi için temelde bir şart vardır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbine Allah'ın önce %2 rahmeti ulaşır. Ondan sonra fazlı ulaşır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat beraberce gelirler. Ama başlangıçtaki %2 rahmetin oluşabilmesi için sadece rahmetle faz gelir. Ama nefsin kalbine girebilen sadece rahmettir. Fazıllar başlangıçta %2 rahmet birikimi oluşup da o kişi huşu sahibi olana kadar nefsin kalbine fazıllar giremez. Bir insanın nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi Allah kelimesine sıkı sıkıya bağlıdır, kelimetullah'a. Allah kelimesi nefs tezkiyesinin sembolüdür. Ruhun Allah'a ulaşmasının da sembolüdür. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, seyri sülük adı verilen bir yolculukla 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına birer birer ulaşması ve 7. gök katında soldan sağa 7 tane alem geçerek indi ilahide Sitret-ül Münteha'ya ulaşması, oradan da Allah'ın zatına ulaşması bir fenomendir. Bütünü ifade eder. Ruhun İnsan vücudundan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşıp 7. katta da 7 tane alem geçerek soldan sağa Allah'ın zatına ulaşması bir oluşumdur. Vücuda gelen olaylar dizisidir. Hiçbir şey tesadüfen oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın her şeyden haberi vardır. Her şeyi de en adaletli biçimde dizayn eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
Dileyenin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu rahim esmasıyla tecelli Allah'ın o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kalbin nur kapısını Allah'ın kendisine, Allah'a çevirmesini sağlar. Sonra da Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmasını sağlar. Yani göğsün şerh edilmesi, yarılması ve kişinin göğsünden kalbine bir yol açılması. Bu nur yoludur. İşte Allah-u Teala rahmet ve faz isimli iki nurunu gönderir zikirle. Başlangıçta bu iki nurdan da yalnız rahmet nurları kalbin içine ulaşabilir %2 oranında. Fazıllar bu aşamada nefsin kalbine ulaşamazlar. Nefsin kalbine giremezler. Fazılların nefsin kalbine girip yerleşebilmesi için nefsin kalbine Allah'ın iman kelimesini yazması lazım. Ne zaman yazar? Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa, o zaman Allah onun kalbine iman kelimesini yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi, onların kalplerinin üzerine iman yazılır ve bir ruhla desteklenirler. İşte onların kalplerinin içine Allah-u Teala'nın imanı yazması söz konusudur. Tabiyet eğer 12 ihsanla yapılmışsa geçerlidir bu. 14. basamakta tabiyet gerçekleşir. 12 tane nimet almıştır kişi. 1. Allah onun görme hastasının mührünü, görme hastasının gıçavet adlı perdesini açmıştır. 2. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. 3. O kişinin görme hastasını aşmıştır. O kişinin kulaklarındaki engeli almıştır. Fakrayı almıştır. O kişinin işitme hastasının, semi hastasının mührünü açmıştır. Ve devrin imamının ruhunu kişinin başınızdan göndermiş, kalbinin içine kişinin iman yazmıştır. Bu kişinin işitme hastası zaten açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, mürşide Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleştiği zaman huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Hadid 16. İşte haktan inen nurlarla demiyor Allah Teala, bir nurdan bahsediyor. Sadece rahmet nuru o kişinin kalbine girer, %2 girer ve kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin bir hakkı doğar. Bu hak mürşidine ulaşmak ve ona tabi olmaktır. Kişi mürşidine ulaşır ve mürşidine tabi olur. Bu nokta son derece önemlidir. Tabiyet
tahakkuk ettiğinde o kişinin kalbine Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman kelimesini yazar ve onun üzerine Allah'ın katından nur gönderir. Mücadele 22. Onun üzerine Devrin İmamı'nın ruhunu gönderir. Devrin İmamı'nın ruhu o kişinin ruhuna Allah'ın emriyle geldiğini, görevi devralacağını, ruhun vücudu terk edip Allah'a ulaşma zamanının geldiğini ifade eder. Yani emanetin sahibine iade edilmesi noktasıdır. Ruh vücudu terk eder, Devrin İmamı'nın ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Kimin başının üzerinde Devrin İmamı'nın ruhu gelip yerleşmişse, o orada sevgili kardeşlerim mutlak bir muhafaza oluşmuştur. Devrin İmamı'nın ruhu o kişiyi cinlerin ve şeytanların bütün saldırılarından koruyabilecek bir nitelik taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman böyle bir başlangıç noktasıyla karşı karşıyayız. Nefs tezkiyesi yapmaya devam edersek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edersek, Allah'tan gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır ve %2 rahmetten sonra fazıllar İman kelimesinin manyetik alanı ile fazılların manyetik alanı zıt olduğu için fazıllar geçerken nefsin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılırlar ve elektromanyetik alan fazılları kendisine çeker ve %1, %2 derken %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Nefsi emmare. Bir daha %7 nur birikimi, ikinci gök katı, nefsi levvame. Bir daha %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mülkime. Nefsi emmare, kişinin münkerle emredildiği bir noktayı ifade eder. Nefsi levvame, kişinin artık yaptığı, nefsinin yaptığı hatalardan pişmanlık duymaya başladığı, bundan üzüntü duyduğu bir noktayı ifade eder. Nefsi mülhime ise Allah'tan ilham alınan noktadır. Sonra kişi dördüncü defa %7 fazla birikimiyle ruhu zemin kattan dördüncü gök katına yükselir ve mutmain olur kişi. Allah'ın bütün verdikleri o kişi için yeterli olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortam tahakkuk ettiğinde nur birikimi devam edecektir. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye o kişi Allah'tan razı olur. Altıncı kat, altıncı defa beşinci kat, altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye Allah ondan razı olur. Mardiye Allah'ın kişiden razı olması kademesidir. Altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşir. Kişi de Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefs-i tezkiyeyi ifade eder. Nefs-i tezkiye, nefsin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. %51 nur birikimi, nefsin kalbinin karanlıkları yendiği noktadır. Şeytanın elindeki imkanlar %100'den %50'nin de altına, %49'a düşmüştür. Nefsin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir.
Bu nefs tezkiyesidir. Nefs burada tezkiye olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh Allah'a geri döner ama nefs Allah'a geri dönmez. Kıyamet günü fizik vücudun tekrar içine girecek ve ikisi birden ya cennetlerde sonsuza kadar yaşayacaklardır ya da cehennemlerde ikisi birden azap edilecektir. Hem ruh, affedersiniz, hem nefs hem fizik vücut. Nefsin kalbinde %51 nur birikimi. Allah Teala Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü onun mutluluğu bunu gerektirir. Yetmez ezelde Allah Teala'ya nefsi yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Daha sonra da Allah'a teslim edeceğine, yani teslim alacağına, yani tasfiye olacağına dair. İşte bu nokta %51 nur birikimidir. Ruhun Allah'a ulaştığı nokta ve kişi Allah'ın zatında, kişinin ruhu yok olur. Bu fena makamıdır. Fena fillah makamıdır. Sonra beka makamına ulaşır kişi. Nurlar artar nefsinin kalbinde. Nefsi giderek aklanıyor. Daha sonra fizik vücut nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tamamlandığında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanır. Bundan sonra kişinin varacağı yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan kişi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlar. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu zorluklar yolundan döndüremez. Allah Teala ona çok sağlam bir irade ve vazgeçmeyen bir iman vermiştir. Kişi daimi zikre doğru hızla yürüyecektir. Ve de fizik vücudun teslimi kişiyi neticede daimi zikre ulaştırır. Daimi zikir Ulu'l-Elbab makamında 5. kat cenneti ifade eder. İhlas makamında 6. kat cenneti ifade eder. 7. katın 7. 5. kademesine ulaşan kişi için 7. gök katındaki 7 alemi geçen kişi değildir bu. Artık 7 alemi de gören kişidir. Çoktan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin tezkiyesinin yarısında, yani tezkiye noktasında, tasfiye noktasında nefsini Allah'a tamamen teslim etmiştir. Ve işte burada Allah Teala'nın söylediği olay tahakkuk eder. O kişinin nefsi ahsene ulaşmıştır. Ahseni takvim oluşmuştur. Kişinin nefsi ahsen olmuştur. Biz insanı diyor Allah Teala nefs için kullanmış bunu. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. Anlattığımız olay bir insanın nefsinin ahsen olduğu nokta. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı nefsin ahsen oluşunun 3 bölümüdür. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi o zaman cehennemin içinde bulunduğu şartlara göre ya 1. katına ya 2. katına ya 3. katına
ya da en alttaki yedinci katına inecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki nefs adı verilen müessese, nefs tezkiyesi adı verilen bir dizaynla gerçekleşir ve daimi zikir bütün problemleri çözen bir anahtardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek nefs adı verilen bu konuşmamızı İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salat ve selam.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Biliyoruz ki

Bütün insanların bir fizik vücudu var. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsi var. Bir de doğar doğmaz Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü ruhu var. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr aleminin varlığı. Nefs, berzah aleminin varlığı. Fizik vücut, zahiri alemin. Yani şu içinde yaşamakta olduğumuz, dünyada verilen gezegenin de muhtevasını alan alemin varlığı. Üç ayrı vücut, üç ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyada yaşadığınız, yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Bu konuşan, sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah'ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah'a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a teslim olma sırasıyla önce ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu bütün insanlara Allah Teala tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi kendi ruhunu Allah'a, kendisi bizatihi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onun mükafatını Allah Teala'dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle, o kişinin dünya hayatının boyunca yarım mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. %51 mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. Allah Teala hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan vazgeçmişler. Ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş. Hidayet, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Burada hep İnsan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusudur. Öyleyse insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Elbette ulaşır ve ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor: İrci'i ila Rabbiki radiyeten vardiyye Fethuli fi ibadi ve fethuli cenneti. Rabbine rücu et. Ey ruh, diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Geri dön. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah da senden razı olarak. Vedhuli cenneti, ve cennetime gir. Vedhuli fi ibadi,

O zaman kullarımın arasına gir. Allah'a kul olursun o zaman diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşabilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Bu konunun ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yutune ma'ate." Vellezine ve onlar yutune verirler ma şeyi, ate verecekleri şeyi. Ve kulübühüm ve onların kalpleri ve cüretün. Onların kalpleri titrer. Ennühüm muhakkak ki onlar ila Rabbihim Rablerine raciun, rücu edeceklerdir. Ulaşacaklardır. Yani onlar vereceklerini verirler ve onlar Rablerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rablerine rücu edenlerdir. İnşikak suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah'a ulaşırsın, mülaki olursun." Diyor ki: "Ya eyyühel insanı, ey insan, ey o ki insan, ey insan, inneke muhakkak ki sen kadihum ila rabbike." Çabalarsın Rabbine, ila Rabbike kethan. Cehd ile Allah'a varmaya çalışırsın ve mülakihi ve ona mülaki olursun. Allah'a ulaşırsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Evelem yetefekkeru fi enfusihim." Onlar nefslerinin içinde tefekkür etmiyorlar mı? Ma şeyi halakallahu semavati vel arda. Allah semaları yani gökleri ve yeri yaratmıştır. Ve ma beynehuma ve ikisinin semalarla yer arasındaki ikisinin arasında kileri de yaratmıştır. Ama bunları neden yaratmıştır? İlla bil hakkı. Sadece hak ile. Ve ecelin müsemma. Ancak belirlenmiş bir vade ile. Ve inne kesiran minen nasi ve muhak ve inne ve muhakkak ki kesiran minen nasi insanlardan büyük kısmı bil hikai Rabbihim Rablerine mülaki olmayı ne kafirin inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah Teala ile olan ilişkilerde insanlar Allah'a ulaşma müessesesinin birer müntesibi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Bütün insanların üzerine farzdır. Çünkü Allah Teala bunu farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.
Ayetlere baktığımız zaman birer birer ayetlerde aynı sonucu görüyoruz. İster söylediğimiz birinci ayet olsun, Müminin suresinin. Altmışıncı ayeti kerimesi. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler olduğu için onların kalpleri titrer. Yani onların aldığı cezveler onların vereceklerini vermeleri sebebiyledir. Verecekleri de Allah'a ulaştırdıkları ruhları. Allah Teala devam ediyor. Ey insan, sen Rabbine varmak için cihad edersin. Cehdle cihad edersin. Ve o zaman Allah'a ulaşırsın. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve zikir yaparlar. Bütün ibadetlerini yaparlar. Ama burada zikir en önemli ibadettir. Çünkü zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaktır. Nefsinin kalbindeki nurların seviyesine göre kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede Sidretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu süreç içinde o kişinin %100 kapkaranlık olan nefsi, afetlerle dolu olan nefsi her katta %7 aklanarak, başlangıçta da %2 rahmet nuru alarak %51, yani yarı yarıya, yarıdan da biraz fazla nura ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala Hud suresinin 15. ayet-i kerimesinde men kâne yuridul hayat et dünya. Kim dünya hayatını dilerse ve zineteha ve onun zinetini, süsünü, dünya hayatının süsünü dilerse

نوفي إليهم. Ona ulaşır diyor Allah Teala. Nüvefi amalühüm,

Nüvefi öderiz diyor Allah Teala ileyhim ona amalühüm amellerinin karşılığını fiha orada ve hüm fiha la yubhasun ve onlara orada eksiltilmez diyor Allah Teala. Yani karşılıklar eksiltilmez. Hud suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Ülâikellezîne leyse lehum fil ahireti ilen nâr ve habîta mâ sanâ'u fîhâ ve bâtılun mâ kânû ya'melûn. Ülâikellezîne işte onlar leyse yoktur lehum onlar için fil ahireti ahirette ille en nâr. Sadece ateş vardır. Ateşten başka bir şey yoktur. Ve habita heba oldu. Ma şeyler sanayi fiha. Ve orada yaptıkları şeyler, yani dünya hayatında yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve batılın mâ kânû yâmelûn ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ulaşma ruhun hayattayken Allah'a ulaşması bütün insanlar için, bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Ve Allah Teala eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Buradaki ayetler hep aynı hedefe yönelik sevgili kardeşlerim. Allah'a hayattayken ulaşılırmanın muhtevasını incelemeye devam ediyoruz. Yunus suresinin 11. ayeti kerimesi velev yuaccilullahu linnâsiz şerresti canehum bil hayri le kudiye ileyhim ecelehum ve nezelu lezine la yacune likayna fi tuyanihim yamehum. Velev ve eğer yuaccilun Allahü Allah acele ve şayet ve eğer yuaccilullahi Allah acele etseydi linnâsi insanlar için şerresti câlehum bil hayri onların hayrı istemeleri gibi acele etseydi. Eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi lekudiye ileyhim ecelühüm. Elbette onların ecelleri yerine getirilirdi. Kaza edilirdi. Gerçekleşirdi, yerine getirilirdi. Ve nezerüllezine la yercune likayna fi tuyanihim yamihun. Fakat bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri İsyanları içinde şaşkın bırakırız diyor. Ve o zaman buna göre fakat nezerüllezine şaşkın bırakırınız la yercune dilemeyenleri likaina bize mülaki olmayı dilemeyenleri şaşkın bir halde bırakırız diyor. Fi tuyanihim
tuğyanları içinde, isyanları içinde ya mehun, şaşkın bir halde bırakırız diyor Allah Teala. Ahkâf suresinin 29. ayet-i kerimesi ve serefna ileyke neferen minel cinni yestemiunel Kur'an ve lemma hadaruhu kalu ensütü ve lemma kudiye vellev ila kavmihim münzirin. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki, kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Demek ki cinlerden bir kaçını Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yöneltmiş. Onun huzuruna gelmişler, kulak verin demişler, dinlemişler dikkatle. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmüşler. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak gitmişler ki uyarıcı olmak şerefine erebilsinler. Tabiyet yoksa uyarıcı olmak söz konusu olmaz. Allah Teala'nın yetkili bütün uyarıcıları kendi mürşitlerine tabi olarak ruhlarını ve meşlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ahkâf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Kalu dediler ki ya kavmena ey kavmimiz inna semina muhakkak ki biz dinledik. Kitaben bir kitap Ünzile indirilmiş. Min Badi Musa, Hazreti Musa'dan sonra indirilmiş. Müsendikan, tasdik eden, lima beyne yedeyhi. Onların elindekini tasdik eden bir kitap. Yehdi ilen hakkı, hakkı ulaştırır. Ve ila tarikin müstakim ve tarikin müstakime hidayet eder. Araf suresi 159. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve min kavmi Musa ümmetün yehdûne bil hakkı ve bihi yadilûn. Ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmeten bir ümmet vardır. Yehdûne hidayet eder bil hakkı hakka hidayet eder. Ve Musa aleyhisselam kavminden hakka hidayet eden bir kavim vardır. Ve bihi yadilun ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve min men halakna ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka Allah'a ulaştırırlar, hidayet ederler. Yunus suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Kul hel şurekâküm men yehdi ilal hakkı." De ki sizin ortaklarınızdan hakka ulaştıracak, hakka hidayet edecek kimse var mı? Kişi var mı? Men, kişi. Kulillahü. De ki, kul de ki illahü Allah yehdi ulaştırır lil hakkı. Allah hakka yani kendisine ulaştırır. Efe men yehdi ilen hakkı e hakku en yüttebe'a emmen la yehitti illa en yuhta. Hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Daha çok hak sahibidir. Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Ve mâ lekum
Artık size ne oluyor? Keyfe tahkümün nasıl hüküm veriyorsunuz? Görülüyor ki hep Hakk'a ulaştıran birileri var. Hakk'a hidayet eden. Mem'in suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve kâlellezî âmene ya kâmettebûni ehdîküm sebîler reşâd. O emin olan kişi, âmeni olan mürşit hüviyetindeki kişi, buradaki âmene kelimesi başlangıçtaki âmeni olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek âmeni olmayı değil, irşat makamına gelmiş bir âmeni olmayı ifade ediyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bakara suresinin 272. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki leyse aleyke hüdahüm. Öyleyse değildir aleyke senin üzerine hüdahüm, onların hidayeti senin üzerine değildir. Senin üzerine ne değildir? Bir borç, bir vazife değildir. Yazılmamış ama öyle bir mana çıkıyor. Velakin Allah'a yehdi men yeşayı. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Lakin Allah'a, lakin Allah yehdi, hidayet erdirir. Men yeşayı, men kişiyi, yeşayı dilediği. Ve ma tünfuku min hayrın. Ve hayırdan ne infak ederseniz, eli enfisüküm, bu sizin kendi nefsiniz içindir. Öyleyse bu li içindir, enfisüküm, sizin nefsiniz içindir. Ve ma tunfikune, infak etmeyin. Eşsiz müminler başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçini dileyerek infak edersiniz. Ve ma tunfikune illa sadece iptigae dileyerek veçhullah, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyerek infak edersiniz. Ve ma tunfiku min hayrin böylece infak ederseniz hayra dair, hayırdan yüveffe ileyküm, size tas tamam verilir.

ve size zulmedilmez. Nâziyat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ehdiyeke illa rabbike ve tahşa. Musa Aleyhisselam Firavun'a söylüyor bunu. Firavun'a dedi ki İster misin seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim. Hidayete erdireyim, ehdiyeke. Hidayete, seni hidayete erdireyim. Ya da ehdiyeke kelimesi ulaşmak istikametinde kullanıldığı için, ulaşmak olduğu için lügat manası, ila rabbike, Rabbine ulaştırayım. Yani neticede ruhun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre, seni hidayete erdireyim manası da dolaylı olarak çıkıyor. Rabbike, ehdiyeke ila rabbike, seni Rabbine ulaştırayım, yani hidayete erdireyim. Ve tahşa, böylece huşu sahibi olasın. Kişi hidayete erdirilince huşu sahibi olur. Kehf suresi 55. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ اَوْ يَتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا. Ve insanları onlara hidayet geldiği zaman, hidayete davet edildikleri zaman, yani Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Kalsalardı ne olacaktı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin olacaktı. Ve mutlaka 7-8 aylık bir ömürleri varsa ruhları Allah'a ulaşacaktı. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. O onlar ki, yani o huşu sahipleri ki demek istiyor, اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ, kesin şekilde inanırlar, اَنَّهُمْ muhakkak ki onlar مِلَاكِ رَبِّهُمْ, Rableri de مِلَاكِ olacaktır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ, ve onlar Rablerine kesin olarak döneceklerdir. Yani onlar Allah'a milaki olacaklarına ve ölümle yeniden ona döneceklerine kesin şekilde inanırlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا, dünya hayatından razıdırlar. وَطْمَئِنُّ بِهَا, onunla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنِهُمْ قَدْ حَسْرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Ve o gün Allah-u Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, yani sadece bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirini tanıyacaklar. Allah'ı milaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Yani nefslerini hüsrana düşürdüler. Ve hidayete erenler olmadılar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Nisaüküm harsün leküm, kadınlarınız sizin için bir tarladır. Fetuhersüküm inna şiitüm, o halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Ve kaddimu li enfüseküm,
ve nefsleriniz için hazırlık yapın. İleriye dönük hazırlık yapın. Vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlemû ennekum mülâkihû. Ve mutlaka ona mülâki olacağınızı bilin. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Arka arkaya gelen ayetler hep aynı büyük hakikati söylüyor. İnsan ruhu Allah-u Teala tarafından bütün insanlara doğar doğmaz üfürülür. Ve derhal vücudumuzun şeklini alır. Ve o ruh öyle bir varlıktır ki

Üfürüldüğü an bizim vücudumuzun şeklini derhal alır. Ruh, dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. İstediği an vücudumuzdan ayrılır, istediği an tekrar geriye döner. Ruhumuza hükmetmek imkanına sahip değiliz. Ama ruhun vücudumuzda olması veya olmaması yaşamamızı veya yaşamamızı işaret etmez. Bir insan doğar, yaşar ve ölür. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez. Ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi, Allah Teala bütün insanları ruhlarını hayattayken kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır. İrci'i ila Rabbike ifadesi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi ruha aittir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. İrci'i ila Rabbike radiyeten mardiyeh. Allah'tan razı olarak, radiyeten, mardiyeh ve Allah'ın rızasını kazanarak. Ya eyyetüen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs! İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön, Rabbine rücu et. Radiyeten, mardiyeh. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. İfade ruha da, feçe de, nefse de sesleniyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitaptır. İrci'i ila Rabbiki nefse hitap değildir. Ruha hitaptır. Nefse Allah Teala sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. Yani bu nefs emmare kademesini geçmiş, ilk %7 nuru almış. Baştan %2 rahmet nuru almış. Sonra %7 fazıl nuru almış, nefsi emmare. %7 fazıl nuru da almış, nefsi levvame. Ruh, nefsi emmarede birinci gök katında, nefsi levvamede ikinci gök katında. Nefsi mülhime üçüncü defa %7 nur alıyor. Üçüncü katta mutmainne dördüncü defa alıyor. Dördüncü gök katında. Bu nefs. Nefsin emmare, levvame, mülhime ve mutmainne kademelerine paralel olarak ruh 1, 2, 3, 4. gök katlarını aşıyor. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bu da 6. ve 7. gök katlarının aşılması. Allah Teala'ya ruhun geri dönmesi anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaşır mı sualinin cevabı olarak size ard arda 20'den fazla ayet sıraladık. Bu ayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim ayeti. İnsan ruhunun, insan hayattayken vücudundan ayrılıp Allah'a geri döneceğinin kesin işaretleridir bu ayetler. Bu ayetler Kur'an'da durduğu sürece hiç kimse ruh vücuttan ayrılır da Allah'a döner sözü bir saçmalıktır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür sözü
Asıl o bir saçmalıktır sevgili kardeşlerim. Kim size derse ki ruh vücuttan ölürse, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. O kişi Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen bir zavallıdır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissedemez. Kaldı ki insanların çoğu zaten ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7-8 ay hayatta kalanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizin sadece ruhlarını değil, ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim edenlerden kılsın dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hedef Allah'ı zikretmek. Hedef Allah'tan bahsetmek. Hedef bununla bağımlı olan mutluluktan bahsetmek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mevcut olmadığı bir ortamda, yani insanların Allah'la birlikte olmadıkları bir ortamda mutluluk adı verilen müessesenin kurulması mümkün değildir. Siz, etrafınızdaki insanlar ve Allah bir üçlü oluşturuyorsunuz. Bu üçlü olmadan, Allah Teala devrede olmadan hiç kimse mutluluğu yakalayamaz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir insanın huzur içinde sıkıntı duymadığı bir ortamı oluşturmasıdır. Huzur, mutluluk. Bir insanın sevecen dünyasında Allah'ın da bulunduğunun kesin işaretidir. O sever. Kendisini sevenleri daha çok sever. Ama sevmeyenleri de sever. Öyle bir insan olmalısınız ki hiç kimseden nefret etmemelisiniz sevgili kardeşlerim. İnsanlar size kızabilirler. Size kin duyabilirler. Ama siz onlara karşı kin duymamalısınız. Onlar size kötülük yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapmamalısınız. Siz Allah'ın Resulü'nün etrafındaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim Allah'a en yakın olan birinci dairedeki bulunan bütün kardeşlerimiz, siz insanları sevmekle mükellefsiniz. Sizi sevenleri zaten iç dünyanızla görürsünüz ki seversiniz. Ama önemli olan bundan ötesi, sizi sevmeyenleri, hatta sizden nefret edenleri de sevmeye çalışmalısınız. Şimdi belki aklınıza İyama Allah Teala kısası da devreye almış, uygun görüyor ki bu bir nevi intikamdır. Siz de diyorsunuz ki sevin ve onları affedin. Niçin öyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Sevin ve onları affedin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onlar cehennemin ne olduğunu hiç görmemişler. Onlar bilmiyorlar. Onlar Allah ile hiç konuşmamışlar. Allah'ın onlara söylediğini hiç işitmemişler. Kalpleri Allah ile ilişkilerin hepsine kapalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın konuştuğu birisi olmalısınız. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Tek bir yolu var. Zikir.
zikrinizi 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarına, yüzde ne kadarına çıkartabilirseniz, yüzde o kadar mutlu olursunuz. Ne zaman ki gece zikirle yatarsınız, sabah uyanırken hala zikrin devam ettiğini görürsünüz. İşte o zaman daimi zikirdesiniz. Dünyanın en mutlu insanlarından biri olacaksınız. Peki problemleriniz hiç olmayacak mı? Tam aksine çoğalacak. Çünkü yücelmek Allah-u Teala tarafından sizi başka insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatacak ve onlara önder olabilecek olan bir noktaya taşıyacaktır. Önder olmanızın arkasında siz mi varsınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah var. Allah sizi seçmiş, sizin daimi zikre ulaşmanızı nasip kılmış ve sizi Allah-u Teala daimi zikrin de ötesine taşımış. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi olmuşsunuz. Artık siz yapmıyorsunuz. Herhangi bir şeyi siz yapmıyorsunuz. Allah size yaptırıyor. İşte ne yaparsanız Allah'ın yaptırdığı, ne söylerseniz Allah'ın söylettiği bir kompozisyon içinde Allah sizi emri altına almıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah bütün insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir bütün söz konusudur. Bütün insanlar bu dairenin içine girerler. Allah nefslerin afetlerine tabi olanlara acır. Çünkü insanlar ne yaparlarsa onun karşılığını mutlak olarak yaşayacaklardır. Onun için Allah-u Teala zulüm yapanlara acır. Çünkü onlara ceza tatbik olunacaktır. Onların gidecekleri yer cehennem olacaktır. Ve cehennemde çeşitli işkenceler söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir tarafta sonsuz mutluluklar içinde yaşanacak olan bir cennet söz konusu. Huzur içinde bir dünya. Orada sonsuza kadar mutluluğu yaşamak. Diğerinde her an size işkence edilecek olan bir karanlık dünya. Sevgili kardeşlerim, bu ikisinden birisini seçmek hepinizin elindedir. Eğer Allah için olursanız, ki bunun manası başkaları için olmaktır aynı zamanda, hayatınızı başkalarına yardım için vakfederseniz, onlara Allah'ın hakikatlerini öğretmek için hayatınızı harcarsanız, bunun son derece huzur verici bir tatbikat olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları sever. Bu sevdiği insanlar
Allah'ın dostlarıdır, hatta düşmanlarıdır. Allah Teala Allah'a düşman olanları da sever. İster ki onlar da kurtulsunlar. Öyle güzel işlevler yapsınlar ki kendilerini affettirmek sadedinde Allah da onları af buyursun. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Seviye değişik olabilir. En çok mutlu olan insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onların kalplerinde Allah-u Teala bütün negatif faktörleri bırakmamış, almıştır, yok etmiştir. Çünkü onlar daimi zikir ehlidir. Öyleyse daimi zikir, afetlerin mutlaka devre dışı kaldığı bir dünyayı insana mutlaka kazandırır. Sevgili kardeşlerim, burada fonksiyonel yapıya baktığımız zaman başkaları var. Başkalarının size yaptığı davranışlar var. Onların davranışları sebebiyle sizler üzülürsünüz veya sevinirsiniz. Allah Teala'nın sizi duruma hakim kıldığı noktada onların birer birer şekil değiştirdiğini ve adım adım Allah'ın istediği forma yaklaştıklarını göreceksiniz. Öyleyse ne olmuştur? Sizin örnek davranışlarınız, onların hakaretlerine hakaretle cevap vermemeniz, onların yanlışlarına uymamanız, onlar sizin hakkınızda ne söylerse söylesin, bir cevap vermemeniz. Allah size lazım gelen şekilde müdafaa eder. Bunların hepsi sevgili kardeşlerim, insanların mutluluk süreci içinde ayrı bir fonksiyonel yapısı söz konusudur. Bütün insanlar dostunuz olmalı. Size düşman olanlar da dahil. Size düşman olanlar, onların kendi içindeki nefs afetleri sebebiyle size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunun mümkün olmadığını göreceksiniz. İçinizden hiçbir zaman hiç kimseye düşmanlık etmek gelmeyecektir. Elinize fırsat mı geçmeyecek? Tam aksine Allah Teala sizi imtihan için çok fırsat çıkartır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilir ki siz daimi zikirdesiniz. Nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olduğu için size düşman olanlara siz düşman olamazsınız.

Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak hedefiniz bu olmalı. Bunun bir başka ifadesi var mı? Var. Başkaları için yaşamak. Allah rızası için, başkaları için yaşamak. İşte insanları mutsuz etmeye çalışan, onlara kin duyan, nefret duyan, bu sebeple kötü muamele ederek onları ezen insanlar, bunu her yaptıkları zaman içlerinde bir sızının vücuda geldiğini görürler. Bir sıkıntı kaplar onları. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetlerini tatbik etmek insanlar için mümkündür. Bunun karşı tarafa yansıması onların üzülmesini intihac edecektir. O zaman onlar üzüleceklerdir. İşte kim bu üzüntüden kendine pay çıkartırsa, bu insanlar benim yaptığım davranış üzerine üzüldüler. Bunun arkasında ben varım. Ben onları üzdüm. Öyleyse bu üzüntünün giderilmesi için gayret etmeliyim diye bir düşüncenin içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, bir sonuca doğru yola çıkmış olacaksınız. Mukaddes bir sonuç. Allah-u Teala tarafından hedef gösterilen bir sonuç. Kime? Bir kötülük sizin sebebinizle gelmişse, mutlaka onun affına mazhar olmalısınız. Gitmelisiniz, onunla konuşmalısınız. Hata yaptığınızı, bunun için kendisinden özür dilediğinizi söylemelisiniz. Bir an için sizin suçunuzun olmadığını düşünelim. Ama ona bir kötülük gelmiş sizin yüzünüzden. Bir sebebe dayalı değil. Siz ona düşman değilsiniz. Ama eğer o kişi bundan kötülük görmüşse, huzursuz olmuşsa, üzülmüşse, arkasında siz varsınız sevgili kardeşlerim. Evet, bilerek, isteyerek ona bir kötülük yapmadınız ama yaptığınız herhangi bir olay ona kötülük etmediğiniz halde onu üzmüşse, bunda kendinizi sakın haklı çıkarmayın. Göreviniz hemen o kişiye ulaşıp onu üzen o sebep hakkında ondan af dilemek olmalıdır. Bu neyi sağlar? Bu sizin diğer yanlarınızın bir aynasıdır. Başka birinizin üzülmesine sizin bir davranışınız, bir konuşmanız, bir sözünüz sebep olduysa, o zaman hiç durmamalısınız. Hemen ona ulaşmalısınız ve af dilemek büyüklüğünü göstermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah için yaşıyorsanız bunu yapmakta en ufak bir tereddüt duymayacaksınız.

samimi bir standart içinde, kalbi bir talebe dayalı olarak, kalbiniz böyle istemiştir çünkü, onun affını dilemeyi istemiştir, kalbi bir dilekle ona ulaşacaksınız. Ve kastinizin olmadığını, onu üzmek maksadıyla böyle bir olayın tahakkuk etmediğini ona ispat etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin bizim sebebimizle üzülmesine müsaade etmemeliyiz. Şeytan bilerek, isteyerek, olayların hükmünü değiştirmek isteyerek insanlara düşünce standartlarında ulaşmak suretiyle onları size düşman etmek ister. Olayın bir cephesi de onun söylediği hüviyette olabilir. Ama siz olayı o istikamette gerçekleştirmemişsiniz. O kişiye bir düşmanlığınız olmadığı gibi onu üzmeyi de hiç istemiyorsunuz. Böyle bir niyetiniz yok. Ama söylediğiniz sözler o kişiye öyle tesir etmiş. Mümkün mü? Evet, mümkün sevgili kardeşlerim. O zaman yapmanız lazım gelen şey açık ve kesin. Derhal gidip ondan af dileyeceksiniz. Sevgili kardeşim diyeceksiniz. Ben bu düşündüğün istikamette bir şey söylemek istemedim. Ama sonradan ben olayı düşündüğüm zaman söylediklerimin o manaya da çekilebileceği kanısına vardım. Onun için sana geldim, af dilemek üzere geldim. O manaya aldıysan söylediklerimi, senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Niyetim katiyen kötü değildi. Seni üzecek olan bir olayı vücuda getirmeyi istemedim. Ama şimdi de görüyorum ki, sen benim söylediğimden gerçekten üzülmüşsün. Bu benim teessürümü, hüznümü daha da arttırdı. Aziz kardeşim, acaba beni affetmek lütfunda bulunur musun? İşte sevgili kardeşlerim, sulh ve sükun için bunu yapmanız karşı taraf için çok önemli bir müessesedir. Neden? Çünkü o kendisine yapılan davranışın düşmanca bir davranış olduğunu zannetmiştir. Ama siz ona gidip de bunları söylediğiniz zaman kalbinizde düşmanlık adına hiçbir şey mevcut olmadığını, tam aksine sizin kalbinizin ona dostluktan yaklaştığını ona anlatmış olacaksınız. Olaylarda, bundan sonraki olaylarda bu vakayı, bu gerçeği ispat edecek hüviyette gelişecektir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki daire hep sevmek merkezi üzerine kurulmak mecburiyetinde. Eğer nefret merkezli bir davranış biçimleri dizisi şu veya bu kişiye karşı sizi kontrol altına almışsa, size belki istemediğiniz halde bile o kişiye kötü davranmayı oluşturmuşsa, o zaman bunun arkasında şeytanın olduğunu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, kainatta en büyük düşmanınız şeytandır. Hedefi nedir? Hedefi herkesin birbiriyle düşman olması. Herkesin birbirine kötülük etmesi. Herkesin birbirine yaptığı kötülüklerle o insanları üzmesi. Yaptığı kötülük sebebiyle kendisinin de üzülmesi. Allah ne istiyor? Herkese elinizden gelen en güzel davranışlarla davranın. Herkese elinize her fırsat geçtiğinde mutlaka iyilik edin. Sık sık sorun etrafınızdaki insanlara, hangi konuda onlara yardım edebilirsiniz? Sevgili kardeşlerim, bu tatbikatın teorik cephesi. Ama tatbikat cephesine

geldiğiniz zaman zorluklarla karşılaşacaksınız. Öyle olaylar yaşayacaksınız ki içinizden gelmeyecek. Size öylesine düşmanlık etmiştir ki o kişi, ona güzel davranmak içinizden gelmeyecek. İşte aranızdan hanginiz böyle noktalarda da dost muamelesi yapabilirseniz o kişilere, sanki hiçbir şey olmamış gibi, onlar size hiçbir kötülük yapmamışlar gibi, İşte o zaman Allah'ın takdirine ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Allah hepinizi sever. Herkesi sever. En azdan en çoka kadar herkesi sever. İnsanlar kendi davranışlarıyla Allah'ın sevgisini azaltırlar veya çoğaltırlar. Allah'ın kanunu hiç değişmez. Hata yapması mümkün değildir. O yaratandır. Sizin her yaptığınızın arkasında hangi gayenin yattığını en iyi Allah bilir. Ve size vereceği derecat onunla orantılıdır. Hangi gayeye dayalı olarak o kişiye kötü bir davranışta bulundunuz? Arkasında ne var? Onun bir yanlışının neticesi mi bu? Yoksa siz ona saldırıyor musunuz sebepsiz yere? Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala hepinizden bir şey istiyor. O istediği şey başkalarını mutlu etmenizdir. Etrafınızda kim var? Evvela onları mutlu edeceksiniz. Evlatlarınız, eşiniz, etrafınızdaki insanlar, komşularınız, herkesin en güzel standartlarda sizden en güzel şeylerin onlara ulaşmasını sağlar istikamette hedefe ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün. Bir tarafta kendinize hakim olamadınız. Birisinin kalbini kıracak bir şey söylediniz. Ve kişi gerçekten size küstü. Ne kazandınız? Bir defa madde bir negatif derecat kazandınız. Çünkü siz kimi üzecek bir davranışta bulunursanız derecat kaybedersiniz. O kötü davranışta bulunduğunuz kişi de derecat kazanır. Diyeceksiniz ki şimdi işte tamam, adalet de yerini buldu. Artık ne o ufalayıp duruyorsun konuyu? Sevgili kardeşlerim, bunu sizin için yapıyoruz. Eğer böyle olacak yerde o kişiye bir iyilik yapmış olsaydınız ne olacaktı? O olayın hemen arkasından bir sevinç içinizi kaplayacaktı, huzur kaplayacaktı. Ona da bir iyilik yapmanızı Allah-u Teala nasip kıldığı için. Halbuki ne oldu? Siz ona kötü davrandınız. Haklıydınız. O bu kötü davranmayı hak etmişti. Ama ne yazar ki? Allah-u Teala sizin onu üzmeniz üzerine size de iş sıkıntısı verecektir. Huzursuzluk duyacaksınız. İntikam müessesesi siz değilsiniz. Bu Allah'ın elinde olan bir şeydir. Allah-u Teala ya bu dünyada o kişiyi cezalandırır ya da bırakır, ama cehennemde korkunç işkenceler hakkında altında cezalandırır. İnsanların çoğu cehennem adlı bir müesseseyi
akıllarına bile getirmezler. Böyle bir şeyi görmemişlerdir. Görmek için gönül gözüne sahip olmaları lazım. Sevgili kardeşlerim, bir de sanki böyle bir muhteva yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi ömür boyunca insanlara en kötü davranışları sergilerler. Sonra ölüp giderler bu dünyada. Arkalarında bir güzel intiba bırakamadan, arkalarında yaptıkları kötülüklerin o karanlık izlerini bırakarak giderler. Bir ömür boyu mutsuz olmuşlardır. Arkasında temel faktör başkalarını mutsuz etmeleridir. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar hepinizin etrafında vardır, bulunur. Onlar şeytanın elinde bir oyuncaktırlar. Şeytan onlara istediği gibi onları ikna etmek yoluyla dama taşlarıyla oynar gibi onları oynatmak suretiyle kötülükler yaptırır. Bunda hiç beis görmez. Çünkü bilir ki kendisi şartlar ne olursa olsun cehennemin en alt noktasında, esfeli safilinde cezalanacaktır sonsuza kadar. Buna yenilerin ilave edilmesi veya edilmemesi neticeyi değiştirmeyeceği için o çekeceği acıların bir nevi intikamını almak istikametinde insanlara saldırır. Onları ezer. Onları üzer. Onlara ard arda üst seviye kötülükler yapar sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda ne olur? İnsanlar üzülür o kişinin yaptığı davranışlar sebebiyle. O kişi üzülmez mi? Hiç Allah-u Teala beklemez sevgili kardeşlerim. Yaptığınız her kötülüğün cezasını mutlaka iç aleminizde size yaşatır. Bu duygunun adına nedamet diyorlar. Nadim olmak, pişman olmak ya da eski tabirle peşiman olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey en güzel standartlarda cereyan edebilecekken nefsimizin afetlerine katılıp insanlara düşmanca davrandığımız zaman hep kaybedenlerden oluruz. Bu sebeple nefsimizin afetleriyle mücadeleyi bir vazgeçilmez hedef olarak değerlendirmeliyiz. Öyle ki nefsimiz bize düşmanlık yapamamalı. Bizi emellerine alet edememeli. Ne ister iblis? Bizim de herkesle düşman olmamızı, herkesin bize düşman olmasını ister. Böylece biz onlara kötülük yaparız, onlar da bize kötülük yaparlar. Biz onlara kötülük yaptığımızı değerlendirmeden, onların bize yaptığı kötülüğü görerek onlara yeniden kötülük ederiz. Onlardan da gelecek olan şey gene bize kötülük etmektir. Bu bir ömür boyu devam edebilecek olan bir davranış biçimleri dizisidir. Neden böyle olsun ki sevgili kardeşlerim? Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir, yaratan Allah bilir. Öyleyse eğer biz başkalarına iyilik yapmaya kendimize adarsak, başkalarını mutlu etmeye kendimizi adarsak, her yaptığımız
Onların mutluluk verici davranış bizim içimizde bir huzurun, bir mutluluğun yaşanmasına sebebiyet verecektir sevgili kardeşlerim. Sonuç mu? Sonuç, mutluluk. Eğer hayatımızın her davranışı, başkalarına dönük her davranışı, başkalarını mutlu etmek istikametindeyse, onları mutlu etmek bize huzur verecektir. İşte böyle bir durumda top bizde değil mi? Herkese en güzel davranışlarda bulunarak her zaman mutluluğu yaşamak. O bizim elimizde olan bir şey sevgili kardeşlerim. Şeytan bunu çok iyi bildiği için devamlı bütün insanları bu istikamette negatif olarak etkilemek ister. Bir davranış biçimi iki ayrı açıdan da değerlendirilebilecek bir özellik taşıyorsa, şeytanın bütün gayreti o olayı negatif istikamette bize kabul ettirebilmek ve intikam almaya bizi teşvik etmek. Başarabilirse ne olacak? Belki de sonsuz bir kavganın ikinci adımını atmış olacağız. Birinci adım başka birisi tarafından atılmış, bize bir kötülük yapılmıştır. Arkasında kasıt mı var? Yoksa o kişi bunu istemeden mi yaptı? Bunun araştırmasını bile yapmadan iblis devreye girip ondan mutlaka intikam almamızı sağlayacak bir düşünce sistemine bizi ulaştırmaya çalışır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer bu dolmayı yutmazsak, konunun esaslarını incelersek, bir de bakarız ki arkasında biz varız gene. O kişiye bir yanlış davranışta bulunmuşuz. Farkına bile varmamışız ama biz de olsaydık o kişinin yerine üzülebilirdik. Böyle bir sonuca ulaştığımız zaman ne oluyor? Demek ki nefsimizle davranıp başka insanları üzebiliyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi konuşmada kardeşlerimizden veya dışarıdaki insanlardan birini üzecek bir şey yaparsak, derhal harekete geçmemiz lazım, o kişiden af dilememiz lazım. O kişiden af dilememiz, sadece ona huzur vermeyecektir, bizi de huzur sahibi kılacaktır. O kişi af dilediğimiz zaman neden huzur duyar? Çünkü bir hata yapmışızdır, onu üzecek bir davranıştır bu. Ama aklımız başımıza gelmiştir, yanlış bir şey yaptığımızı fark etmişizdir, üzülmüşüzdür ki bu kişilerin af dilemek gereğini duyuyoruz. İşte af dilemeyi başardığımız an olay tamamlanır. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O zaman içimizin ferahladığını, hiçbir şey olmasaydı duyacağımız rahatlığı orada bir defa daha duyarız. Ve de Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz. Niçin? Bize bu imkanı verdiği için af dilemeyi gerçekleştirmemizi Allah-u Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak aynı şeydir. Hedefiniz eğer bir ömür boyu başkalarını mutlu etmek için yaşamaksa, etrafınızda birçok insan olduğu cihetle ve her birine yaptığınız mutluluğun, verdiğiniz mutluluğun aynını Allah size de yaşatacağı için ne kadar çok insana böyle bir mutluluğu yaşatacak davranışta bulunmuşsanız, onların toplamı kadar asıl siz mutlu olacaksınız.
O zaman değmez mi sevgili kardeşlerim? Başkalarına kötü davranarak nefsimizin afetlerine ve şeytana yenik düşmek yerine, şeytanın bizi alt etmesine, rıza göstermemize karşıt, Allah'ın emirlerini yerine getirerek şeytanın bacaklarını kırmak ve onun gösterdiği hedeflerin hiçbirisine asla ulaşmamak, kapıyı hep kapalı tutmak. Bir ömür boyu mutluluğun anahtarı bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar her an aktifiz. Her an birileriyle konuşuruz, bir şeyler yaparız, çalışırız. Bu arada devamlı başka insanlarla temas halindeyiz. İşte eğer dikkat edersek, her davranışımız başkalarına huzur verici bir davranış olursa, bunu sağlayabilirsek, o zaman ne oluyor sevgili kardeşlerim? O zaman biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi oluyoruz. Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize bunları öğretti. Biz de sizlere onun emriyle anlatıyoruz. Onun anlatım standartlarıyla anlatıyoruz. Onun bize öğrettiği standartlarda anlatıyoruz. Bizim başka bir hocamız yok sevgili kardeşlerim. Allah bizim öğretmenimiz o. Öyleyse ne yapmış? Tevrat'ı indirmiş, Kur'an'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an'ı indirmiş. Hepsi aynı güzellikleri söylüyor. 7 safa, 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, sizin de hedefiniz mutlaka ama mutlaka, şartlar ne olursa olsun, mutlaka başka insanların mutluluğu için yaşamak olmalı. Size kötülük edenlere de en güzel davranışlarla ulaşmanız olayları da en güzelidir. Onların size vereceği huzursuzluğa karşılık sizin onlara mutluluk vermeniz. Bu onlara öyle bir tesir eder ki onlar gerçekten yaptıklarından büyük pişmanlık duyarlar. Çünkü bu noktada şeytan devreden çıkacaktır, Allah devreye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha. Amin. As-salamu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimet diye düşünüyoruz. Sizlerle beraber biz bir bütünüz. Allah Teala bize, bize, size. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliniz ki eğer mutlu olmak istiyorsanız bir mecburiyetiniz var. Bir zorunluluğunuz var. Sevmek mecburiyeti. Sevmek zorunluluğu. Sakın şeytanın dediklerine aldanmayın. Şeytan bütün insanlara sev beni, seveyim seni ilkesini kabul ettirmek ister. Bu şeytanın ilkesidir. Yani hiç kimsenin bir başkasını sevmesinin mümkün olmadığı bir dünya hayatı ifade edilir bununla. Sevgili kardeşlerim, eğer ben düşünüyorsam ki o beni sevsin de bana hissettirsin beni sevdiğini, o zaman ben de onu severim. Peki karşımdaki insan da aynı şeyi düşünüyorsa, o da şeytanın bu sev beni seveyim seni ilkesini benimsemiş biri ise, ne o bir adım atacak benden ona sevgi gitmediği için, ne de ben bir adım atacağım ondan bana sevgi gelmediği için. Yani bir ömür boyu bu iki insanın arasında bir sevgi halesi oluşmayacak. Sevgi günleri açmayacak. Sevgi bu iki insanı birbirine yaklaştırmayacak. Hep karşısındakinden bekleyecekler. İşte biz insanların aile hayatında en çok sıkıntı çektiği olay budur. İki taraf da karşısındakinden sevgi besler. Ama bu sevgiyi kendilerinin göstermesi zorunluluğundan hiç haberdar değillerdir. Eşim beni sevmiyor. Hep şikayetler bu yönde. Biz onlara soruyoruz. Peki sen eşini seviyor musun? Çok seviyorum diyor. Peki onun senin bu sevginden haberin var mı dediğimiz zaman, onun haberi var mı senin onu sevdiğinden? Bu sualin cevabı tıs oluyor. Cevap yok. Neden? Çünkü belli etmemiş. Sevmiş sevgisini sevmesine eşini fakat belli etmemiş. Eşi onun kendisini sevdiğinden haberdar değil. İkisi de bizimkilerin o beni sevdiğini göstersin de o beni sevsin ben de onu seveyim hedefinde. Peki sevgili kardeşlerim ne olur? Onu beklemeseniz de siz bilirseniz onu sevdiğinizi ne kaybedersiniz ki? Sevginin tomurcukları böyle ortaya çıkar. Sevgi bir güldür. Onun tomurcuğu sevenin sevdiğini belli etmesidir. Sev beni seveyim seni değil. Ben seni seviyorum. Sen de beni sev. İdealimiz bu olmalı. Sevgimizi açık ve kesin bir standartta karşımızdaki kişiye ulaştırmalıyız. Bizim mescidimizde her namazdan sonra bir sevgi merasimi yapılır. Herkes
birbirini kucaklar, namazının hayırlı olmasını diler Allah-u Teala'dan ve seni çok seviyorum der. Kimin de herkes, kimler varsa herkes, mutlaka diğer bütün arkadaşlarıyla namazdan sonra bu kucaklaşmayı yaparlar, yaparız. Ne olur? Bizim mescidimizin tavanı seni seviyorum sözcüğünden titrer. Hazreti Ali'yi hatırlayın, ne diyordu? Ey benim sevgili kardeşlerim, ben 30 yıl evvel bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını bilirim. Ne oldu sizlere diyor. İşte bizim de mescidimizin tavanı hamdolsun ki inler. Aynı anda 30 kişi, 40 kişi birbirine seni seviyorum demektedir. Ve bu sesli olarak söylenmek mecburiyetindedir. Onun için son derece hoş bir tablo çıkar ortaya. Herkesin sevgisini açık bir şekilde yüksek sesle belirttiği bir güzel muhteva. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanların sizi sevmesini mi istiyorsanız? Bu sizi mutlu mu edecek? O zaman düşünün. Sizin de başka birisine sevdiğinizi söylemeniz onu mutlu edecek. Evvela tasavvufun temel ilkesinden bahsedelim. Tasavvuf, başkalarını mutlu kılma öğretisidir. Unutmayınız ki mutluluğunuz, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, onun o kadar üzerine bina edilebilir. Her bir başkasına verdiğiniz mutluluk, sizin mutluluk evinizin bir tuğlasıdır. Ve de sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe sevmek ikinci etaptır ve eğer siz sevmezseniz hiç oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bazen düşünüyorum. Acaba Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bunca ilmi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, iradenin teslimi, bütün bu safhaları birer birer detaylarıyla, onca ayetle Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, hanginizin Kur'an-ı Kerim'den haberi olacaktı ki? Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dini Allah'tan değil de kitaplardan, okullarındaki öğrenenleri görmüyor musunuz? Onların hiçbir şeyden haberleri yok. Şeytanın insanları mutluluktan ayırmak ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak konusundaki o korkunç hedefini evvela Museviler üzerinde, Yahudiler üzerinde, sonra Hristiyan aleminde, sonra da İslam aleminde nasıl gerçekleştirdiğini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte din adamlarımız var. Biz diyorlar, öğretmenlerimizden şunu öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Hadis-i şerifi de ezbere biliyoruz hamdolsun der diyorlar. Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güya ona diyor ki bir namaz kıl.
2 oruç tut, 3 zekat ver, 4 hacca git, 5 kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, girmezsin. Hiç kimse İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyor diye Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse, a benim sevgili kardeşlerim, yani Allah'ın insanı yaratmaktan muradı ne? Bir tek hedefi var. İnsanları mutlu kılmak. Allah Teala sizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Sadece bu kadar. Allah Teala bizi yaratan o. Neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini bütün boyutlarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve de istediği şey sadece cennet mutluluğu değil. Onu sadece onu isteseydi Allah'a ulaşmayı dileyin derdi ve bırakırdı. Herkes birinci kat cennetin, pardon, üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılınırdı. Neden? Birinci kat değil de üçüncü kat. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolü altına alınır ve mürşidine ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin zaten sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bedavadan kılar. Sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'ın zatına ulaşmak olduğu, ulaşmayı dilemek olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. O kişi yolculuğun başlangıcında Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ve öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bu kişi aslında hiçbir şey yapmadı. Çünkü bütün bunları ona yaptıran Allah. Garanti vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Başkalarına ulaştırmam ama kim bana ulaşmayı dilerse onları da mutlaka ulaştırırım diyor Allah Teala. Öyleyse ey benim sevgili kardeşlerim, sizler biliyorsunuz, öğrendiniz. Başkalarına da bütün gücünüzle öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama din adamları bilmiyor. Ve sevgili kardeşlerim, onları sevmeyi nasıl öğretebiliriz hiç bilemiyorum. Bu insanlar öğrendikleri ilimle, aldıkları diplomalarla, o muhteva içerisinde o kadar eminler ki öğrendikleri bilginin doğru olduğundan, yani İslam'ın 5 şartıyla cennete girileceğinden. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu insanlar gerçekten çok üst seviyede fıkıh biliyorlar. Üst seviyede, belki en üst seviyede. Bizim din adamlarımız fıkıhta dünyaya örnek olabilir. Peki ama tablonun
Diğer tarafı ya da madalyonun öbür yüzü sevgili kardeşlerim, bu insanlara hiç kimse Allah'a milaki olmayı söylemediği gibi Allah'a milaki olmayı dilemeyi de anlatmamış. Hadi biz cahiliz. Biz dini hiç bilmeden büyüdük. Din adına hiçbir kültür almadan, üstelik de solcu, koyu solcu, komünist olmakla geçirmişiz ömrümüzün bir uzun devresini. Allah Teala bize dinimizi öğretmeseydi mutlaka en cahiliniz biz olurduk. Çünkü dinle uzaktan yakından hiç alakamız olmadı. Ta ki ilk mürşidimiz Dayı Bey bizi bulduğu güne kadar. Sevgili kardeşlerim, yani ne demek istiyoruz? Herkesin mutlu olacağı günlere çok yaklaştık. Herkesin sizlere anlattığımız bu hakikatleri dünya platformunda öğreneceği günler geldi artık. Yakın bir devrede sadece sizlerin bildiğini düşündüğünüz bu Allah'ın bu muhteşem din öğretisi bütün insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan bu öğreti. Bütün insanları ulaştırabilir mi? Elbette. Allah Teala daha kolay ne söyleyebilirdi size? Biz düşünün bakalım sevgili kardeşlerim. Diyor ki, ey benim aziz kulum, ben senden sadece bir tek cümle istiyorum. Kollarını, ellerini açacaksın bana. Diyeceksin ki, ey Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu sözü söylerken senden sadece bir tek özellik bekliyorum. Buradan söyleyeceksin, kalbinden söyleyeceksin. Kalbinde olmayan bir talebi bana lütfen ulaştırma. Kalbinden bir söz, yani gerçek anlamda dilediğim bir sözü bana söyleyeceksin diyor. Öyleyse Allah Teala bilir sevgili kardeşlerim, bir şey söylediğiniz zaman ona, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum dediğiniz zaman bu sözün hangi ölçüde buradan söylendiğini, kalpten söylendiğini en iyi o bilir. Her şeyi bilir. Eğer buradan söylemiyorsanız o zaman kabul etmez. Şimdi bana telefon edip yüzlerce insan soruyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hay Allah razı olsun diyoruz. Sonra ama hiçbir şey olmadı. Biz de onlara o olayı anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani yaşadığı olayı. Savaşa sahabesiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken iştirak etmeyenler. Dönüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben gelemedim. Büyük problemlerim vardı burada. Eşim, çocuklarım, tarlalarım, ekinlerim. Onları bırakıp da gelemedim. Ama gelecek sefer sen sefere çıktığında, savaşa çıktığında mutlaka beni de yanında bulacaksın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani bu laflarında, sözlerinde kalan bir şey. Sana geliyorum diyecekler ve gene gelmeyecekler. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye sözle değil, şuradan kalbinden ya Rabbi, kalbime bak biliyorsun ki bu kalp sana ulaşmamı diliyor. Beni sana ulaştır ya Rabbi ne olur. Ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Bana da bunu nasip kıl. Çünkü sen bunu bedelsiz veriyorsun, emeksiz veriyorsun. Sen bunu hibe ediyorsun biz insanlara. O kadar çok seviyorsun ki bizi karşılıksız veriyorsun, hibe ediyorsun.
Nedir ki bir insanın ağzını açıp da "Ya Rabbi, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl." 8 kelime, 10 kelime, 15 kelime olsun. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani söyleseniz? Şuradan kalbinizden bir dilek ulaşacak Allah-u Teala'ya. O dudaklarınıza bakmaz. Sesiniz de onu alakadar etmez. Ama alakadar eden başka bir uzvunuz var. Kalbiniz. Hep kalbinize bakar. Söylediğiniz sözlerin ne ölçüde doğru veya yalan olduğu kalbinizle belli olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kendinizi aldatın ne de Allah'ı aldatmaya çalışın. Onu zaten aldatamazsınız. Ama gerçekten bu işi hüsnü niyetle yapıp da beceremeyenler de var. Bunu becermek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala o olayla anlatıyor ki bazı şeyler kalpten söylenince değerlidir. Allah Teala her şeyin, her söylediğin sözün kalpten olduğunu veya olmadığını en iyi bilendir. Öyleyse kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum." İşte cennetin anahtarı alın. Kim bunu söylemişse cennet mutluluğunu garanti etti. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Eğer siz kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya bunu söylerseniz, o zaman konumuzla alakalı bir konum, bir hüviyet içine giriyorsunuz. Yani Allah'ı ona ulaşmak istikametinde kalbinizden bir taleple ziyaret ediyorsunuz. Söylediğiniz söz boşa giden bir söz değil, yabana atılacak olan bir söz değil. Sadece kalbinizden olduğu takdirde ve bunu kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman da onun kabul etmemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o herkesin cennete girmesini ister. İstediği tek şey bütün insanların mutluluğu. Mutluluğu onun için bu kadar basit şartlara indirgemiş. Sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı sonsuza kadar olan milyarlarca yıl Allah'ın cennetinde keyif sürmek, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. Bu Allah-u Teala'dan daha lütufkar kim olabilir ki? Bir tek dilek, "Ya Rabbi, ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum." Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep. Soruyorlar bize, biz Allah'a ulaşmayı diledik ama Allah-u Teala dileğimizi kabul etti mi, etmedi mi? Biz de cevap veriyoruz. Sevgili evladım, sen Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne oldu? Namazı sevmeye başladın mı? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Zekatını muntazaman vermeye başladın mı? Zikir yapıyor musun? Zikir yaptığın zaman hoşuna gidiyor mu? Cevaplar hep hayır, hayır, hayır diye geliyor. O zaman diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Bir başka kardeşimiz telefon ediyor. Diyor ki, "Ben diyor mutluluktan uçmak üzereyim. Böyle bir mutluluğun dünya üzerinde var olabileceğini hiç düşünmemiştim." Biz de diyoruz ki, "Ne oldu evladım, hayır olsun." Diyor ki, "Ben Allah'a ulaşmayı diledim. O günden beri ayaklarım yere değmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah Teala demek insanlara bu kadar mutluluk veriyormuş." Ne yapmış? "Ne oldu peki?" diyorum. "Ben diyor eskiden hiç namaz kılmazdım. Hatta namaz kılanlara kızdığım da olurdu. Ama şimdi diyor namaz benim için bir tutku oldu. Zikir yapıyorum diyor. Elim ayağım titriyor zevkten, sevinçten. Uçacak gibi hissediyorum kendimi." diyor.
Zekat verdiğim zaman eskiden zaten vermezdim de 40 yılda bir etrafımdakileri gösteriş olsun diye öyle bir şey yaparsam bu parayı sokağa attın diye bir ses gelirdi içimden. Şimdi diyor insanlara zekat veriyorum. Bir huzur kaplıyor içimi. Bu para zaten benim değildi. Onlar için kazanmıştım. İşte al. Sevgili kardeşlerim, üniversitede bir kardeşimiz vardı Mehmet teyze. Sonradan profesör oldu o. O kardeşimiz profesörken bir araştırma yaptı Türkiye genelinde. Eğer herkes zekatını vermiş olsaydı Türkiye'de aç insan, huzursuz insan kalmazdı. Hayatını elindeki parayla geçindiremeyecek olan, devam ettiremeyecek olan hiç kimse kalmazdı diyor. Matematik olarak bunun hesaplamasını yapmış, şu kadar nüfus, ortalama kazanç şu. Bunun neticesinde de insanların eline bu kadar para geçecekti diyor. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz ki? Mutluluğunuz? Hayır. Hiç de zor bir şey değil. Sadece bir dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah-u Teala'dan mutlu olmayı dilemenin bir başka adı Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Eğer dilerseniz ayaklarınız yere değmeyecek. Çünkü inanamayacağınız şeyler olacak hayatınızda. İnanamayacağınız şeyler diyorum. Siz namazdan nefret eden, o namaz kılan insanları küçümseyen, hiçe sayan, bunlar da adam mı ki diyen, kazandığınız parayla mutlu olacağınıza neden para kazanan insanlar. Bilin ki mutluluk sizi bekliyor. Sadece bir tek dilek. Dileyin. Eğer gerçekten dilerseniz önünüzdeki 7-8 aylık devrenin hayatınızın en mutlu yılları olduğunu göreceksiniz. En mutlu ayları olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok seviyoruz biliyor musunuz? Ben bir kulum. Bu benim sevgim, ben insanım. Ama ya o hepinizi herhangi bir insanın sizi sevdiğinin, sevebileceğinin en üst hudutlarının en az 1000 katı kadar sever. Onun indinde ne kadar çok büyük bir sevgiye sahip olacağınızı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sadece sevmek ister. Neden sevmek ister? Çünkü sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister de onun için. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz onun tarafından sevilmezsiniz. Hadi çaktırmadan söyleyelim, biraz sevilirsiniz. Ama o bu sevgisini belli etmez. Hiç sevmediği insan olmaz. En kötü insanı bile azıcık sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz burada konuşuyoruz. Sadece bir tek gayemiz var. Sizleri mutlu etmek. Çünkü bu gayeyle Allah Teala bizi teçhiz etti. Bize katından bu görevi verdi. Sizlere sadece sizi Allah'a ve mutluluğa ulaştıracak olan şeyleri öğretmekle vazifeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kat mutluluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaştırır sizi. Tabi oldunuz. İkinci kat mutluluğun sahibisiniz. Sonra ruhunuz Allah tarafından ulaştırılır. Üçüncü kat mutluluğun sahibisiniz. Bu üç kademede birinci katta bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ölse birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetinde ölse ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında ölse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, sadece bir tek talep Allah Teala o kişinin üçüncü kat cennetine ulaşmasını mümkün kılıyor. Yetmez. Dünya hayatını yaşarken de eğer değiştirmemeyi başarırsa
ulaştığı noktadaki seviyesini düşürmezse, yani 40 bin küsur zikri her gün yaptığı takdirde bu kişi bir ömür boyu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar. Öldükten sonra da mutlak olarak üçüncü kat cennete girer. Abinim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu kadar çok sevgiyle donanmışsa sizin için, sadece mutluluğunuzu istiyorsa, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, Allah hiç kimseyi cehennemine atmak istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. İnsanlar cehennemi şeytanın kendilerine verdiği telkinle öylesine hak ederler ki Allah'ın koyduğu kanunlar otomatik olarak çalışır. O kişi cehenneme girer. Şimdi Allah Teala diyorsa ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka cennetime ulaştırırım. Hem de üçüncü kat cennetime, size 7-8 aylık hayat vermişsem, ömür vermişsem, mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırırım. Yetmez. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasını yok edeceğim için, dünya mutluluğunun da yarısı sizin olur. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir anlaşmaya kabulle mi bakıyorsunuz? Yoksa ret mi ediyorsunuz diyor. Hadi dinlerini bilmeyen insanlar, din konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan büyümüş, hayata öyle atılmış, hep düşmanlıklar öğrenmiş, birbirine karşı kin besleyen o nüfusumuzun çoğu, onlar bunların hiçbirini bilmiyorlar. Peki ya din öğrenenler? Peki ya din öğretenler? İşte yüreğimizi dağlayan acı oradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Din öğretenlerimiz öğrendikleri o kendilerini cehenneme götürecek olan İslam'ın 5 şartının yanı başında öğrendikleri fıkıh ilmiyle öylesine mutlu görünüyorlar ki başka bir şey öğrenmek istemiyorlar. Ve onlara Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerini söylediğimiz zaman da bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, tamam kızsınlar. Allah bizi seviyor. O sevgi bize yeter. Ama neden bu konu bizi büyük bir sıkıntıya, büyük bir huzursuzluğa, yürek yarasına götürüyor? Çünkü bizim din adamlarımız Kur'an'ın temel esaslarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı diyelim başka bir ifadeyle, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de o bildikleri ilim üzerinden hareket ediyorlar. Şimdi halka göre düşünün. Bir insan düşünün. Üniversiteyi İlahiyat Fakültesi'nde okumuş, bitirmiş. Sonra da öğretim üyesi olmuş. Profesör olmuş. Veya öğretim üyesi olmamış ama o İlahiyat Fakültesi'nden mezun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almış. Doktora yapmış. Doçent olmuş. Üniversitede öğretim üyeliği yapmıyor ama bunu titre olarak almış. Bütün bu insanlara gidip de halkımız bizden öğrendikleri ama onların bilmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve bundan sonraki safhaları anlattıkları zaman bunları kimden öğreniyorsanız bunlar yanlış şeyler diyorlar. Siz İslam'ın 5 tane şartını yaşayacaksınız. Gideceğiniz yerde
Cehennem olacak ama önce kaybettiğiniz dereceler kadar cehennemde

oradan çıkışın mümkün olmadığı açıkça belli olmasının yanı başında hiçbir ayet Kur'an-ı Kerim'de cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olduğunu söylemiyor. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar, cennette olanlar cennette kalacaklar. Yani sonsuza kadar bir zaman parçası kim bilir kaç trilyon yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında şu sevmek adına ne kadar çok söz söylediğimizi herkes bilir. Ama hala insanlara sevgiyi öğretemediğimizi görüyoruz. Hala insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı hırsızlık yapıyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı sadece onların yaşadığı çevrede kin var, nefret var, intikam var. Ve de bunlar erdemmiş gibi gösteriliyor onlara. Yani diyelim sizin bir takımınız var, takımınızdan birisini öldürdüler. Eğer onun intikamını alamasanız sizi adamdan saymıyorlar. Bunun manası 14 asır evvel sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvelki durumda olmalarıdır onların. Birçok kabile vardı. Her kabilenin arasında da kan davası vardı. Bütün kabilelerden bir takım kişiler mutlaka diğer kabilelerden birilerini öldürmüştü. Ve intikam için fırsat bekleyen bütün kabileler devamlı birbirlerinden birilerini öldürüp yeniden o taraftan da birisinin kendilerinden birisini öldürmesi için zemin hazırladıklarının farkına bile varmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu noktaya ulaştılar. Korkunç bir olay. Yol kesmek mi? Sahabede. Bayılıncaya kadar içmek mi? Sahabede. Faloklarına bakmak mı? Sahabede. Bu aşiret düşmanlığı sebebiyle kan dökmek mi? Hepsi birer kanlı katil. İşte böyle olan insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştıktan sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara evvela bunu öğretti. O zaman sordular Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların mürşitleri olduğunu öğrendiler. Gittiler, tabi oldular. Hemen içkiyi bırakın emri gelmedi. İlk emir, içkiliyken namazı durmayınız emriydi. Allah-u Teala hemen içkiyi bıraktırmadı. O emir geldikten sonra sahabe artık sarhoşken namaz kılmamaya başladılar. Namazlarını sarhoş olmadan evvel kılarlar, sonra içerlerdi. Peki sonra Allah-u Teala'dan yeni bir emir geldi. Bu içkiliyken namazda durmayınız diye bir emir değildi. Alkollü içkiler, tamir etmiş olan içkilerin hepsi size haram kılındı diyor Allah-u Teala. Bulundukları şehrin sokakları günlerce şarap koktu. Bütün şaraplar sokaklara döküldü. Ve sahabe bir daha içmediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ama birbirlerini dünyada en çok seven toplum oldular. Neden siz de onlar gibi olmayasınız? Sizler de sevgili kardeşlerim bu zamanın sahabelerisiniz. Birbirinizi sevin.

Din öğretenlerin dinlerini bilmemesi sizi sakın onlar hakkında kötü düşünmeye itmesin. Onları da sevin. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Sadece bilmiyorlar. Öğrendikleri ilimden o kadar eminler ki bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an ilmi onlarınkine birçok yerde taban tabana ters düştüğü için kendi ilimlerinden son derece emin oldukları için incelemek gereğini bile duymadan reddediyorlar. Ama aralarında inceleyenler var. Onlar bütün söylediklerimizin doğru olduğunu biliyorlar. Ama onlar da şimdilik seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü aforoz edilmekten korkuyorlar. Sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz diyor Allah-u Teala. Biz de diyoruz ki Kur'an balçıkla sıvanmaz. Kur'an yanlış ilimle, eksik ilimle örtülmez, örtülemez. Adım adım hakikatler din adamlarımız tarafından öğreniliyor. Bir noktasından giren öğrendiklerine ters bir şeyle karşılaştığı zaman sakın öteki öğrendiklerim de yanlış olmasın istikametinde bir düşüncenin tesiri altında sağlamasına giriyorlar. Öğrendiklerinin bakıyorlar ki iblis öyle bir standartta onları aldatmış ki öğrenenlerin hepsi yanlış. İnsanları cennete ulaştıracak olan her şey göz ardı edilmiş. İnsanlara unutturulmuş. Yanlış olan ve din zannedilen ne varsa onlar da sahnede insanları davet edici bir hüviyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrenelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. O zaman Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırır. Ondan sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Ama olay burada bitmez. Eğer biz yolumuza devam etmekte kararlıysak zikrimizi arttırırız. Arttırırsak arkadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Daimi zikre ulaşabilirsek ulyalibap oluruz. Kalp yüzümüz açılır. Kalp kulağımız da açılır. O zaman Allah ile tezekkür etmeye başlarız konularımızı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluktan uçacaksınız. Daimi zikre ulaşıp da Allah ile konuşmaya başladığınız gün mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi en güzel standartlarda bir hedefe yönlendiriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bunun yetmediği bir dünya hayatı olmalı sizin için. Ki ondan sonra fizik vücudunuzu teslim etmek için büyük bir cehdin içine girebilirsiniz. Ve zikrinizi günde 18 saate kadar çıkarıp dik yokuşun ötesine geçebilirsiniz. Sonra da nefsinizi teslim edip, iradenizi teslim edip, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edileceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insan mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mazara va.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Kastamonu'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, özellikle son zamanlarda cehennem korkusu çok yaşıyorum. Rabbim beni sanki hiç sevmiyor, yaptığım ibadetlerimi kabul etmiyormuş gibi geliyor. Dikkatli yaşamaya çalışıyorum. Arkadaşlarımın çoğu dikkat etmediği şeylere dikkat ediyorum ama hayatımda hep etrafımdakilere göre ağır sıkıntılar, imtihanlar yaşıyorum. Dua ediyorum, sabrı diliyorum ama sanki her şey cezaymış gibi geliyor. Rabbim beni sevmiyor mu acaba diye sürekli ve çok üzülüyorum. Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Sevdiğim kardeşim, sevgili kardeşim, Allah'ın bizi sevdiğini tam şu yaşadığın halden anlarız. Belalar, imtihanlar Allah Teala sevdiği kullarına veriyor. Ve kulların bu konuda sabretmelerini istiyor. Ne demek istiyoruz? Şimdi hemen insanın yaratışına bakacak olursak, Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratmış, bizi bir nefse dizayn etmiş ve zatından bize ruhu fırmış. Ve bu denge içerisinde şeytan da nefsin afetlerine tesir ediyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, cennet nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Cehennem de nefsin sevdiği şeylerle çevrili. O zaman sen eğer cehenneme değil cennete gitmek istiyorsan, o zaman nefsin sevmediği şeyler senin için geçerli. Nefsin sevmediği şeyler söz konusu olduğu zaman, o zaman da bunu sabretmen gerekiyor. Öbür tarafta o cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili olan insanlar, tabii ki senin yaşadığın sıkıntıları yaşamayacaklardır. Çünkü onlar nefslerinin afetleri ne söylüyorsa onu yapıyorlar. Ama sen hayır diyorsun, ben nefsimin afetlerine uymak istemiyorum, ben Allah'ın cennetine gitmek istiyorum, ben cehenneme gitmek istemiyorum diyorsan, o zaman cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili, cehenneme gitmek istemiyorsan nefsin sevdiği şeyleri ona vermeyeceksin ki sen de onu yapıyorsun. Cennet de nefsin sevmediği şeylerle çevrili. Nefs neyi istemiyor? Nefs namaz kılmak istemiyor, nefs oruç tutmak istemiyor, nefs hiçbirisini yapmak istemiyor, isyan ediyor. Ama nefs yasakları işlemek istiyor. Sen de bunu ona vermiyorsun. Yani nefsin sevdiği şeyleri yapmak istemediklerini ona zorla yaptırıyorsun. Yapmak istediğini de ona vermeye suretiyle nefsine karşı bir cihadın içindesin. Doğal olarak bunun neticesinde Allah Teala seni elbette cehennemle değil cennetle müjdeleyecektir. O zaman Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? İşte şu anda yaşadığın halden anlarız. Allah seni seviyor. O sana Allah beni sevmiyor hissiyatını veren de şeytan. Yapman gereken şey ne? Böyle bir his geldiği zaman hemen zikre başlaman inşallah. Zikir yaparsan o zaman çok daha güzel sonuca ulaşacaksın. Aksaray'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, işlediğim günahların etkisinden kurtulup Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Çok basit sevgili kardeşlerim. Şahin Nakşibend Hazretleri diyor ki, Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. O zaman bakalım, eğer Allah'ın rızası itaatteyse Allah kime itaat etmemizi emir buyuruyor? Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا اَتَّبَعَ. Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Allah Teala diyor ki biz Resulleri insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Şahin Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte. O zaman demek ki Allah'ın rızasına kavuşmak istiyorsan ne yapman lazım? Gönderilen Resul'e itaat etmen lazım. Şimdi acaba Resul ne yapıyor? Bakalım beraberce. Resul 7 Safa ayette hep Allah'a davet ediyor. İşte Enfal 24, işte Yusuf 108, işte Yunus 25, işte Nahl 125, işte Hac 67, işte Kasas 87, işte Fusilet 33. Ne diyor Resul? Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108, ben ve bana tabir olanlar Allah'a davet ediyoruz. Yunus 25, Allah tezlim ruhu anla zatına davet eder. Nahl 25, hikmetle davet var Allah'ın zatına. Hac 67, sen Rabbine davet et. Kasas 80, sen Rabbine davet et. Sıra 33, sen davet et. Öyleyse eğer Allah Resullere itaat etmemizi istiyorsa, Resul de davet ediyorsa Allah-u Teala'ya bizim ne yapmamız lazım? Bu davete icabet etmemiz, daveti kabul etmemiz lazım. Bu davetin muhtevasında ne var? Bu davet Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte buna itaat etmek söz konusu. Buna Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah razı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Allah razı değil. Resul eğer bu şekilde Allah'a davet ediyorsa, Allah Resulü insanlar kendine itaat etsin diye gönderiyorsa ve Resul de bu daveti yapıyorsa o zaman biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Daveti kabul ederek itaat etmemiz lazım. İşte bu noktada bu itaati gerçekleştirdiğimiz an Allah birinci safa rızayla bizden razı. Kimden razı Allah-u Teala birinci safa rızayla? Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razı. Kimden razı? Allah-u Teala mürşide tabi olandan razı. Kimden razı? Ruhunu teslim eden razı. Çünkü Resul hep şöyle diyor. Resul Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Resul mürşide tabi olmaya davet ediyor. Resul ruhun teslimine davet ediyor. Resul fizik vücut teslimine davet ediyor. Resul nefsin teslimine davet ediyor. Resul ihlasa irşada davet ediyor. Ve Resul tövbe-i nasûl tövbe edip salaha yani irade teslimine davet ediyor. İşte Allah'ın daveti çünkü Resul'e itaat söz konusu ve 7 safa davet söz konusu. O zaman bu 7 safa daveti kabul edenler 7 safa rızanın sahibidirler. Allah'ın izniyle. O zaman daveti kabul ettiğiniz an o güne kadar işlediğin bütün günahları Enfal 29'a göre Allah-u Teala örtüyor. Ya eyyühellezine amenü tettekullâhe yec'al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum. Size furkanlar verir, günahlarınızı örter. O zaman işlediğin günahların etkisinden kurtulmak istiyorsak o zaman günahların örtülmesi söz konusu. Bu neyle mümkündür? Bu Allah'a ulaşma dileğiyle. Müşride tabi olursan bu günahlar Allah-u Teala bir kere daha sevaba çevirir. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam fizik vücudu dünyada pozitif olarak tüketmek ile negatif olarak tüketmek arasındakiler farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim fizik vücudu dünyada pozitif olarak tüketmek ile negatif olarak tüketmek arasındakiler birisi negatif tüketenler şeytanın kulu olan insanlar, pozitif olarak tüketenler ise Allah'ın kulu olanlar. Öyleyse 7 safa fizik vücut teslimine baktığımız zaman 7 safa kul olmak, 1. safa kul olmak Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa kul olmak mürşide tabiyet, 3. safa kul olmak ruhun teslimi, 4. safa kul olmak fizik vücut teslimi, 5. safa kul olmak nefsin teslimi, 6. safa kul olmak ihlas ve 7. safa kul olmak iradenin teslimi olarak gerçekleşiyor. İşte Enbiya 105'te andolsun Tevrat'ta ve Zebur'da yazık. Yeryüzünün arza salih kullarımızı varis kılacağını yazdık. Allah'ın rızasını kazanmak bu şekilde bir dizayna sahip olmayı gerektiriyor inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Meryem Suresi'nin 15 ve 16 ayetleri açıklar mısınız? Meryem suresinin 15 ve 16. ayetleri Selamun aleyhi yevme yuvittu, yevme yemutu, yevme yubhsu hayin. Doğduğu günde, öleceği günde ve canlı olarak bahsedileceği günde, yeniden dirileceği günde ona selam olsun. Bu Meryem Hazreti İsa Aleyhisselam. Selam aleyhim. Doğduğu gün Meryem'den dünyaya geldiği gün, öleceği gün henüz Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi. Tekrar dünyaya gelip bu dünyada herkes nasıl ölüm tadıyorsa o da ölüm tadacak. Ve canlı olarak bahsedileceği gün, yeniden dirileceği gün ona selam olsun. Veskür fil kitabı Meryem, kitapta Meryem'i de zikret, ailesinden ayrılıp şirk, şark tarafına da bir yere çekilmişti. Allah-u Teala Yahya Aleyhisselam için doğduğu günde de, öleceği günde de, bahsedeceği günde ona selam olsun buyurmaktadır. Hazreti Meryem doğu tarafında bir yere çekilmişti. Bunun sebebi sonraki ayetlerde izah edilecektir. Öyleyse ayetin tefsiri Efendimizin tefsirinde bu şekilde Yahya Aleyhisselam'dan bahsediyor. Yahya Aleyhisselam küçükken hikmete sahip kılınan bir Allah'ın peygamberi, Allah-u Teala onu dile getiriyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öper. Sizi çok ama çok seviyorum Efendimiz ümmetiyle. İzniniz olsa bir sualim olacak. Bazı insanlardan duyduğumuz bir şey var. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır, olmayan insanlar vardır. Allah'ın daveti bazı insanlara gelmez mi? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bazı insanlardan duyduğumuz bir şey var. Tebliğe muhatap olan insanlar vardır. Muhatap olmayan insanlar vardır. Allah'ın daveti bazı insanlara gelmez mi? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Tebliğin ulaşmadığı insan yok. İşte tebliğ kimin lisanıyla ulaşır? Resulün lisanıyla. O zaman 7 safa tebliğ herkese ulaşır. Ama bunun altına aynı şekilde 7 safa uyarmak ve müjdelemekle ilgili 7 safamız var. Onu da altına ilave edecek olursak daha güzel sonuca ulaşabiliriz. Evet, tebliğ herkese ulaşır. Müjdelemek ve uyarmak. Yani müjdeleyici ve uyarıcı veya uyarıcı ve müjdeleyici göndermesem azap etmem. İşte Lokman 17'de öyleyse onu elim bir azapla müjdele. Azap 45 seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz seni kainatta insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir, uyarıcı ola etmenden başka bir şey için göndermedik. Fatır 24 Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. İçinde bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Burası çok önemli Fatır 24'te. İçinden nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Müjdeleyici ve uyarıcı içinden geçmiş olan hiçbir ümmet yoktur. Ve görüyorsunuz ki her kavmin içerisinde mutlaka müjdeleyici ve uyarıcı vardır. Herkes tebliğe muhatap oluyor. O zaman tebliğe muhatap olmayan insan yoktur. Allah'ın daveti herkese ulaşır ve tebliğ herkese mutlaka ulaşır. İsra 15'te müjdeleyici uyarıcı göndermezsek azap etmeyiz. Her ümmet içinde o kavmin lisanıyla müjdeleyici uyarıcılar Allah tarafından vazifeli kılınıyor. Enam 48'de keza öyle. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici aracı olarak gönderiyoruz. O slaytımızı tekrar dile getirirsek arka planda görüyoruz ki tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğ herkese ulaşıyor. Merkabın içerisinde mutlaka müjdeleyici uyarıcı olarak söz konusu. Enam 48'de biz Resullerimizi uyarıcı ve müjdeleyici olmaktan başka bir şey için göndermedik. Zümer 71'de size sizden olan Resuller gelmedi mi ki? Size Rabbinizin ayetlerini okusun. Buraya gelecek merakla sizi uyarsın. Allah'ın daveti bazı insanlara gelmez mi? Allah'ın daveti herkese gelir. Davetin kendisine gelmediği hiçbir insan yoktur. Arkadaşlar ne zamandan beri Müslümansınız denildi. Hepimizin bir cevabı var. Araf 172'de Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratan Allah-u Teala huzurunda herkese fizik gücü, ruh ve fizik gücü nefsin üzerine şahit olarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepiniz kâli vera diyoruz. Öyleyse bana yeminler verin sözlerimi işittiniz mi? Ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor, nefsimiz yemin veriyor. Ve kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu demesin. Ente kulü yamul kıyameti ene aksa gafilin. 173'te ise babam şirkteydi. Şirk koşan babalarımın fiilleri sebebiyle helak edeceksin dememeniz için biz müjdeleyici uyarıcı olarak her kavme mutlaka gönderiyoruz. Allah razı olsun. Risale'nin daveti herkese ulaşıyor. Müjdeleyici uyarıcıların gelmediği kavim hiç yok. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, yapılan hizmetlerin güzel netice vermesi bizleri mutlu ediyor. Bunları yakın kardeşlerimizle paylaşırsak burada nefesimi tatmin etmiş oluyor. Aslında bu güzel hizmetleri diğer insanlara teşvik etmek bağımından söylediğin zaman hayır. Ama bunları bahsettiğin zaman karşı taraftan bir beklenti içindeysen evet. Beklenti içine girmezsen söyleyebilirsin. Ama bunları yaptığın zaman insanların seni bir makamda görmesi, onlardan bir beklenti içine girersen doğru değil. Allah'ın dizaynı bu inşallah. Öyleyse hizmet Allah'ın önünde mukaddestir. En üst seviyedeki hizmetin sahipleri elbette Allah'a en yakın olan nebilerdir. Onların o da dönemlerde vekaleten devrin imamı veli resullerdir. Veli mürşitler ve sırasıyla herkes Allah yolunda bir gayretin, bir hizmetin sahibidir. Önemli olan büyük bir gayretle bizim Rabbimize hizmet etmemiz. Hizmet bizi mutlu ediyorsa biz doğru yoldayız. Gerekli mutluluğu alamıyorsak o zaman derhal kendimizi çeki düzen vermemiz, hesaba çekmemiz söz konusu. Ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Aslında uyku ölümün ikiz kardeşidir ve ölüm aslında bir Allah'a teslimiyettir. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. O sebeple uykuda olan insanlar ölünce uyandıklarına göre ölmeden evvel ölmek, yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu talebin sahibi olmamız gerekir. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çünkü ölümle birlikte ruhumuz Allah'a ulaşır. Ama ölmeden evvel ölün buyurduğuna göre hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Bu da ancak nefs tezkiyesiyle olur. İki türlü ruhun Allah'a ulaşması var. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Hayattayken nefs tezkiyesiyle ruhu Allah'a ulaşır. Ve tüm devri imamların görevlerine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını. O size kitabı öğretiyor. Fizik gücünün Allah'a teslimini. O size hikmeti öğretiyor. Nefsin Allah'a teslimini. Hikmetten ötesini o size öğretiyor. İradenin Allah'a teslimini söylemiş oluyoruz. Allah razı olsun. Bursa'da Mikaliç'in muhterem hocam, günümüzde insanların haram yemekte yarıştıklarını görüyoruz. Haram yemek insana ne gibi zararlar dokundurur? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Enam 151 ve 152'de gelin Allah size neyi haram kılmıştır onu okuyayım diyor. Gelin Rabbinin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şey ortak koşmayın. Öyleyse hiç koşmak haramdır. Anne babaya ihsanla davranın. Anne babaya ihsan etmek haramdır. Fakirlik sebebi çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da siz de yalnız pısır kazandırırız. Dördüncü, kötülüğün açığına da gizlene de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç hiç kimseyi öldürmeyin. Onu Allah-u Teala haram kılmış. İşte bunları asıl Allah vasiyet etti. Sonra altıncısı, yetimin malına yaklaşmayın. Yedi ölçüyü tartıyı doğru tutun. Sekiz, kimsenin gücünün dışında başka bir şeyle sorumlu kılmayın. Dokuz, söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile aleyhinizde adaletle hüküm verin. On, Allah'ın ahdini yerine getirin. İfade. Böylece tezekkür edersiniz. İşte böyle size onunla Allah-u Teala vasiyet ediyor. Öyle Allah'ın bize neyi haram kıldığını açıkça buradan görebiliyoruz. Haram yemek insana ne gibi zararlar verir? Gerçekten de fizik vücut haramla beslenirse asla Allah'a yapılan ibadetlerden hoşlanmaz, sevmez. Ama temiz helal lokmayla beslenen bir fizik vücut Allah'ın ibadetleri onun için doyulmaz zevkleri oluşturur. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Trem Hocam sosyal medyada isimli bir kadın vardı. Gelecekte dünyada neler olacağını, nasıl felaketler olacağını söylüyordu. Ve bazı söyledikleri de doğru çıktı. Sanırım bu kişi kâhindi. Bunları nasıl bildi? Bir insan geleceği görebilir mi? Sevgili kardeşlerim, evet. Kâhinler şeytanın yardımıyla siccine girebiliyorlar ve cehennemliklerin kitabı siccinde Mutaffifin suresinin 7-8-9. Ayetlerine baktığımız zaman kella enne kitab fucar ile ficcin ma adraka ma siccin kitabın merkumun ve ilin yemeyzin mülkezibin 10. Hayır, muhakkak ki fücarın, şeytanın fücrüne tabi olan kafirlerin kitapları, kayıt ve hayat filmleri elbette siccindedir. Zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani yukarı üzerindedir. Siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kitab-ı merhum, o rakamlanmış, kazanlı negatif ve pozitif arzulmuş olan bir kitaptır, kayıttır, insanlar hayat filmidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. İzin günü cehennemden çıkış günü. Başlangıç noktasında herkes cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehennemlikler de cehenneme giriyorlar. Ama cennetlikler takva sahipleri oradan çıkıyor, izin veriliyor. Ama diğerlerine izin verilmiyor, onlar orada kalıyorlar. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Rekatuhu sevgili Cappar Hocam. Sizi ve efendimizi bütün kalbimle seviyorum. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır sözü doğru mudur? Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Rekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahu ve Rekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrarlayacak olursak. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Söz doğru mudur? Kur'an-ı Kerim'de karşılığı var mıdır? Evet. Gerçekten mürşid olmayan mürşidi şeytan. Nereden biliyoruz? Şimdi 7 ayet-i kerimede kişi lika Allah'ı inkar ederse, dilemezse Allah onu delalette bırakıyor. İşte 7 ayet ve delalette bıraktıkları için bir mürşit yok. Yunus 7 ulaşmayı dilemiyor, delalette bırakıyor, onun için bir hidayetçi yok. Yunus 11 ulaşmayı dilemiyor, delalette bırakıyor, onun için bir mürşit yok, hidayetçi yok. Yunus 15 ulaşmayı dilemiyor, delalette bırakıyor, onun için bir vehim mürşit yok. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler için Allah'ın derata bırakan bir mürşit yok. Furkan 21, ulaşmayı dilemeyenler için Allah'a onu derata bırakan için bir hidayetçi yok. Rum 8, hidayetçi yok ve dost yok. Öyleyse bunların mürşidi yok. Kimin mürşidi yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşidi yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşidi yok. Mürşide tabi olmayan ona ayet gelince delalette. Mürşide tabi olmayanlar 10 ayet gelince delalette. 10 ayet. İşte bu 10 ayet gelince delalette olanların gideceği yer cehennem. 7 grup ayet-i kerime. Öyleyse mürşide olmayan mürşidi şeytandır sözü doğru mudur? Evet. Kişi dünya hayatını diliyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman nefsinin afetlerine tabi oluyor dünya hayatını dileyen kişi. Hevasına tabi oluyor. Hevasına tabi olanlar için bir hidayetçi yok. 7 ayet-i kerimede hevasına tabi olanlar. Evet, 7 ayet hevalarına tabi olanlar. Araf 176, fakat dünyayı meyletti, hevasına tabi oldu. İbrahim 43, onlar kitapları heva ile nefsin afetleriyle doludur. Kehf 28, kalbini arzımdan gafil kılmış hevasına tabi olan. Taha 81, biz ve kimin üzerine gazap inerse artık o heva tabi olmuştur. Sad 26, ve hevaya nefse tabi olan aksi halde seni Allah'ın yoluna saptırır. Hevalarına tabi olan kişiler gibidir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahzereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte kıldı bizleri. Hepinizi ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun o muhteşem sevgisi Allah-u Teala'nın Allah'ı sevenleri sevmesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Herkes Allah'ın kendisine nasip kıldığı bir ömrü yaşar. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte sadece bu iki vasıf. İnsan olmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanı Allah'ın sevmesi için yeterli bir zemin oluşturur muhakkak. Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız bunu hemen anlayabilirsiniz. Gerçekten Allah'ı seviyor musunuz? Kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onlar size kötülük yapsa da onlardan nefret edemeyecek olan bir yapıya sahip oldunuz mu? Eğer öyleyse hiç korkmayın. Siz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hem de çok seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, insanlar sizi sevmeyecekti. Sizden nefret edeceklerdi. Siz de onlardan nefret edecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın yanındasınız, Allah ile birliktesiniz ya da değilsiniz. Eğer Allah ile birlikte değilsiniz, o zaman alternatif sadece bir tane. O zaman şeytanla birliktesiniz. İşte bu hedefinize bağlı bir şey. Neyi hedeflediniz? Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundan gidecekseniz, o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemelisiniz. Dileyip dilemediğinizi çok net olarak hissedersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi öyle bir mutluluğun içine birdenbire dalar ki Allah onu o mutluluğun içine daldırır ki neye uğradığını bilemez. Ansızın dünya onun için
yaşanması bir zevk haline gelen bir dünya hayatı olmuştur. O mutludur. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıracağı güne kadar o mutluluğu hep devam edecektir. Bu mutluluğun kaynağı kendisi değildir. Bu mutluluğun kaynağı Allah'tır. Kişi bunu hak etmiştir. Ne yapmıştır da hak etmiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse kişi bunu hak etmiştir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, eğer bir vakaysa Allah o kişide mutlaka mürşit sevgisi ulaştırır. İşte ben Allah'a ulaşmayı diledim diyor birisi size. Sahi mi diyorsunuz? Sahiden diledin mi? Tabii sahi diyor. Bilmez miyim ben kendimi diyor. Allah'a ulaşmayı diledim bana. Ben de diledim. İyi ama diyorsunuz. Ha benim aziz kardeşim ben sende hiçbir mutluluk hali göremiyorum. O da diyor ki olsun. Ben mutluluk halini yaşamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. O zaman siz ona deyin ki a-a deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dileseydin bana bu tarzı bir cevabı veremezdin. Dileseydin Allah'a sonsuz hamdler şükürler ediyorum ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Allah beni ne kadar mutlu etti. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil diyen birisi olurdum. Anlaşıldı mı efendim? Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştıracağım dedi. Ama hayatında hiçbir değişiklik olmadı. O bunu sadece kuru söz olarak söylemiştir. Şuradan kalpten bir dilek oluşmamıştır. Eğer kalbi dilek yoksa Allah'a ulaşmayı dilin söylemesi Allah katında hiçbir neticeyi doğurmaz, oluşturmaz. Eğer kalpten bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun da en azından 7-8 aylık bir devre, belki 9 aylık bir devre mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah-u Teala bizlerle birlikte bize hidayeti öğretti. Dünyada hidayetin unutulduğu bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Ruhun hidayetini, fizik vücudun hidayetini, nefsin hidayetini, iradenin hidayetini öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 19 ciltlik 8536 sayfa muhtevası olan bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirmemizi, elbette kardeşlerimizin yardımıyla bunu vücuda getirmemizi Allah Teala oluşturdu. Bu konuda hizmeti geçenler bizim katımızda çok değerli kardeşlerimizdir. Biz yalnız başımıza böyle bir şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, her açıdan bize yardımcı olan kardeşlerimiz,
bir beraberlik ve hedefe Allah'ın yolunda en güzel gidiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in 19 ciltlik bu Kur'an-ı Kerim'in 8536 sayfa olan bu Kur'an-ı Kerim'in devasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük yardımları olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde elbette böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim kelime kelime verildi. Her ayette kelimeler dizildi. O kelimelerin manası yanına mutlaka yazıldı. Sonra o kelimelerden oluşan cümlelerin genel manası orada yer aldı. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde, bizim Kur'an-ı Kerimimiz çıkmadan evvelki bütün Kur'an-ı Kerimlerde yapılan yanlışlıklar orada vücut bulmadı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime mutlaka hepinizin dikkatini çekmeli. Birincisi innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mevcut bütün Kur'an-ı Kerim meallerini alın, tek tek inceleyin. Bu iki ayet-i kerimeye geldiğiniz zaman innel hüda hüdallah ve inne hüdallahin hüvel hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur anlamı konulduğunu göreceksiniz. Böyle bir anlatım var.

Bir insan bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirir, o zaman o kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve hidayete ermiştir. Hamdolsun ki bilgisayara yüklenen bir Kur'an-ı Kerim çalışmamız var. Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerimleri tek tek bilgisayara yerleştirdik. Hepsindeki bütün ayetleri ve onların Türkçe karşılıklarını bilgisayara yerleştirdik hepsi için. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aldık oraya. Ve de bir tablo çıktı ortaya. Bu Nisa 175 ve diğer ayet-i kerime. Yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda ayet-i kerimeleri. Kur'an-ı Kerimlerin hemen hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet dost doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, innel hüda hüdallah kelimeleri açık inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri buna hidayet doğru yoldur demişler. Hidayet Allah'ın yoludur demişler. Buna benzer ifadeler kullanmışlar. Ama bir vakayla karşıyayız. Karşı karşıyayız. Kesin bir vaka bu. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim meallerini hiçbir eksik bırakmadan ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa piyasada aldık ve inceledik. Ve sevgili kardeşlerim bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde ya bu hidayet doğru yoldur şeklinde veya hidayet Allah'ın yoludur şeklinde, hidayet yoldur gibi çeşitli ifadeler kullanılmış ama hiç kimse hidayetin Allah'a ulaşmak, hidayetin o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu yazmamış. Türkiye'de sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bunu bir muhteva olarak alıyor. Neden öyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'in gerçek hüviyeti bu iki ayete bakarak tespit edilir. Bu iki ayet Kur'an-ı Kerim'in can damarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in aslı hidayet unsuruna dayalıdır. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ki o noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Nefsteki bütün afetler temizlenmiştir. Afetlerin yerini hasletler almıştır. Ruhun ve için ve nefsin hidayeti. Bir de iradenin hidayeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala

açık bir şekilde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.

İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir diyor insanlar. Ama gene insanlar Allah-u Teala'nın hiç söylemediği bir yanlışı kendilerine hedef ittihaz etmişler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruhları günde istediği kadar 100 defa çıksa 100 defa o vücuttan ayrılır. Sonra tekrar vücuda girer. Onlar bunu hiçbir zaman hissedemezler. Sevgili kardeşlerim, bizim diğer insanlardan, din öğreticilerden farkımız ne? Çok basit bir farkımız var sevgili kardeşlerim. Onların hepsinin dışında kalan çok basit bir farkımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Öyleyse Arapçanın A'sından haberdar olmayan biz Kur'an-ı Kerim'le bir bütünü yakaladık. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim öğretti kelime kelime. Ve o 19 yıl 8536 sayfadır tutan açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim bizim ülkemizde aslında o ülkenin değerlendiremediği bir hazinedir. Allah-u Teala'dan öğrenilerek yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi çalışan kardeşlerimiz bizimle birlikte bu hedefe ulaştılar. Biz onlarla birlikte bu hedefe ulaştık. Kademe kademe kardeşlerimizin çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyun, bir eğlence değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği, şimdiye kadar bir harf bile değiştirilememiş olan bir kitaptır. Ve onu böyle 19 ciltte 8536 sayfalık bir bütüne ulaştırmakta bize yardımcı olan ve çok emekler sarf eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dininde sadece bir tek hedef vardır. O, insan adı verilen bu mahlukların hepsinin cennete girmeleri için gerekli bütün şartları ve hedefleri ve emirleri Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de yerleştirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almıştır.
Bunları birer birer inceledik. Ve gördük ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim. Bakalım İncil'de ne var? İncil'de incelediğimiz zaman gene aynı hususu gördük. 7 safa, 4 tane de teslim. Tevrat'ı incelediğimiz zaman yine 7 safa ve 4 teslim gördük. Başka ne gördük? Başka çok önemli bir şey daha gördük. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diye geçiyor. Hanif, ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden, Allah'a teslim olmayı emreden teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini icap ettiren ve bu hedefe ulaştıran bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, din adını verdiğimiz müessese, insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirilen üç kitabın üçü de peygamberlere indirilmiştir. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ondan evvel birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Hz. Davud, Hz. İbrahim vesaire. Sevgili kardeşlerim, daha evvelkilere baktığımız zaman Hz. Yusuf'u görüyoruz. Bir dizayn içerisinde Allah'ın hakikatlerini insanları kurtarmak üzere şekillendirmek, yerli yerine oturtmak ve açıklamaları tamamlamak o hamdolsun ki bize nasip oldu.

insanların kurtuluşa ulaşabilmeleri, cehennemden kurtulabilmeleri Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine bağlı. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden kurtarabilir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu bir taleptir. Bir dilektir. Allah Teala bir kişinin böyle bir dileği oluşturması halinde, Allah'tan bunu dilemesi halinde mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Tevrat'ta da etmiştir. İncil'de de ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiştir. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Yani onlar nebilerdir. Kur'an'daki tabir, peygamber tabiri nebi tabiriyle eşdeğerdir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle vazifelidirler. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Her devirde peygamberlerin olduğu her devirde bir tek peygamber vardır. O kendi kavminin Resulüdür. Ama o peygamberin bulunduğu o kavmin dışındaki bütün kavimlerde peygamber değil, Resuller vardır. Yani nebiler değil, nebi olmayan Resuller vardır. İşte bugün de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatemin Nebiyyin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Hatemin Nebiyyin'dir. Nebilerin hitam bulması söz konusudur onda diyor. Nebilerin hitamıdır diyor. Nebilik burada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona eriyor diyor Allah-u Teala. Nübüvvet o noktada bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Nebi olsun da, peygamber olsun da Resul olmasın, bu mümkün değildir. Ama tersi geçerli değildir. Bütün Resuller aynı zamanda Nebidir. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Resullerin olmadığı bir devre yoktur. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka var olmuştur, var olacaktır kıyamete kadar. Yani hiçbir ülke Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaz. Bütün kavimlerde mutlaka Resul şu anda vardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği cihetle hiçbir ülkede Nebi yani Peygamber mevcut değildir. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın dizaynı açık sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor. Bunun için de diyor ki biz bütün kavimlerde bir Resul mutlaka bulundururuz diyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ölürse ne olur? Ölürse öldüğü an Allah Teala yerine mutlaka bir yenisini tayin eder, görev ona devrolunur. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim. Kıyamete kadar hiçbir ülke resulsüz kalmaz. Kalmayacaktır. İnsanlar fanidir. Bir gün mutlaka öleceklerdir. De öldükleri anda yerine yeni birisi resul olarak görevi devralıp yürütecektir. Her Resul'ün yaşadığı devrede başka Resul'ler de kendi ülkelerine vazifeli kılınmışlardır. Ve bir Resul bir ülkede o kavmin Resul'ü öldüğü zaman yerine Allah Teala mutlaka yeni bir Resul'ü o konuda vazifeli kılacaktır. O ülkenin Resul'ü olacaktır kişi. Hiçbir devirde Risalet müessesesinin boş kalması, bir ülkede bir resulün yaşamaması söz konusu değildir. Öyleyse bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri mutlaka var olmuştur ve kıyamete kadar da hep var olacaktır. Ama nebiler böyle değildir. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte Hatemin Nebiyin yani nebilerin hitamı, sonuncusu olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin Hatemidir diyor Allah-u Teala. Nebilik onunla sona ermiştir. Artık Nebi göndermeyeceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse devrin imamlığı eğer Nebi varsa mutlaka Nebi tarafından yürütülür. Birden fazla Nebi olsaydı aralarından bir tanesi bu görevi mutlaka asaleten üstlenecekti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölüm mutlaka gelecektir. Ne mutlu o insanları ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Sonra da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Böylece bu insanlar Allah'ın bir hediyesi olarak, bir nimeti olarak üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, bir dilek yeter. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır demek Allah için yeterlidir. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığı zaman kişi. Ve mürşidine ulaştığı zaman da o mürşid o da Allah'ın cereyanını, o da kendi mürşidinden almıştır cereyanı. Mürşidi de ondan evvelki mürşidinden almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa cereyan hep nesilden nesile ulaşmaktadır. İşte biz de o cereyanın sahiplerinden biriyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluk arıyorsak şunu kesin olarak bilelim ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değildir. Mutluluk mutlaka Allah'a ulaşmayı gerektiren, sonra mürşide tabiyeti oluşturan, sonra ruhun Allah'a ulaşmasını asgari standartlarda mutlaka gerçekleştiren bir hüviyet taşır. Ama kişi yoluna devam edecekse, o zaman zikrini artırarak o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşarak nefsini de Allah'a teslim eder. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder. Ve irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılmak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve çok özledik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeniden bize uyduyu nasip kılması ve sizlerin artık bizi bilgisayarlardan değil, televizyonlarınızdan izlemeye başlamanız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgiler üzerinize olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde. Allah'ın hepinizden istediği temel hedef sizlerin mutlu olmanızdır. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hayat adı verilen bir muhteva içerisine Allah'a yaklaştırılmak üzere getirilirler. Allah'ın istediği bütün insanların ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama bu hedeflere ulaştıracak olan vasıflarla donatılan insan aynı zamanda bir aklın sahibidir. Ve dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Nasıl bir serbestlik söz konusu? Bu serbestliğin sonunda hesaplaşmak mutlak olarak geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk eder. Bunun için bu hesaplaşma dizaynında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir sistem var. Keramen Katibin melekleri iki grup olarak bütün hayatımız boyunca bizi üç boyutlu olarak filme alırlar. Birinci grup yaptıklarımızı sözlerimizle beraber, bizimle konuşanların sözleriyle beraber üç boyutlu olarak filme alırken İkinci grupta düşüncelerimizi hangi olayı ne düşünerek gerçekleştirdik? O olayın tahakkukunda hedefimiz neydi? Bilindiği gibi bir insan hata işleyebilir. Ama hata iki türlü işlenebilir. Bir, bilerek isteyerek birisine kötülük etmek. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek. İki, farkına bile varmadan, o niyete olmadan başka birine bir zarara dokunmak. İkisi birbirinden çok ayrı sistemlere tabidir. Her suçun bir cezası vardır. Ama elinde olmayarak bir başkasına zarar veren bir kişi burada kasti yoksa o kişiye kötülük etmek niyetinde olmayarak farkına varması mümkün olmayan bir standartta o kişiye bir zarar vermişse o zaman farklı muamele görür. Derecat sistemi sonsuz alternatiflerin muhtevasında olduğu bir dizayndır. Burada her türlü ihtimal dikkate alınarak mizan muhtevası içerisinde hazırlanmıştır her şey. Her suçun bir derecesi vardır. En az dereceden en çok dereceye doğru olaylar sıralanmıştır. Ve insanın davranış biçimleri ona derece kaybettirir veya kazandırır. Bir insan ben şu anda evet ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum, zikir yapmıyorum. Ama kimseye de bir fenalık etmiyorum. Öyleyse namaz kılmadığım için şu anda
Oruç tutmadığım için, oruçlu değil olmadığım, Ramazan ayı olmadığı cihetle oruçlu olmamda da bir sakınca yok. Öyleyse ben derecat kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derecat kaybetmem söz konusu değil. Doğru mu? Hayır sevgili kardeşlerim, doğru değil. Yanlış. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri belli vakit devrelerine dayandırmıştır. Mesela günde 5 vakit farz namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama bunun ötesinde 2 tane de sünnet var. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Birisi sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. İkincisi yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınır. İşte bu iki namaz farz değildir. Sünnettir. Ama önemli olan muhteva nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere miras kalan sünnetleri de yerine getirmek. Şimdi böyle bir dizayn söz konusu ve kişi o sırada şöyle düşünüyor. Ben şu anda namaz kılmıyorum. Son namazımı tamamladım. Yeni namazın da vakti girmedi. Ramazan değil, oruçlu da değilim. Şu anda bir ibadetim yok. Ama bu sebeple derecat kazanmıyorum. Diğer taraftan kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Gerçek mi bu? Gerçekten böyle bir insan derecat kaybetmez mi? Kaybeder. Çünkü devamlı bir ibadet vardır. Bu ibadetin adı zikirdir. Allah Teala buyuruyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse evet, sabah zikir yap, öğlende zikir yap, akşam zikir yap, yatsıda zikir yap diye ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirleri var. Ama bunların arasında boşluk devreleri var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında saatler var. Bu saatler boyunca tamam namaz vakti değil. Ben namazla emrolundum. Tamam ama namaz vakti değil. Namazımı yapmıyorum. Kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmem söz konusu değildir diyen birisi varsa o bilsin ki derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Zikirsiz geçen her dakika kişi derecat kaybeder. Her ne kadar Kur'an'daki temel emirler unutulmuş, İslam alemi güdük bir geçit vermez bir noktaya sıkıştırılmış, İslam'ın 5 şartı Kur'an-ı Kerim'in temel emirlerinin yerini almış ve insanlar devamlı bir derecat kaybetme statüsüne ulaştırılmışlar. Ve cehennemden kurtulmaları da mümkün değil. İnsanlar zannederler ki İslam'ın 5 şartını ben yerine getirdiğim zaman mutlaka cennete girerim.
O zannedenlere selam ediyoruz buradan. Diyoruz ki dininizi öğrenin. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle asla cennete giremezsiniz. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez. Eğer 6. şart olan zikir yoksa, 7. şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi konuda bir emir vermişse bu bizim için mutlaka bize öğretilen standartlarda veya bilmediğimiz bir ölçüde bizim için bir tesir sahasıdır. Allah Teala 5 vakit namazın ötesinde 2 vakit daha farz kılmıştır. Bu muhtevada Allah Teala'nın gerçek anlamda farz kılmalısı mıdır bu? 6. ve 7. namazlar. Hayır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için değer kazanmıştır. Biz sadece kendimizi sorumluluk altına sokan bir inancın sahibiyiz ki Peygamber Efendimiz sünnetleri bizim için farz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de farz kılmadığı cihette bu bir Kur'an emri değildir. Ama sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütüne baktığınız zaman İslam'ın 7 safhasının 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, farz olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üçü hem farzdır, hem de Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insana o safhanın üçünü de yaşatacağına dair söz vermiştir. Sözünü mutlaka tutar. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi yer alır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmaz. Ruhu, o kişinin ruhu, o kişinin kendisi tarafından Allah'a ulaştırılmaz. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah kendisine ulaştırır. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi yetiyor. İslam'ın 5 şartına mutlaka zikrin eklenmesi lazım. Az zikirde, çok zikirde, yani günün yarısından az zikirde, günün yarısından çok zikirde, kesintisiz, daimi zikirde üzerimize farzdır. Allah Teala üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor Allah Teala.
Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bizi Allah'a ulaştıracak olan zikir daimi zikir değildir. Demek ki Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış. Ama bu ayet-i kerimede daimi zikir hüviyeti yok. Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini veriyor. Feskurunallâhe kıyamen. Öyleyse Allah'ı zikret, kıyamen ayaktayken, kuvuden ve otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Bizden istediği şey farz kıldıklarıdır. Ayaktayken de beni zikredeceksiniz demiş. Otururken de zikredeceksiniz. En üstü yatarken de zikredeceksiniz. Dördüncü bir hal yok. Öyleyse zikri daim bütün insanların üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, zikir bir mutluluktur. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurları ya da fazılların taşıdığı baştan yüzde iki rahmet nuru salavatın taşıdığı baştan yüzde iki rahmet nuru sonra da %98'e kadar yükselecek olan fazl nurları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Bunun yarısı %51'lik bir birikim Allah-u Teala tarafından sağlanıyor. Madem ki demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah-u Teala mutlaka sözünü yerine getirir, getirmemesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatli bakın. Allah Teala diyorsa ki ben ulaştırırım, mutlaka ulaştırır, kendisi ulaştırır. Hangi şartlar altında? Bir tek şartı var. Allah'a milaki olmayı dilemek. İnsan üzerine vazife olan budur. Geri kalanını Allah gerçekleştirecektir. Biz insanlar sadece ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı. Bir defa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen zaman parçası içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Daimi zikirde bile yaşanamayan bir mutluluğu bu kişi o 7-8 aylık devrede mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böyle bir statü içerisinde
insanların Allah'ı unutmaları, onların mutsuzluğunun yegane sebebidir. Allah Teala bir insanı mutlu etmek için gerekli olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de farz haline getirmiş. Ve de bunlardan bir insanın mutluluğunda en üst seviye rol oynayacak olan şey zikri daimdir. Daimi zikir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan bir insan için iç dünyasında artık devamlı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir ses kesintisiz bir şekilde uyurken de o kişi, ayaktayken de otururken de hep Allah'ı zikreder. Bu kendi kendine oluşmaz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin üzerinden daimi zikre ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde kişi iradesini kullanacak ve Allah-u Teala'dan devamlı yardım dileyecektir. Daimi zikir Allah'ın yardımıyla ulaşılan bir vetiredir. Kişi gayretinin karşılığını alacaktır. Ne kadar gayret ederse Allah'tan o kadar yardım alır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah yolundaki gayretinin semerelerini zikirde seyreder. Ne kadar çok zikrederse o kadar çok nefsinin kalbi temizlenir. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu o kadar artar. Başlangıçtaki yeri yarıya mutluluğa ulaştıracak olan ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti Allah-u Teala tarafından bütün insanlara Allah'ın bir hediyesi olarak teslim edilir. Bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek, Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sadece bunun kalpten olup olmadığına bakar Allah-u Teala. Kişi diliyle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum deyip kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o kişi bunda başarıya ulaşamaz. Gönülden bir talep olması lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım. Bunu da en iyi bilen Allah'tır. Ve de bu gerçek talep Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Allah Teala harekete geçecektir ve mutlaka bir sonuç çıkacaktır ortaya. Allah Teala o kişiyi en güzel standartlar içinde ruhen kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştıracaktır. Kişinin sadece talebi yeter. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma keyfiyeti 7-8 aylık bir devreyi kapsar. 7 tane gök katı aşılacağına göre her ay bir tanesinin aşıldığını düşünelim. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiyi şeytandan ayıran şalter devre dışı kalır. Ve de şeytan tekrar o kişiye saldırmaya başlar. Çoğu insan Allah'a ulaştıktan sonra şeytanın devreye girmesinde zikrini arttıramadığı için, devam ettiremediği için zikrini yoldan düşmüştür. Hem de o
7-8 aylık mutluluğu yaşadıktan sonra hayatının en güzel hatırasını teşkil edecektir. O kişi devam etmezse yoluna bir daha aynı mutluluğu asla yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa mutlaka bunun ön şartı, olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilemezse o kişinin hiçbir şekilde mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında huzur içinde olması, mutlu olması, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Üç unsurun birden tahakkuk etmemesi halinde o kişi mutluluğu yaşayamaz. İç dünyasındaki mutluluk, nefsinin kalbinde mutluluğu önleyecek olan afetlerin yok edilmesi oranına bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden önce bir ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Bir nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir de fizik vücudu vardır. Fizik vücut nefse de ruha da örtüdür. Bu fizik vücudun içindeki nefs ve ruh ikilisi birbirinin taban tabana zıttıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruha karşılık, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir nefs, azgın bir nefs kişinin muhtevası içindedir. İki düşman kardeş yan yana kişinin iç dünyasında. İşte asıl olan zikir adı verilen bir müesseseyle mürşide tabiyetten sonra zikrin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan kişinin dilini de kımıldatmadan iç dünyasındaki bir dizayn içinde Allah'ın ismini tekrar etmesi, bunlardan ikisi hafi zikirdir, bir tanesi cehri zikirdir. Sesli olan cehri zikirdir. İşte zikirdir ki kişiyi mutlulukların en üstüne çıkartır. Zikrin artışına paralel olarak kişinin mutluluğu artar. Çünkü zikrin artışı nefsin kalbindeki afetleri temizler. Nefsin kalbindeki afetlerle ruhtaki hasletler, birisi mutsuzluğu, afetler, diğeri mutluluğu, hasletler ifade eder. Ne kadar hasreti arttırırsak o kadar mutlu oluruz. İşte daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Çünkü Allah'tan devamlı olarak gelen fazıllar, o kişinin %2 rahmet nurundan sonra önce kuvvet olan, mürşide ulaşmadan kalbe girmek imkanına sahip olan %2 rahmet nurundan sonra, kişinin kalbine her %7 nur girişinde o kişinin ruhu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu, her %7 nur girişinde bir gök katı açmak suretiyle devam ettirecek ve 7. gök katında 7 tane alemden geçerek tamamlayacaktır. Bu hedef aslında bir insanın Allah-u Teala tarafından kendisine hibe edilmiş olan bir mutluluğu ifade eder. Ne diyor Allah-u Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştırır? Kişinin başlangıçta nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra ilk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan 1. kata çıkar. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimlerinde 7 tane gök katını aşar ve
Yedinci gökatında yedi tane alemden geçer. Sitetin müntehaya ulaşır zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Bu noktada kişinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49, 7 defa, %7 fazıl nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepiniz, bütün insanlığa bu muhteşem dizaynı anlatmakta, izah etmekte yarış etmelisiniz. Zaten böyle bir yarışın varlığını müşahede etmekteyiz kardeşlerimiz. Sohbet ediyorlar önlerine çıkan insanlarla, yaptıkları ziyaretlerle. İnsanlara onların bilmedikleri Kur'an hakikatlerini anlatıyorlar. Maksat ne? Maksat bizlerin yaşamakta olduğumuz bu sınırsız mutluluğu onların da adım adım mutlulukları artarak yaşamalarını temin. Şurasını kesin olarak söylemek söz konusu ki

Ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 8 aylık, 7-8 aylık devrede, 7 aylık devre diyelim, her ay bir gök katı açsın ruh. Mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devre. Bu devre boyunca kişinin mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşadığı zevkten, mutluluktan daha fazla bir mutluluğu yaşar o kişi. Allah ona mutluluğu yaşatmak istediği için. Allah'ın devreye girmesiyle Allah'ın sağladığı, Allah mutlu etmek istediği için kişiyi sağladığı mutluluk, bir insanın ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki mutluluğundan daha yüksek seviyededir. Çünkü orada Allah devrededir. Ama denilecek ki iyi de birinde nefsinin, kalbinin yarısı nurlanmış, diğerinde tamamı. Tamamının daha mutlu olması lazım gelmez mi? Gelir. Realitesi bu konunun. Ama ya Allah devredeyse? Allah o kişiye mutluluğu yaşatıyorsa, o zaman başka. O zaman farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız. İlahi mutluluk bu. Allah Teala kişiyi mutlu kılmak istiyor. Şeytanla ilişkisini derhal yok eder. Şeytan devreye giremeyince afetler hiçbir şey yapmazlar. Afetleri harekete geçiren, azdıran şeytandır. Onun sebebiyle insanlar azarlar, devamlı derecet kaybeden bir hüviyete girerler. Her şeyleri çok kötü standartlara ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği sağlayan Allah'a biz insanlar ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece bu 7 aylık devre bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Bir hiç karşılığı. O kişi sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi demiştir. Ben ruhum hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Allah-u Teala bakar. Acaba kalpten bir dilek mi bu? Kalpten dilekse mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin %51'i Allah-u Teala tarafından o kişiye mutlaka yaşatılır. Kişi o 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu kişi yaşar. Hemen hemen bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı %51 mutluluk. Başka kazancı var mıdır? Elbette. Allah'a ulaşmayı denedikten sonra olan ölen bir insan, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölen bir insan, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır, kendisine ulaştırır. Bundan sonra ölen bir insan, üçüncü kat cennetin sahibidir. Yani bir hiç karşılığı, üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Yetmez. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için yarı yarıya mutluluğun da sahibidir dünya mutluluğunun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden ne kadarını yok edebilirsiniz, o ölçüde, o oranda mutluluğu yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size bir hediye veriyor. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılıyor sizi. O devre tamamlandıktan sonra da yarı yarıya mutluluğunuz devam ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen herkes, ister kardeşimiz olsun, ister olmasın, isterse bize çok kızanlardan birisi olsun. Hepinize sesleniyorum. Şartlarınız ne olursa olsun, bize nasıl bir bakış açısının sahibiyseniz, öyle olsun. Ama biz sizi bize ne kadar kızarsanız kızın gene çok seviyoruz. Sevgi mi? Allah-u Teala'nın bize öyle sağlam bağlarla bağladığı bir duygu ki bunu aşıp da nefret etmek imkanına sahip değiliz. Bizi sevenleri de severiz. Bizi sevmeyenleri de severiz. Bir adım daha öteye gidelim. Bizden nefret edenleri de severiz. Ve en çok onlar için uğraşırız. Onların kurtulması için. Çünkü en büyük hatayı onlar yapıyor sevgili kardeşlerim. En çok kaybedenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, onlar. Sevgili kardeşlerim, biz şimdi desek ki biz bu devrin imamıyız. Bu kardeşlerimiz bizim karşımızdalar ve hayır diyebilirler. Buna hayır diyenler, size bir sorumuz var. Hiç Allah'a sordunuz mu? Boy abdesti alıp hacet namazı kıldınız mı? Bizi Allah'tan sordunuz mu? Bir defa, iki defa, üç defa, yedi defa sordunuz mu? Cevap alamayan tekrar tekrar sormalı. Evvela şunda antat kalalım. Allah insanları aldatır mı? Mutlaka doğruyu söyler, öyle değil mi? Öyleyse neden bizi cevap alamasanız bile tekrar tekrar cevap alıncaya kadar Allah'a sormuyorsunuz da hakkımızda zanlar besliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizin bakış açınız bizimkinden farklı olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir durum. Herkesin Allah'a yakınlık derecesine göre bir bakış açısı vardır. Olaylara, söylenenlere, yazılanlara, ilme, biz bu dünyadaki Allah'ın öğretisinin en üst seviyedeki öğrencisiyiz. Çünkü bu devrin imamıyız. Ha. Siz buna inanmayabilirsiniz. Tamam, güzel. Ama bir sualimiz var, yeter mi?
İnanmamak yeter mi? Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Kimliğimiz açık ve kesin bir kimlik. Allah Teala Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde bir zamanlar 1986 yılından bahsediyorum. Oluşan bir ceviz kabuğu olayını anlatıyor. Bizi halkın nazarında küçük düşürmek için gayret sahibi olan dört tane profesör bir araya geldiler ve bizi davet ettiler. Biz de her zaman olduğu gibi davete icabet ettik. Ve orada bize kurulan tuzak ortaya çıktı. Dört profesör, dört ayrı yönden bize konuşma hakkı vermeksizin bizi fırçaladılar. Hay Allah razı olsun onlardan. Neden öyle söylüyoruz? Her zaman öyle söylüyoruz. Kim başkasına hangi kötülüğü işlerse aslında bu kötülüğü ona karşı işlememiştir. Kendisine karşı işlemiştir. Çünkü kime haksız bir davranışta bulunursak derecat kaybederiz. Ne olur? Kıyamet günü hesaba çekiliriz sevgili kardeşlerim. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden azsa o zaman da gideceğimiz yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sorabilir miyim? Nereye gitmek istersiniz? Eğer cennete gitmek istiyorsanız madde bir, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bizim bu Allah'a ulaşmayı sözü, Allah'a ulaşmak sözü, bir takım üçkağıtçılar tarafından Allah'laşmak olarak lanse edilmek istendi. Akılları sıra böyle bir kelime oyunuyla bizi sevenler arasında küçük düşüreceklerdi. Olur mu sevgili kardeşlerim yani? Böyle bir tuzak, çok safiyane bir tuzak olmuyor mu? Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatabileceklerini zannediyorlar? Ah sevgili kardeşlerim ah! Bu Allah'ın karşısında olan insanlar nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar, korkusuz olabiliyorlar? En çok buna hayret ediyorum. Ceviz kabuğu olayı bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu kesinleştirmiştir. Allah'ın Resulüne karşı cephe alan herkes şeytanın tarafında değil mi sevgili kardeşlerim? Bize atılan iftiraları biz açıklamak gereğini duymuyoruz. Hepiniz birçok yerde buna şahit oluyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki biz böyle küçüklüklere cevap vermeyiz. Allah katında bizi karalamaya çalışarak derecat kaybedenler, onlara da acırız sevgili kardeşlerim.
Onların da kurtulmalarını isteriz. Elimizden gelse onları da kurtarırız. Ama kabağın sahibi müsaade etmiyor. Fıkrayı hatırladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mürşidin önünde başını sıfır numarayla kazıtmış birisi de mürşidine, mürşidinin elini öpüyor. O sırada oraya gelen bir beyoğlu, Osmanlı devrindeki bir olaydan bahsediyoruz. Bu sıfır numarayla başını kazıtmış olan el öpen bu delikanlının yanına geliyor. Bir fiske vuruyor kafasına. Ne diyor? Kabak oldu mu? Sonra da atına biniyor. Üzengiye ayağını atıyor. At harekete geçiyor. İkinci ayağını atamadan ayağı kayıyor ve ayağı orada özengide vücudu da yerde sürünerek at durana kadar taştan taşa ona vuruyor. Ve o sırada olayı gözetleyen, bu olaya şahit olan tarafsız birisi soruyor başı kabak olana. Tamam diyor, anladım ama bu ceza ağır olmadı mı diyor. O başı kabak olan da diyor ki, kabağın sahibi böyle takdir etmiş diyor. Biz kabağın kendisiyiz. Bir karşı çıkmamız söz konusu olmadı. Ama kabağın sahibi buna müsaade etmiyor diyor. Sevgili kardeşlerim, hakkı ve hakikatleri en güzel şekilde tespit etmek, görmek hepimize vazife değil mi? Allah Teala bize kendimizi müdafaa etmek konusunda pek bir şey söyletmedi. Doğrusunu isterseniz bizim de talebimiz olmadı. Aslında olmaz da. Çünkü biz onun tasarrufu altındayız. Ne yaparsak sadece onun yaptırdığıdır. Birisi çıkıp da bize sen bu devrin imamı değilsin, Resul de değilsin diyemez. Ayetleri 14 asır evvel koymuş Allah-u Teala bizim konudaki Kur'an ayetleriyle ispatımız söz konusu. Resul dedi ki, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Var mı dünyada başka bir Resul? Böyle bir şey söylemiş olsun. Biz böyle demedik mi? Kur'an terk edilmiş. Hele en çok üzerine durduğumuz iki tane ayet hidayeti ortadan kaldırması itibariyle son derece önemli. Birisi innel hüda hüdallah. Birisi inne hüdallahi hüvel hüda. Birincisini söyleyelim evvela. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisi söyleyelim. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir.
Netice itibariyle ikisi de insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu en açık bir lisanla ifade ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bir noktanın üzerinde temerküz edelim. Yoğunlaşalım. Türkiye'de kırktan fazla Kur'an meali var. Kırktan fazla ayrı kişinin hazırladığı Kur'an meali. Bu Kur'an meallerinin hepsinde bu iki ayeti kerime. İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda. Bu iki ayet-i kerime hep hidayet doğru yoldur şeklinde açıklanmış. İki ayette de ister innel hüda hüdallah olsun, yani inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Veya inne hüdallahi vel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir. İkisinde de ifade son derece açık olarak Allah'a ulaşma keyfiyetinin hidayet adını aldığı ifade buyurulmuş Allah Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün Kur'an-ı Kerim mealleri bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Şimdi burada durmamız lazım biraz. Ne doğru kelimesi ne de yol kelimesi iki ayette de mevcut değil. Burada hepinizi dikkate davet etmemiz lazım gelen nokta, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an-ı Kerimlerin aynı hatayı işlemeleri. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu hidayetin yok edilmesi anlamına gelir. Hüda, hidayet demek. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet. Ve işte o, el-hüda. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Açık ve kesin bir şekilde hidayet diyor Allah Teala, insanın ruhunun vücudundan ayrılarak seyri sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Ruhun Allah'a tekrar ulaşmasıdır. O kişiye ruh nereden geldi? Doğarken Allah Teala ona bütün insanlara olduğu gibi ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah Teala ruhundan üfürüyor ve kişi ruh sahibi oluyor. O fizik vücut ruh sahibi oluyor. Ama ruh bir emanettir. Allah Teala diyor ki, ruhunuzu dünya hayatını yaşarken, hayattayken bana ulaştırmanızı emrediyorum. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı defaatle üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de.
Asırlarca evvel Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhun Allah'a ulaşması hemen hemen herkesin temel göreviydi. Tarikatlar her tarafta faaldi. Her topluluk ayrı bir tarikat içerisinde ama hepsi Allah'a doğru yolculuk yapıyorlardı.

Yeniçeriler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Sipahiler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Esnaf ayrı bir tarikatın sahibiydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes tasavvufu yaşıyordu. Herkesin mürşidi vardı. Ne olur bir insan tasavvufu yaşarsa, daha tasavvufa adım attığı an cehennemden kurtulur. Kim bir mürşide kalpten tabi olursa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Çünkü tasavvufun gayesi ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu teslimlerden ruhun teslimi herkes için son derecede kolay, hatta Allah'ın bizatihi vücuda getirdiği bir sonuçtur. O kişinin yapacağı şey sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın ilk adımını teşkil eder. Allah Teala bu noktada sadece o kişinin kalpten bir dilekle mi, yani kalbi dilekle mi bunu istediğini, yoksa bunu bir oyun, bir eğlence mi tahakkuk ettiğini, tahayyül ettiğini değerlendirir. Allah herkesi affetmek için vesile arar. Ve de kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişiye mutlaka Allah Teala onun mürşidini gösterecektir. O kişi de bu mürşide karşı sevgi oluşmasını gene Allah sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mürşid sevgisi, Allah sevgisinin doğurduğu bir sonuçtur. Mürşid kimdir? İrşad edendir. İrşattan murat nedir? İrşattan murat, o kişinin önce ruhunun, sonra fizik vücudunun, sonra nefsinin, en sırada iradesinin Allah'a teslimidir. Bu noktaya ulaşan kişi, irşad etme yetkisinin de sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, aslında başka insanların mutluluğu için yaşamak anlamına gelir. Kim kendisi için yaşıyorsa, orada problem kendisini gösterir. O kişi mutsuz bir insandır. Çünkü kendisi için yaşayan bir insan
Nefsinin afetlerinin tesiri altındadır. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Allah için yaşamalıyız. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Başka insanlar için yaşamalıyız. Başka insanları mutlu etmeye kendimizi adamalıyız. Eğer Rabbena hep bana dersek, o zaman başkaları için yaşamayız, kendimiz için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit matematik olarak hikayenin dizayn edilmesi ve yerlerine oturtulması ama özellikle din adamlarımız bunu bir türlü yerlerine oturtamadılar. Öyle bir din anlayışı düşünün ki asırlardan beri İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5. Bir daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 tane şartı gerçekleştirirsen ne olur diye soruyorsunuz. Gerçekleştirirsek ne olur? Gerçekleştirirsen bu 5 şartın sahibi bir süre cehennemde yanacaktır ama oradan çıkıp mutlaka cennete gidecektir. Şimdi burada hem perhiz var hem lahana turşusu var. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, bu kadar büyük kolaylıkların mevcut olduğunu biz de size öğretebilir miydik? Şimdiye kadar bizim kendimizden bir kelime ilave ettiğimizi gördünüz mü Allah-u Teala'nın söylediklerine sevgili kardeşlerim? Biz sadece Kur'an-ı Kerim ne söylerse onu anlatırız. Gerisi bizim ödevimiz değildir. Herkes dilediği şekilde yorumlar. Ama sözün Allah'ın sözü olması, bu çok önemli bir şey. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Mürşitlerine bunu yaptıktan sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hacet namazını kılıyor kişi. Allah'tan mürşidini soruyor. Ne yapıyor? Gecenin 12'sinden sonra kalkıyor. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor. Ondan sonra hacet namazı kılıyor. Ve Allah'tan mürşidini istiyor. Bir göremez, iki göremez. Ama mutlaka Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. İşte o kişi eğer Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa o zaman bir kapının açıldığını görecek. Bir altın kapı açılacak ve kapıdan içeri girecek kişi. Hayır, fizik vücuduyla değil. Allah Teala ya rüyayla gösterir ya da rüyanın da dışında kalp gözüyle gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler insanlar için. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. O zaman
bir insanın Allah'a ulaşmayı bilemesi, Allah'a yaklaşmanın ilk adımıdır. Arkası mutlaka gelecektir. Allah o kişiye hacet namazını kıldıracaktır, sevdirecektir ve mürşidini Allah'tan sormasını temin edecektir. Yeter mi? Bunu temin eden Allah'ın muradı nedir? Mürşidini göstermek. O kişi hacet namazını kılıp da mürşidini görmeyi Allah-u Teala'dan dilediği zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bu Allah Teala'nın hediyesidir. Biz öyle bulduk mürşidimizi. Bize tabi olanlar da bize öyle ulaştılar. Allah'tan sorarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanlar öyle büyük hatalar yapmışlar ki herkesin cehenneme girmesi için sanki özel surette zemin hazırlamışlar. Elbette böyle olmadı. Özel surette insanlar zemin hazırlamadılar. Ama şeytan hazırladı zemini. Ne yaptı? İnsanlara İslam'ın 5 şartını öğrenmelerini sağladıktan sonra davetiye geçmelerine engel olmaya çalıştı. Davetiye nasıl geçecekti kişi? Hacet namazını kılacaktı ve Allah'tan mürşidini soracaktı. İşte bize ulaşanlar hep Allah'tan mürşitlerini sorup Allah'ın bizi göstermesi haliyle, sebebiyle girenlerdir. Öyleyse son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kim olursanız olun. Eğer boy abdesti alıp da gece saat, şimdiki saatle birden sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, sözüme dikkat edin, burası çok önemli. Eğer mürşit istiyorsanız, bir mürşide ulaşmak kalbinizin gerçekten dileğiyse Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Burada yeni bir olayla karşılaşacaksınız. Mürşit sizin ulaşabileceğiniz bir noktada kuvvetle olabilir. En üstün ihtimal odur. Allah-u Teala herkese bir mürşit ezelde tayin etmiştir. Ama ona onun dostları vasıtasıyla gidilebilir. Doğrudan kendisine de ulaşılabilir. Her tarikatın içinde sadece devrin imamı değil, sadece o tarikatın başındaki mürşit değil, ona bağlı olanlardan da birçoğu zaman içerisinde mutlaka başkalarına el vermek yetkisinin sahibi olurlar. İşte bizim aramızda da, bizim dışımızda birçok kardeşimiz şu anda el vermek yetkisinin sahibidir. Erkeklerden de, hanımlardan da. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar bizim toplumumuzun durmuş, oturmuş, her şeyi yerli yerine yerleşmiş bir muhteva taşıdığını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Rahmetli Özal'ın rahmetli olmadan evvel söylediği çok önemli bir söz vardı. Sadece meyve veren
Ağaçlar taşlanır diyordu. Onu da taşladılar. Adnan Kahveci'yi de taşladılar. Ve onlar rahmetli oldular. Sevgili kardeşlerim.

Allah için yaşamak hepimizin üzerine vazifedir. Bunun bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes de mutlaka başkalarına fayda sağlayabilecek olan bir taraf mevcuttur. Mutlaka mevcuttur. Allah Teala herkese ayrı ayrı kabiliyetler verir. İşte marifet odur ki bir insan kendisini başkalarına adasın. Başkalarının mutluluğu için yaşamaya başlasın. Bunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde Allah vardır. Allah'ı seven insanları da sever. Da düşmanlarına da kızamaz. Bu Allah sevgisinin boyutuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, o bilir ki kim ne yaparsa karşılığı ona mutlaka ödetilir. Hayır işlemişse derecat kazanır. Şer işlemişse derecat kaybeder. Olay bitmiştir. Herkesin harekat planında neyi yapmak istediği ve neyi yapabildiği açık bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından bilinir. Çünkü kiramen katibin meleklerinin birinci grubu iki melek olayları üç boyutlu filme alırlar. Diğer iki melek de düşünceleri yine üç boyutlu olarak filme alırlar. Kişi ne düşünmüştür? Bu düşüncenin karşılığında hedefi nedir? Düşünce hedefi belli eder. Kesin bir şekilde belli eder. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şekilde. İşte kişi neyi düşünmüştür ve hangi olayı vücuda getirmiştir? O olayın vücuda gelmesindeki saik, sevgili kardeşlerim, sürücüyle birlikte, şahit de bir sürücüyle birlikte. Öyleyse bir fizik olarak dışarıdan olayları filme alan bir grup melek var. İki kişiden oluşuyor. Bir de kişinin bu olayı vücuda getirirken hangi düşüncelerden hareket ettiğini gösteren ikinci bir grup var. Ve ikisi de görev yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, doğrulara ancak böyle ulaşılır. Ve de kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Kişinin kaybettiği dereceler, kazandıklarından fazlaysa o zaman da cehennemdir. Bir defa cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiç kimsenin bir süre cehennemde kalıp oradan çıkıp da cennete girmesi kuyruklu bir yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri teker teker inceledik bu konu, uzun bir konu. Ve kesin olarak bunu söyleyebilecek durumdayız. O vasfın, o yeteneğin, o ilmin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, bizim Allah ile olan yakınlığımız birçok insanı fena halde sinirlendiriyor. İyi de bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz? Ey bize kızanlar!
Allah Teala bize bu imkanları vermişse, Allah Teala devrin imam olarak bizi seçmişse bizim kabahatimiz ne? Neden bize tahmin edemiyorsunuz? Evvela size ne yaptık? Sevgili kardeşlerim, insanlar kaba kuvvetle ya da bağırarak, çağırarak bir yerlere ulaşabileceklerini zannediyorlar. İnsanları kandırabilirler. Ama onlara soruyoruz. Allah'ı kandırabilir misiniz? Allah Teala sizin hangi olayları hangi şekilde değerlendirdiğinizi şeytanla nasıl bir alışverişin içinde olduğunuzu bilmez mi? O zaman sevgili kardeşlerim, karşımızda olanlar çok ciddi bir tehlike içinde olduklarını biliyor olmalılar. Onlara ne yazık ki acımaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çılgın gibiler. Allah Teala onların içinden geçenleri, neden öyle yaptıklarını bir bir bize anlatıyor. Ama biz bunları kimseye söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bize düşman olanların seviyesine inmek yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bize onlarla mücadele edelim diye risaletle görevlendirmedi. İnsanları hidayete erdirelim diye risaletle görevlendirdi. Öyleyse ceviz kabuğu olayı sebebiyle hiç kimse bizim bu devrin Resulü olduğumuzu inkar edemez. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne karşı bir iftiralar demeti ardarda sahneye çıkmaktadır. Ama unutuyorlar sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın muhafazası altındayız. Allah ileyiz. Ve onlara kızamayız. Onlar için Allah'a, onlara ceza versin diye dua etmek yetkisinin de sahibi değiliz. Allah Teala bugüne kadar hiç bize böyle bir imkan, böyle bir olasılık sunmadı. Bizim aleyhimizde onca kişi onca söz söyledi, ağza alınmadık şeyler söylediler. Ama biz onlara kızmak imkanının bile sahibi değiliz sevgili kardeşlerimiz. Bizim iplerimiz Allah'a aittir. Allah bizi nasıl isterse öyle hareket ettirir. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Bu devrin imamıyız ve tasarruftayız. Söylediklerimizden birçok kişi pek bir şey anlamamıştır muhakkak. Olabilir. Ama bu realiteyi değiştirmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'yı hep bize karşı olanları affetmesi için
yalvarıyoruz. Onlara karşı kin tutabilecek olan bir kalbin sahibi değiliz. İnsanlara kızamadığımızı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'daki İslam ve bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olma, tabiyet. Birincisi 3. basamakta gerçekleşir, ikincisi 14. basamakta. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. Yirmi birinci basamak. Dördüncü safa fizik vücudunu Allah'a teslimi. 25. basamak. 5. safa nefsin Allah'a teslimi. 26. basamak. 6. safa muhlis olmak. 27. basamak. Ve son safa iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşada memur ve mezun kılınmak. 28. basamak. 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala'nın indinde Allah her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Bunların hepsi önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonunda Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Üç dinin de gerçek sahibinin Hazreti İbrahim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçer. Öyleyse biz İslam alemi Kur'an'daki İslam'ı tamamen devre dışı bırakmışız. Başlangıçta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim bütünüyle tatbik ediliyordu. Yani bu demin saydığımız 7 tane safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe, adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim ezeli ve ebedi dini ifade eder. Din ezelidir ve ebedidir. Allah-u Teala dini ortaya koyduğu zaman insan adı verilen mahlukunun kendilerine üfürülen ruhu Allah'a teslim etmelerini temel farz olarak koymuştur. Sonra fizik vücutların teslimi gelir. Sonra da nefslerin teslimi. Son gelen iradenin teslimidir. Allah-u Teala
İslam kelimesinin ve teslim kelimesinin Müslüman kelimesinin

Ve aynı kökten gelen teslim kelimesi ise İslam'ın temel esasını ifade eder. İslam teslim demektir. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bunu teslim edersek bu yetmez. Gerçi biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman sadece bir tek dilekle birinci kat cennetin mutlaka sahibi olunuz. Eğer kalpten bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de bir insan başka bir şey yapmaya fırsat bulamadan ölürse bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O birinci kat cenneti hak etmiştir. Sadece ve sadece bir dilekle. Peki yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah-u Teala mutlaka ona mürşit sevgisi verecekti. Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktı. Kimi? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi. Başka kimselerle Allah-u Teala meşgul olmaz. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan meyledenlerdir. O Allah'ın seçtiklerinin içinden bir takım insanlar, çok küçük bir kısmı, belki %5'i, belki %5'in altında bir miktarı Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İslam'ın ne olduğundan haberdar olanlardır. İşte din indirildikten bu tarafa bütün devirlerde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemişler. Başlangıçta Musevilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra Hristiyanların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra İslam'ın içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler vücuda geldi. Bütün peygamberler kendi zamanlarında bütün insanları Allah'a davet ettiler. Dediler ki, ey insanlar, siz Allah'a en yakın mahluklar olarak yaratıldınız. Allah yarattıklarının içinde en çok insanı sever. Ve Allah Teala sizi ona sizlere verdiği emaneti ona Allah'a teslim etmenizi ister sizden. Ve bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ama o dileğin sahibini Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi vererek ulaştırır. Tabiyetle birlikte ikinci kat cenneti kazanır kişi. Ve de bununla bırakmaz Allah Teala. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa onu mutlaka kendisine doğru yola çıkartır. O kişinin ruhu mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkış o kişinin ruhu için seyri sülukatlı bir yolculuğu ifade eder. Seyri sülük demek Allah'a ulaşma konusunda seyir halinde, hareket halinde olmak demek. Yani ruhun vücuttan ayrıldığından sonra birinci kata ulaşması, ikinci kata ulaşması, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşması, yedinci katta 7 tane alemi aşması ve nihayet Sitret-ül Münteha'dan Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. Bu seyir halinde olmak, hareket halinde olmak Allah'a doğru yola çıkıp yola

olduğunu Allah'ın zatında tamamlamak manasına gelir. Öyleyse Kur'an'da ne var? Kur'an'da İslam var. Kur'an'da ne var? İslam'ın manası olan Allah'a teslim olmak var. İşte İslam alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra daha asırlarca hep Allah'a ulaşmayı dilemişler ve de ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı İslam aleminin büyük kısmı, çok büyük kısmı dilemiş. İslam alemi dediğimiz zaman şu anda mesela Türkiye İslam ülkelerinden biridir. Ama nüfusunun çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyerek seyri süluka girerler. Ötekiler de biz de Müslümanız derler. Gerçekten de İslam dinine girmiş olanlardır. Ama teslimle alakaları yoktur. Şeytanın korkunç tuzağına düşmüştür İslam alemi. İslam, yani Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi asırlarca evvel unutulmuş. Ve insanlar bir tarafta Eş'ari, bir tarafta Maturidi olmak üzere iki ana bölüme ayrılmışlar evvela. Başlamışlar imanı tartışmaya. Mümin olmak nedir? İman nedir? Tartışmaların ardı arkası kesilmemiş. Kesilmemiş ama başka bir şeyin ardı arkası kesilmiş. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın garantisinde olmasına rağmen insanlara iblis bu tartışmalar dizaynı içerisinde adım adım insanları iki gruba ayırmak suretiyle birbirine düşürerek asıldan uzaklaştırmış. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam alemi o korkunç tuzağın ana hatlarında hapsolmuş. Korkunç tuzak İslam'ın 5 tane şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartı her şeyin yerini almış. Ve de en kötüsü, din alimleri böyle bir öğretinin içinde İslam'ın 5 şartının bütün insanları kurtarabileceği kanısına ulaştırmış. Alimler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeyi şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Ülkenin din adamları İslam'ın esasını araştırmak gereğini hiç duymamışlar. Ataları onlara demiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu şartları gerçekleştirdiğiniz takdirde cennete girersiniz. Gelen ilim, gelen bilgi dağarcığı asırlardan beri devam eden
En az 10 asırdan beri devam eden bir dizayn var. Bu İslam'ın standartlarını İslam'ın 5 şartına indirmektir. Kur'an'daki İslam da Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alır. Mürşide tabiyetin muhtevasına alır. Ve ruhun Allah'a teslimini muhtevasına alır. Sonra fizik vücudun teslimini emreder. Sonra nefsin teslimini emreder. Sonra irşada ulaştırır kişiyi. Muhlis kılar. Ve de iradesini Allah'a teslim ettirir. İslam başından sonuna kadar 7 tane safa ifade eder. Böylece 4 tane de teslim söz konusu ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu Kur'an'daki İslam'dır. 14 asır sonra İslam alemi bu esasların hepsini devre dışı bırakmıştır. Bütün İslam alemi mi? Hayır. İslam aleminin içinde tasavvufu yaşayanlar vardır. Tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. Ve Osmanlı tasavvuf sebebiyle dünya hakimiyetinin sahibi oldu. Tasavvuf İslam'ın 5 şartıyla hareket etmez. İslam'ın şartını 7'ye çıkarır. 6.'sı zikirdir. İslam'ın 5 şartı arasında mevcut olmayan zikir. 7.'si ise teslim. Sevgili kardeşlerim, işte İslam kelimesiyle teslim kelimesinin arasındaki muhtevayı yakalayabildiğiniz zaman teslimin İslam'ın esası olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, İslam teslimlerden ibaret olduğu için adı İslam'dır. Bu İslam'ın 5 şartının içinde zikredilmeyen bir müessese var. Adı, zikredilmeyenin adı zikir. Zikredilmeyen zikir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Allah'ı zikredin ve böylece ona ulaşın. Veskür ismi Rabbike, Rabbin ismini zikret ve tebettel ileyhi tebtila ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Allah-u Teala koymuş ayrıca zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi evkumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve lezzikullahi ekber. Allah Teala diyor ki Allah'ın onlara kitaptaki esasları oku. Utlu uhiye minel kitabi. Onları kitaptan ayetleri oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi o sırada namaz kılıyor. Ne münker yapması lazım, ne mümkün, ne de fuhuş. Vale zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ama diyor muhakkak ki, şüphesiz ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Zikir geriye kalan her şeyden daha büyüktür. Namaz kılmaktan büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı
kıraat edersiniz, okursunuz. Bunu sesli yaptığınız zaman, herkes sizi dinlediği zaman bunda da tilavet olur. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, yani sesli okunması aslında bir kişi için faydasız mıdır? Faydalıdır muhakkak. Kur'an'daki konulardan ibret alması gerekir. Ama zikrin sağladığı faydayı sağlaması da mümkün değildir. Neden? Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ve bu dilekten sonra mürşidine tabi olursa, o noktadan sonra yaptığı zikir, tabiyetten sonraki zikri Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmesi, o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarının gelmesini ifade eder. Şartın bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu iş gerçekleşir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemezse onun muhtevasında değişiklik yapmaz Allah Teala. Onun göğsünü yarmaz. Onun göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. O kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmet ve faz nurları ulaşmaz. Başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra %98'e ulaşan fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman konunun aydınlık, nurlu tarafını görüyoruz. Kişinin kalbine nur dolmasıyla noktalanan bir sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren o kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle fazılların taşıdığı, salavatın taşıdığı, önce %2 rahmet, salavatların taşıdığı %2 rahmet, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ve Allah-u Teala vazgeçmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye evvela dini sevdirir Allah-u Teala. Zikri sevdirir. Namazı sevdirir. İbadetleri o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zevk haline getirir. Eğer kişi bu dileğin sahibi değilse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o zaman İslam'ın 5 şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ona manevi değer olarak hiçbir şey sağlamaz. Nefsinin kalbi başlangıçta nasıl kapkaranlıksa, ömrünün sonuna kadar o karanlığı muhafaza eder. Kişi o zaman gayri ihtiyacı düşünmez mi sevgili kardeşlerim? En çok buna hayret ediyoruz. Yahu ben 40 seneden beri Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum. İslam'ın 5 şartı diyorlar. Tamam, 5'ini de gerçekleştiriyorum. Ama mutlu değilim. Huzursuzum. İslam bu mu? Buna karşılık tasavvufu yaşayanlar Allah'a gece gündüz dua ediyorlar. Hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Ya Rabbi, ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim ki beni yoluna ulaştırmışsın. Ruhumu benden aldın, sana ulaştırdın, beni ermiş evliyandan kıldın. O arada katında

Bu arada katında bana da bir taht ihsan ettin. Katındaki tahtlardan birinin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim? Ben bir hiçtim, bir cehennemliktim. Beni birinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, şükretmeyeyim ki? Ben mutsuz bir insandım. Ama bana mutluluğun en az yarısını bir hiç karşılığı, sadece bir deneyim karşılığı teslim ettin. Ben bir yarım da olsa bir mutluluğun sahibiyim. Dünya mutluluğunun yarısını yaşıyorum. Ahirete gelince cennetin üçüncü katını bana bahşettin. Ruhumu sana ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kıldın beni. Ayrıca Yüce Allah'ım ruhumu ben sana ulaştırmadım ki. Ben sadece sana ulaşmayı diledim. Geri kalan her şeyi sen gerçekleştirdin. Sen bana namazı sevdirdin. Namaz bir zevk oldu. Sen bana orucu sevdirdin. Oruç tutmak açlığın yok olduğu bir yeni devre oluşturdu benim üzerimde. Zekat vermek beni huzursuz etmiyor. Başkalarına yardım edebildiğim için bir zevk haline gelmiş durumda. Hacca gitmek imkanını buldum veya kişi fakir orada bana yeterli para nasip olmadığı için ben hacca gidemedim ama bunu senin indinde bir eksiklik olmadığını biliyorum. Çünkü o ibadeti yapacak olan kazancın sahibi olamadım. Kelime-i şehadeti de sık sık getiriyorum. Ama bunun ötesinde asıl sana beni yaklaştıran ruhumu 7 tane gök katından aşırtıp 7. gök katında 7 tane alemden geçirip sana ulaştıran vasıtanın zikir olduğunu biliyorum artık. O zikri layıkı ve içiyle yaptığım için benim ruhumu bu dünya hayatını yaşarken kendine ulaştırdın. Ey Yüce Allah'ım! Sana sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Ne yapmış Allah Teala? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini istemiş. Demiş ki, senin görevin bana ulaşmayı dilemek. Dilediğin takdirde senin elindeki iradeyi ben teslim alacağım ve seni kendime ulaştırana kadar benim kontrolümün altında olacaksın. Sana namazı sevdireceğim. Sana orucu tuttuğun zaman açlık vermeyeceğim. Sana hepsinden daha önemlisi zikri sevdireceğim. Zikir, namaz, bütün ibadetler senin için sadece doyulmaz zevkler olacak. İşte Allah Teala bütün insanlara bu imkanı vermiş. Ve Kur'an'da bunlar açık bir şekilde belirtiliyor. Peki bundan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra kişinin ondan sonraki gayretine bağlı yeni bir hayat var. Ya kişi zikrini aynı seviyede tutmayı devam ettirir bir ömür boyu. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama başka bir şey olabilir. Herkes Allah-u Teala ondan korusun. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir vurdum duymazlığa ulaşır. Ve de artık onun için zikir yapmak
zevk halini devam ettirmez. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeye başlar. İbadetler ona zevk vermemeye başlar. Bu kalbin kararmasına işarettir. Arkasındaki yegane sebep zikrin şeytan tarafından çok kurnaz bir biçimde azaltılmasıdır. Zikir azaldıkça kişinin bu istikametteki ulaşmak istediği hedef adım adım kaybolur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İbadetler insanlar için bir angarya değildir. İbadetler bütün insanlar için bir zevktir. Bu zevki yaşayabilmeniz için Allah Teala sizin Allah'a ulaşmanızı diliyor ki zikrin ne kadar güzel bir şey olduğunu Allah'ın verdiği o zevk ile yaşayasınız. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zikrin o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşarlar. Allah'ın yardımı nereye kadardır? Allah'ın yardımı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadardır. O söz vermiştir. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir başka ifadeyle ruhunu geriye alır. Bu ise o kişiye yarım mutluluğu sağlar. 12 saatlik bir devre her gün o kişi için mutlaka mutlulukla geçer. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yoktur. Sevgili kardeşlerim, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Bu evreleri tamamlayan bir insan için ahiret mutluluğunun üçüncü kat cenneti oluşur. Bu da o kişi için Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. O zaman bu seviyede Kur'an'daki İslam'ın standartlarında ne karşılığı, neyi elde ettiğimize bakalım. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan öyle yaptılar. Bunu dilediler. Sen de onları ulaştırdın. Onlar ulaşmadılar. Sen onları ulaştırdın kendine. Beni de ulaştır Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına, üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırır. Kişi bir ömür boyu devam ettirebilse bugün de 3 saatlik zikrini bir ömür boyu yarım mutluluğu yaşar. Kıyametten sonra gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennettir. Ama büyük kesimde sonuç böyle olmaz. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytan ötekilerin çok katı bir gayretle bu kişilerin üzerinde kinini, intikamını o kişinin üzerine yığar, omuzlarına en ağır yükleri yüklemeye çalışır. Herkese telkinde bulunabilecek olan şeytanlar herkesin etrafında devamlı olarak mevcuttur. Ve o kişiyi Allah'ın yolundan ayırmak için her şeyi yaparlar.
İşte onların bu gayretleri neticesinde kişi, insanların çoğu bu vuslata ulaşmışken, ruhunu Allah'a teslim etmişken, üçüncü kat cennetin sahibiyken tekrar düşerler. Ama devam edenler zikirlerine, onlar düşmezler. Ve de daha devam, daha gayret ederlerse dik yokuşa aşarlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Daha yollarına devam ederlerse daimi zikre ulaşırlar. Zaten fizik vücut tesliminden sonra daimi zikre ulaşmak önemli bir şey değildir artık. Mutlaka kişi ulaşır normal şartlar altında. Bu kişi üllelvap olmuştur. Sonra Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbesini gerçekleştirir. Bu kişi yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ne zaman ki bu kişi tövbe-i nasuha tövbe ettikten sonra Allah onun üzerine kendi ruhunu ulaştırır. Ve külli irade o kişinin iradesini teslim alır. Ve böylece artık zikri bitmiş olur ve tesbihi başlamış olur. İşte o kişi irşat makamının sahibi olur. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Kur'an'daki İslam Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Bu kişi 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetten sonra ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, var diyelim, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Bu kişi ulul elbab olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Sonra daimi zikrin ötesinde Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. Ve bundan sonra son aşamada külli irade onu teslim alacaktır. Ve irşade memur ve mezun kılının cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınacaktır. İşte 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 teslim bu Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'daki İslam'ı tamamlamayı nasip ederek mutluluklar içerisinde yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mi as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir insan ruh, fizik vücut ve nefs olmak üzere üç ayrı muhteva taşır. Fizik vücut, baş gözleriyle görebildiğimiz şu vücudumuz. Nefsimiz onunla aynı görünüşte, geceleri, rüyaları yaşadığımız vücudumuz. Gerçek uykuya daldığımızda nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirine eşit olur. Biri diğerinin yarısı iken eşit hale gelir. Ondan sonra da daha devam edecektir ama eşit hale geldiği zaman nefsimizin fizik vücudumuzu terk etmek gibi bir imkanı doğar. Ve nefs fizik vücudumuzu terk eder. Ve kendi gözleriyle görerek rüya adı verilen bir sistemi yaşamaya başlar. Aslında bize göre rüya olan şey nefsimizin gerçek yaşantısıdır. Sadece fizik vücudumuz uykuya daldığı zaman veya bayıldığı zaman veya öldüğümüz zaman vücudumuzu terk edebileceği cihetle onun yaşantısı bu safhalarda gerçekleşir. Bir insan ya uyuyordur, ya baygındır, ya da ölmüştür. O zaman nefs adı verilen varlık vücudu terk edebilir. Vücudunuzu terk edebilen bir başka varlık daha var. Ruhunuz. Şimdi biliyoruz ki biz şu anda bizi dinleyenlerin büyük çoğunluğu ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Çünkü Allah onu farz kılmış ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala ruha irci'i ila rabbike diyor. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu ruha hitap. İrci'i ila rabbike, affedersiniz. Bu ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitap. İrci'i ila rabbike. Ruha hitap, Rabbine geri dön diyor Allah Teala ruha. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımızın arasına gir. Fizik vücuda hitap. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala ruhtan, veçten, nefsten onların isimlerini kullanmadan ayrı ayrı hedefler göstererek bahsediyor. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Veskuru nimetallahi aleyküm." Allah'ın üzerindeki nimetini zikret. Hatırla. Ve misaka hullezi vesekakum. Ve misakinizi ki o misaki o misak ile sizi bağlamıştı. Eskültüm semina işittik ve atana
ve itaat ettik dediğiniz zaman vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. İnnallâhe muhakkak ki Allah alimün bilir. Bizzat-ı südur. Südurlarda olanı, göğüslerde olanı, sinelerde olanı Allah bilir. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir misak var. Yemin, misak ve ahd. Üç ayrı vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi ve nefsimizin yemini. Üçü de Allah'a teslim olmak istikametinde yemin vermişler ve bu yemin misak ve ahd adını almış. Ruhun teslimi, ruhun vücudumuzdan ayrılarak 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına biz bu dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Yoksa öldükten sonra eğer o kişinin vücudunda ruh varsa, yani Allah'a henüz ulaşmamışsa, kişi onu ulaştırmak istikametinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmemişse, o zaman ruhu öldükten sonra vücudu terk edecek ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları o ruhu Allah'a ulaştıracaklar. Sevgili kardeşlerim, herkes bu vetireyi yaşamak durumunda. Hiç kimse bunun dışında kalamaz. Bütün insanların ruhu mutlaka sonunda Allah'a dönecektir. Eğer kişi şu dünya hayatını yaşarken nefsini tezkiye etmek yoluyla ruhunu Allah'a ulaştırırsa, ki bu Allah-u Teala'nın farz emridir ve Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak diye Kur'an'ın bir temel emri var. Allah'ın zatına, Allah'ın ruhunun geri dönmesi. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah Teala. Ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor insanın içine. Ve insanın derhal şeklini alıyor ruh. O fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri birer birer yaşıyor. Öyle ki fizik vücuduna baktığınız zaman ve ruhunuza baktığınız zaman aralarında hiçbir fark göremezsiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum el azabe.
Rabbinize münib olun. Ulaşmayı dileyin, yönelin. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Min kabli den evvel en yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden önce. Sümme la tunsurun, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Kişinin ulaşması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemek yeterli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ulaştırmaz. O kişinin dilemesi, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli sebeptir. Ve Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki münibine ileyhi vettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve vettekuhu ve ona karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu ve olma min dendan iki el müşrikin müşriklerden olma. Demek ki kimdir Allah'a şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Dilemediği takdirde müşrikler olarak kalıyor kişiler. Diledikleri zaman şirkten kurtuluyorlar. Artık onlar müşrikler değil. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki İrci'i İlâ Rabbiki râdiyeten mardiyye. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Karşılıklı iki rıza bir araya geliyor. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah da bizden razı olmaz. Biz kuluz, yaratıkız. Ve yaratıklar yaratana bir vefa borcu olarak yaratandan razı olmak mecburiyetindedir. Biz Allah'tan razı olmadıkça Allah bizden razı olmaz. Yaratan, insanın sahibi olarak, onun yaratıcısı olarak yarattığının yaratıcıya teslim olmasını istiyor. Böyle bir teslim neyin teslimidir? Ruhun teslimidir. Ruh, Allah tarafından üflenmiştir ve Allah'a geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın ruhunun Allah'a geri dönmesi irci'i ila Rabbike emriyle üzerimize farz kılınmıştır. Öyleyse hepimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ne zaman? Bu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel. Neden? Çünkü öldükten sonra Azrail Aleyhisselam ve onun takımı gelip kişinin ruhunu, eğer ruh Allah'a ulaşmamışsa vücudunu alırlar, onlar ulaştırırlar. Yani Allah'ın üfürdüğü ruh eninde sonunda mutlaka Allah'ın zatına geri döner. Marifet, o ruhu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَفِرُّ اِلَى اللّٰهُ. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Firar etmek, kaçmak ve bir yere sığınmak. Öyleyse Allah'a sığın, Allah'a kaç. İnni lekum minhu nezirun mubin. Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İnni muhakkak ki ben lekum sizin için minhu ondan Allah Teala'dan apaçık bir uyarıcıyım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın sizden istediği 3 tane teslim: ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi Allah'a ulaştırmak. Peki acaba bir 4. teslim daha var mı? Evet. Bu teslimler gerçekleşirse Allah-u Teala hepinizden iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Ve her teslim bir evvelkinden Allah'a daha yakın birini ifade eder. Fizik vücudunu teslim eden kişi dik yokuşu aşmıştır. 18 saatlik zikrini tamamlamıştır. O ruhunu teslim eden bir kişiden, ki ruhu teslim etmek herkes için mümkündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Söyledik bu konuşmamızda. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması Allah'ın bir lütfu keremidir. Hem ruhumuzu kendisi zatına ulaştırıyor, hem de bizi biz ulaştırmışız gibi mükafatlandırıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı denediği zaman Allah Teala onu birinci kat cennetin sahibi yapar. Bu birinci olay. Bu kişi mürşidine ulaşacak ve tabi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Tabi olup da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman bundan sonra ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki ayrıldıktan sonra ne olur ruh? Ayrıldıktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölse, ki
Allah'a ulaştırmıştır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Peki böyle bir dizaynda kişinin dünya mutluluğu ne alemdedir? Kim ruhunu Allah'a teslim ederse nefsinin kalbi %51 afetlerden kurtulur. O kişi dünya mutluluğunun yarısının sahibidir. Üstelik de ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre o kişinin hayatının en güzel devresidir. Hiçbir zaman hiç kimse o 7 aylık devredeki mutluluğunu unutamaz. Huzuru, saadeti unutamaz. İşte Allah'ın zatına ulaşmak. Bu standartlar içinde kişiyi mutlaka huzura kavuşturur. Allah Teala Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki: Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Öyle bir devreden bahsediliyor ki anne baba şirkteler. Çocukları Allah-u Teala kurtarmak istiyor ve onlara söylüyor bunu. Şirk koşman için seninle mücadele ederlerse. Yani Allah'a ulaşmayı dilemene mani olmak için. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şirktedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler gizli şirkten kurtulabilirler. İkisine de itaat etme diyor Allah Teala böyle bir talepte bulunduğundansa senden ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Ve bana yönelenlerin yoluna tabi ol. Vettebi sebila men enave ileyye. Ve vettebi ve ittiva et, tabi ol. Sebila, sebile, yola, yoluna. Men kişinin enave dileyen kişinin ileyye, ulaşmayı dileyen kişinin ileyye bana. Bana ulaşmayı dileyen, bana yönelen kişiye tabi ol diyor. Bana yolu, yönelenlerin yoluna tabi ol. Fettebi ve tabi ol sebiyle yola, yoluna men enabe ileyye. Bana men, men kişilerin enabe yönelen kişilerin ileyye bana yönelen kişilerin yoluna tabi ol. Sebile var başında. Vettebi sebila ve

O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğiz, amellerinizi. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: İstecibu li rabbikum min kavli en yetiye la merede lehu min Allahi. İstecibu li rabbikum, Rabbinize icabet edin. Yani Rabbinizin talebini yerine getirin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Min kabli'den evvel, neden evvel? En yetiye yevmün, bir günün gelmesinden evvel. La merede lehu min Allahi. Allah tarafından geri döndürülemeyecek olan günün gelmesinden önce. Yani kıyamet gününün gelmesinden önce veya sizin ölüm gününüzün gelmesinden önce. Allah'a geri dönün. Allah'a ruhunuzu ulaştırın. Malikum min merceğin yevme izin. O izin günü, yani kıyamet günü, sizin için bir merce, bir sığınak yoktur. Ve malikum min nekir, sizin için inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar etmeniz mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü herkesin hayat filmi, onun bütün yaptıklarını açık bir şekilde filme alındığı cihetle gösterecektir. Hem de iki hayat filmi birden. Bir, o kişinin yaptıklarını gösteren hayat filmi. İki, o kişinin yaptıklarını hangi düşüncelerin tesir altında yaptığını gösteren ikinci bir hayat filmi. Bir, düşünceler hangi olayların oluşmasını, acaba hangi standartta bir düşünce vücuda getirmiştir? Başka bir ifadeyle, kişi hangi sebepler tahtında bir olayı vücuda getirmiştir? Bunların ikisi de açık bir şekilde görünür. Kişinin hem düşünceleri, hangi olayı hangi sebeple gerçekleştirdiği, hem de yaşadığı olay, başkalarıyla veya kendi kendine yaşadığı bütün olaylar. Onun için iki grup kiramen katibin meleği var. Birinci grup sadece düşünceleri filme alıyor ve gösteriyor. İkinci grup kişinin fizik vücudunun yaptıklarını filme alıyor, onu gösteriyor. Ve böylece kişinin gizleyebileceği hiçbir şey yok. Zaten kıyamet günü herkese kendi hayat filmi gösterilir ve o hayat filminin standartları içinde kişi hiçbir şeyi inkar edemez. Baştan aşağı inceler, hiçbir yanlışlığın mevcut olmadığını görür ve kaderine razı olur. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: Vallahu yedu ila darissalam. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve yehdi men yeşâ ila sıratın müstakim ve dilediği kişiyi, kimi, neyi dilediği kişiyi, kendisine ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim, bildiğiniz gibi, istikamet üzere olan, Allah'a istikamet üzere olan, Allah'a istikametlenmiş bir yol. Bir başka ifadeyle, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur.

Ve Allah Teala kimi kendisine ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri sadece kendisine ulaştırır. Eğer biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak bizim için bir değer ifade etmezse, hiçbir zaman ruhumuz biz hayattayken Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamadığı sürece, biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamayız. Bir insanın cehennemden kurtuluş noktası onun bir talebidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa, dilek tahakkuk ettiği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Allah Teala o kişiyi orada bırakmaz. Mutlaka mürşidine ulaştırır. Kişi tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetinde sahibi olur. Bundan sonra nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır. Yerini nurlara teslim edecektir. Bunu da Allah Teala gerçekleştirir. Kişiye zikir sevgisi verir. İbadet etmeyi zevk olarak yaşatır. Ve o kişi hayatının en mutlu 7 aylık bir devresini, 7-8 aylık bir devresini Allah'ın o muhteşem mutluluk dizaynı içerisinde geçirir. İşte o sırat-ı müstakimi kişinin aşması ve Allah'a ruhunu ulaştırmasıdır. Bir sırat-ı müstakim var, Allah'a doğru istikametlenmiş yol var. Kişiyi mutlaka Allah'a ulaştırır. Neticede de cennetin üçüncü katı o kişi için geçerlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse. Bir de sırat-ı cehim var, cehenneme ulaştıran yol. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin yolu mutlaka cehennem yoludur. Sırat-ı cehimdir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, yani Allah'ın zatına en yüksele ulaştırma. Ve onlar Allah'ın zatına ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ve yahşevne Rabbühüm ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve yuvafine suel hesap ve kütle hesaptan cehenneme gitmekten korkarlar. Affederler. Öyleyse kim bu insanlar? Bunlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıranlardır. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor ruha. Bu bir farz emirdir. De mutlaka yerine getirilmesi şarttır. İşte bu huşu duyan ve Rablerine karşı kötü hesaptan korkan insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vezkür isme rabbike." Rabbinin ismiyle zikret. "Ve tevettel ileyhi tebdila." Ve her şeyden kesilerek ona vasıl ol. Dön, ulaş. Her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah'a dönmemizi, ruhumuzu dünya hayatını yaşarken
Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Nasıl olacak? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra da hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracak. Hacet namazı biliyorsunuz gece yarısından sonra kılınan bir namazdır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Lakmas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da Fatiha'dan sonra İhlas ve Lakmas okunur. Ve Allah'tan mürşid istenir. Hepimiz mürşidimizi öyle bulduk. Allah-u Teala bizlere mürşidimizi o standartlarda gösterdi. Bütün insanlar için Allah'ın kanunu geçerlidir. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, eğer kişi gerçekten mürşidine ulaşmak istiyorsa, tabiyetini gerçekleştirmek istiyorsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Nisan suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "İnna Allaha ya'murukum an tu'addil emanati ila ehliha." Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. "İnna Allaha," muhakkak ki Allah "ya'murukum," size emreder. "En tu'addul emanati," emaneti tevdi etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi "ila ehliha," onun ehline. Yani sahibine demek. Öyleyse emanetlerden bir tanesi de insanın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ruhunuzun da sahibidir. Fizik vücudunuzun da, nefsinizin de, iradenizin de. Ruhunuz da, fizik vücudunuz da, nefsiniz de, iradeniz de birer emanettir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, o birinci emaneti teslim etmiştir. Fizik vücudunu teslim eden, ikinci emaneti de teslim etmiştir. Nefsini teslim eden, üçüncü emaneti de teslim etmiştir. İradesini teslim eden, dördüncü ve son emaneti de teslim etmiştir. Ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a mutlaka teslim edilmesi lazım gelen Allah'ın bizlere verdiği emanetlerdir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Ve izâ hakemtüm beynen nâsi, ve eğer insanlar arasında hakemlik yaparsanız, en tahkumu min adl, adaletle hakemlik yapın. Adaletle hükmetmenizi Allah Teala emreder. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, kâne semî'an basîrâ. Muhakkak ki Allah işiten ve görendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki bunca ayet hep insan ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu hep emir şeklinde emrederek Kur'an-ı Kerim'e 12 tane ayetle ayrı ayrı söylemiş.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimizi daha Allah-u Teala burada tamamlamamızı nasip kıldı. Huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve lekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve lekatühü.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız, ey kardeşim sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vetiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de onlardan ayrıyken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
iç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah-u Teala'nın size bir nimetli bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara, kendisi bir çobandı, sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tül kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz.
Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sülfe sükûnu gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinde, içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Bireysel mutluluk bunun dışında bir olaydır. Çevrenizde bir sülh ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır. Sevgili kardeşlerim, siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde,
hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala buyuruyor ki, kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre, bu mümkün değil dediğine göre, istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi: ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebu Bekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular.
Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah senin hafızanda kalmasına da kalbinde, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir alarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların
gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da diyorlar ki, biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe. Gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi yoksa dilemediniz mi, bunu anlayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime aynen şöyle. Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdeliklerinden fazladır. Herkesi seçer. Kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek, onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarını yüklenirler.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayete men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz, hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha. Ruh kime tabi olmuşsa o mürşidin dergahına ulaşır, oradan da devrin imamının ana dergahına ulaşır. Seyri sülük devrin imamının dergahından başlar. Altın kapıdan geçilerek ruhlar birer birer saf haline gelirler. Birinci katta secde ederler. Böylece 7 tane katın her birinde gerekli işlemleri yaparak Allah'ın zatına ulaşırlar. İşte ruhun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi, kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vetiredir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. 1. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. 2. Neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. 3.
o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili. Rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler. Manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah-u Teala hacet namazını kıldığınızda, eğer siz gerçekten Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp mürşidinizi demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah-u Teala mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve faz ve rahmetle salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde yedinci gök katına ulaşırsınız ve alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz 7 tane alem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. 7 gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçer ruhunuz ve Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyr-i sülük adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'abtır diyor Allah Teala. Me'ab sığınak demek ve me'aba sığınan ruhunuz sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müessese ile Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle sonra da %98'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru, %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş.

Ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi kolumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız, o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz, hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 7. ayet, 27. ayet-i kerimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklı oluşturan, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki, böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülfe sükuna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytanla aranıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenu olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. Onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Âmenû olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Âmenû olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Âmenû olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı
yasaklandı ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kâbe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şahadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize, delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gaybtekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O, her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli, dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve o hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse, onu anlamalarına karşı anlamamaları için
0: kalplerinin üzerine ekinnet koyduk ve kulaklarında vakra ağırlık vardır ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semi isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz Resulleri, uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparsa, artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan, Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikte bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra eceli müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten odur. Sizin dönüşünüz sonra onadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve o kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. O'nun sözü haktır, mülk O'nundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık O'nundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, "Bu benim Rabbim, bu daha büyük," dedi. Fakat kaybolup gidince, "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi. "Muhakkak ki ben Hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim." Ve kavmi onunla tartıştı. "Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz?" dedi. "Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Amenü olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir." Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyasa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir, de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de? Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan odur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden odur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren odur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık ona kul olun ve o her şeye vekildir. Görme hastaları onu idrak edemez. Ve o görme hastalarını idrak eder. Ve o latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir, kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.''

mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zanediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim.

dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı kudursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri daha, dersinde daha inşallah gene birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Kur'an tefsiri Allah'tan öğrenmeye dayalı bir müessesedir. Çünkü Kur'an tefsiri Kur'an'ın lafzı değildir. Kur'an'ın ruhudur. Ruhun sahibi ise Allah'tır. O ise Kur'an tefsiri diye başka tefsir yapanların tefsirlerini inceleyerek bir yerlerde hükümlere varanlar biliyoruz ki sadece Kur'an'ın lafzını verebilirler. Lafız da ruhun yanında tefsir müessesesinin çok uçlarında kalan bir hüküm ifade eder. Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlaşılmasıdır.

Yani bunun için kişinin mutlaka daimi zikre ulaşmış olması lazım. Mutlaka ehli tezekkür, ehli hayır ve ehli hikmet olması lazım. Ve sadece Allah'tan alarak ayetlerin manasını açıklaması lazım. Tabii sadece ruha ait kesimlerden bahsediyoruz. Diğer kesimlerde bu Kur'an tefsirinin de diğerlerinden bir farklılığı olmayacaktır. Ama Kur'an baştan aşağı ruhu ihata ediyor. Furkan Suresi 68. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine la yed'une ve Allahi ilahen ahara ve la yaktu lu nen nefs elleti harre mallahu illa bil hakkı ve la yeznun. Yeznun yani yeznune. Ve men yef'al zalike yelka esama. Vellezine ve onlar ve ellezine. La yed'une tapmazlar. Ve Allah'ı Allah ile beraber ilahen ilah. Ahara diğerleri, başkaları. Ve la yaktulüne ve öldürmezler. En nefse, nefs, kimse, kişi. Elleti ki o harreme haram kıldı Allah. Allah illa ancak den başka bi el hakkı, bil hakkı, bi el hakkı, hak ile. Ve la yeznune. Ve zina yapmazlar. Ve men ve kim yef'al yapar, zalike bu, yelka karşılaşır, esamen, günah, ceza, azap. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı yani öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haklı olmadıkça haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Allah Teala sahabinin özelliklerini veriyor. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah bildiğiniz gibi derecat kaybettiğimiz bütün fiillerdir. Derecat kaybettiğimiz her olay günah adını alır. Derecat kaybettiğimiz her olay seyyiat adını alır. Derecat kaybettiğimiz her olay şer adını alır. Bunların karşılıkları da derecat kazandığımız bir grup olay hayırdır. Bir başka grup olay sevaptır. Bir başka grup olay hasenattır. Hasenat seyyiatın karşılığı.